görmüyor da ruhu fizik vücuduna örtü olarak giriyor. Çünkü Allah'ın katında Allah'ın farklılığına tahammül edebilecek olan sadece bir tek varlık var. Ruh. Ruhtan başka hiçbir varlık tahammül edemezdi. Bu sebeple Hazreti Musa'nın bayıldığını görüyoruz. Hem de ne kadar mesafede. Karşıki dağa Allah-u Teala tecelli ediyor. Hazreti Musa karşıki dağdan bayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde örtü olan nefsi olsaydı mesela, o zaman onun dayanabilmesi mümkün değildi. Fizik vücudu olsaydı hiç mümkün değildi. Ama ruhu var. O ruh gidiyor beraberinde fizik vücuda sürükleyerek, ama giden ruhu. Öyleyse ruhun özellikleri bütün boyutlarda geçerli. İşte vaktiyle hangi evliya olduğunu unutma. Olay Bursa'da geçiyor. Birisinin bir büyük problemi var. Yemin etmiş hacca gitmek üzere. Hanımı da bırakmıyor. Büyük problemler olmuş evde. Ve adamcağız böyle huzursuzluk içinde giderken kızı bile sen çıkıyor karşısında. Diyor ne problemin ne? İşte diyor böyle böyle olay. O zaman sen diyor falancaya git diyor. Bir evliyanın adını veriyor ona. O da gidiyor ona. Diyor ki ayaklarının üzerine bas. Basıyor. Şimdi bana sımsıkı tutun diyor. Tutunuyor. Aç deyinceye kadar diyor sakın gözünü açma. Açarsan diyor her şey biter. Ve gözünü aç diyor. Kâbe'deler. Orada herkes onu görmüş. Kâbe'de olduğunun kesin ispatı. Ondan sonra dönmüş geriye. E tabi hanımı inanmıyor. Adamın parası yok. Kabe'ye gitmesi mümkün değil. Hanım da diyor eğer gidemezsen beni boşayacaksın. İstemiyorum diyor. Hacca gidemeyen bir insanla evli kalmam. Adamcağızın parası yok. O zaman Hızır Aleyhisselam Allah-u Teala gönderiyor Hızır Aleyhisselam'ı. Hızır Aleyhisselam kendisi götüremez miydi? Götürebilirdi ama bir başkasının da yetkili olduğunu göstermek için ona gönderiyor. O da söylediğim standartları da götürüyor onu. Böyle olaylar çok yaşanmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin tencereyi Mekke'de alışı, tekrar aynı tencerenin aynı gün Konya'ya dönüşü, bu olaylar çok, bu olayı tam olarak anlatabilen olaylar. Fizik olarak görünüyor orada. Bir tencere pilav, tepsi pilav gidiyor oraya, orada yeniyor, tepsi aynı gün, oradan çıkıyor Mevlana Celaleddin Rumi, tepsiyle beraber. Dışarı çıkınca kimse göremiyor bir de onu. Bir de bakıyorlar Konya'da. Konya'dakiler zaten beraberler. Bir 15 dakikalık bir gitme gelme olayı olmuş sadece. Yani bütün bunlar tayin mekan olayının bir bütün olarak gerçekleştiğini gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de aynı olayla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkması eşyanın tabiatına bize çok uygun görünüyor. Başkalarına uygun görünmeyebilir. Ama söylediğimiz kanunları bilen insanlar için burada hiçbir problemin olmadığını görüyoruz. Bu meselenin aslına ışık tutabilmek için kanunları bir defa daha gözden geçirelim. Birinci kanun. Sonsuz hızla hareket etmesi için bir partikülün veya bir vücudun o alemin dışında bir aleme ait olması lazım. Hangi alemde seyri sülükteyse, hareket halindeyse o alemin dışında bir aleme ait olması temel şart Allah-u Teala'nın. Düşünce hızıyla bir varlığın ister bir vücut olsun, ister bir tek partikül olsun hareket haline geçebilmesi sadece bu şartla mümkün. İşte bunun için Allah-u Teala insanı üç ayrı vücuttan yaratıyor. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz, zahiri aleme olan ait olan bir fizik vücudumuz ve emr alemine olan ait olan Allah'a ait olan bir de ruhumuz var. Bunların sadece bir tanesine her alemde o alemin dışında bir hüviyete kavuşmak imkanı vermiş Allah-u Teala. Adem Aleyhisselam'ın da secde edilmesine sebebiyet veren o vücudumuz, ruhumuz. Ruh bu sebeple çok özel bir yapının sahibidir. Ruh bu dünyada dilediği anda görünür olabilir.
birçok evliyayı

0: aynı anda iki şehirde birden çok insan görmüştür. Ya da Türkiye'deki şehirde değil, bir tane Türkiye'deki şehirlerden birinde, bir de Mekke'de veya bir Medine'de. Bu olaylar çok yaşanmıştır. Böyle bir olayın yaşanmasında aslında fizik ötesi bir olgu yok. Allah'ın kanunları orada da geçerli, burada da geçerli. Ne yapmış Allah-u Teala? Kişinin ruhuna aklı kumanda ettirmiş, onu göndermiş oraya. Fizik vücudu kimse görmüyor. Fizik vücut evde uyku halinde. Veya daha öteye geçmiş Allah-u Teala. Fizik vücudu da o şehirde dolaştırmış. Kendi bulunduğu şehirde dolaştırmış. Ama ruha o kişi kumanda etmemiş. Çünkü fizik vücuda akıl kumanda ediyor o sırada. Allah-u Teala da ruha kumanda etmiş. Eder mi? Her zaman eder. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve rabitu diyor. Rabıta edin diyor. Rabıtanın nasıl gerçekleştiğine beraberce bakalım. Mürşidinizi görüyorsunuz. Görmeniz yetmez. Ona sual soruyorsunuz. O da size cevap veriyor. Böyle bir dizaynda diyelim ki aynı anda belki 1.000 kişi olur, belki 100.000 kişi olur da 10 kişi diyelim biz aynı anda mürşidin ruhunla konuşmak imkanının sahibi olmuş. Bunlardan sadece bir tanesi mürşidin başının üzerindeki ruhtur. Mürşid sadece onunla konuşabilir. Onun vasıtasıyla kişinin kalbine hitap eder. Ondan haberdardır. Ya geri kalan 9 tanesi? 9 tanenin hepsini Allah kumanda ediyor. Ve bütün cevapları Allah-u Teala'dan alıyorlar. Zaten ruh da o sırada onunla konuştuğunda mürşidin ruhu konuşuyor, başının üzerindeki ruh konuşuyor ama gene bilgiyi Allah-u Teala'dan alıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde güzellikler sonsuzdur. İnsan böyle tayin mekanlardan bir tanesini bile yaşasa bir uçma tutkusu diye bir tutku o kişiyi kaplar. Ve bir daha vazgeçemez. Çünkü bu Allah-u Teala'nın o kadar güzel bir ihsanıdır ki bütün zevklerin belki de en üstünü. Onun için bu devrede Allah-u Teala elması ve esmasının son esma olarak kullanılmasını istiyor. Yani en çok kullanılan esma. Onun için bizim esmalar arasında el-Masir en çok kullanılandır. Bu devrin simgesi. El-Masir hareket halinde olmak demek. Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmış olmak demek. Hareket halinde olmak yani mekan değiştirmek, sonsuza kadar hareket etmek. Hepsi El-Masir esmasının içine giriyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala'nın huzuruna bu esmayla yükselmiştir. El-Masir esmasıyla yükselmiştir. İşte meseleleri yerli yerine oturttuğumuz zaman hiç de yadırganacak bir şey yok. Ama insanlar fizik vücutlarıyla her şeyi yaşamaya alıştıkları için fizik vücudunun da Allah-u Teala'nın evliyası olmayan bir insanın fizik vücudunun değil, Allah'ın katına çıkması, buradan sokağa çıkması bile uçarak mümkün değil. Bu duvarın içinden geçmesi mümkün değil. Öyleyse yanlış mı düşünüyorlar? Doğru düşünüyorlar ki ama kendilerine göre düşünüyorlar. Kendi hudutlarının içinde gerçekten onların söylediği gibi görünür olay. Ama Allah'ın bir evliyası bunları yaşadıysa o zaman Allah-u Teala ona kanunları öğretmiştir yaşattığı zaman. O da bakıyor ki her şey yerli yerinde. Hani Merkez Efendi'nin dediği gibi adının Merkez Efendi olmasının sebebi o. Diyor ki ben de dolaştım diyor. Her yeri diyor. Ama diyor onların gördüğü mahkemelerdeki o haksızlıklar bana diyor hiç tesir etmedi. Çünkü bir de baktım ki diyor amel defterlerinde Allah-u Teala hesapları ödemiş bile. Kim ki hangi haksızlığı yapmışsa onun amel defterinden almış haksızlığı yapandan ömür tarafın amel defterine ilave etmiş. Yani hayat filmine. Allah-u Teala hesabı çabuk görendir diyor. Baktım her şey yerli yerinde. Hiç diyor böyle bir haksızlık olayını falan ben göremedim diyor. O zaman Sümbül Efendi Hazretleri diyor ki tamam diyor bu. İşte diyor bu yerime oturacak olan işte diyor bu. Allah Teala'nın bütün dizaynı o standartlar içindedir. İşte Muhittin-i Arabi Hazretleri kendisinin sataşmaların çoğaldığı bir noktada falanca yere gelin diyor. Geliyor herkes, toplanıyor. O da merdivenlerin üzerine çıkıyor. Sizin taptığınız şey diyor benim ayaklarımın altında diyor. Hemen yakalayıp katlediyorlar. Ve bu olaydan hemen sonra Allah-u Teala'nın Konya'daki bir evliyası onun bir talebesi anlatıyor. Efendim diyor, bir anda diyor, kapıya doğru yürü, pencereye doğru yürüdü diyor. Ben nereye gidiyorsunuz dedim diyor. Muhittin diyor, geldi demin bana diyor, ben maneviyim, senin gelmen lazım, bana büyük bir haksızlık yapıldı dedi diyor. Ben şimdi diyor bu meseleyi halletmeye gidiyorum. Ve oradan gidiyor. Pencereden çıkıp gidiyor. Şimdi ben pencereden nasıl çıktı, nereye gitti falan derken çıktım baktım diyor, kimseyi göremedim. Ne bir ip vardı diyor, ne bir merdiven vardı ama diyor efendim gitmişti. Sonra diyor geldi, anlatmış ona. Dedim, demiş gittim oraya, onu demiş yakaladım ve gereğini yaptım. Şimdi yıllar sonra bu talebe oraya gidiyor bu olayın arkasında ve diyorlar ki işte bu adamı öldürmüştü falanca adam, şurada gömülü adam. Sadece diyorlar onun duvara döndüğünü gördük, öbür tarafa geçti. Sonra öbür tarafa ulaştığımızda ölmüştü diyorlar. O talebenin mürşidi olan zat Muhyiddin Arabi Hazretlerinden o şeyi almış. Talebi almış. Gidip onun cezalandırılması talebini almış. Gitmiş hemen Ahmet neydi? Hatırlayamadım ismini.
1: Yuvayalım.
0: Ahmet Yesevi miydi? Değil. İşte olayları dizayn ettiğimiz zaman eski evliyalardan aşağı yukarı hepsinin bu olayları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir olay. Ve bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedeflere ulaşmak ve herkes için ulaşmak en rahat şartlar altında mümkün. Allah-u Teala'nın kanunları, eğer kanunları kendisi öğretirse, bakıyorsunuz ki bir aleme ait değil sadece. Bütün alemleri kapsıyor. Zamanımız ilminin bu kadar hızlı kılışının arkasında bir tek alemde olduklarını zannediyorlar insanlar kendilerini. Yani fizik alem var, fizik alemin standartları var. Bu standartlarda elektronlar yakalanabiliyor. Ama karşı elektronlar yakalanamıyor. Nevsin hiçbir şeyi yakalanamıyor. Anti elektronlar da yakalanamıyor. Anti karşı elektronlar da yakalanamıyor. O zaman demek ki bildiklerimizin yanında bilmediklerimiz o hesaba dayalı. Yani bizim renk, ışık ve ses olarak algılayabildiğimiz sistem 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir mesafe sadece. O 5 milimle 11 milim arasındaki sesleri duyabiliyoruz, ışığı görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz neticede. Ama sisteme baktığımız zaman eksi sonsuzdan başlayıp sıfıra kadar yaklaşan dalga boylarının hiçbirini algılayamıyoruz. Sıfırdan itibaren 5 milime kadar dalga boylarını algılayamıyoruz. Ne renk olarak, ne ışık olarak, ne ses olarak. 11 milimden tezini gene algılayamıyoruz. Öyleyse düşünün ki insan adı verilen bu mahluk kainattaki en üstün mahluk. Allah-u Teala her şeyi bu mahluk için yaratmış. Mahlukunun üstün olmasının sebebi de ona verdiği ruh adlı bir özel vücut. Özellik son derece önemli bir özellik. Allah'ın zatına ulaşabilen ve Allah'ın zatının neticede mutlaka örtü olduğu bir varlık. mekan olduğu bir varlık, Allah'ın zatının sığınak olduğu bir varlık, meyap olduğu bir varlık. Öyleyse insanı bütün varlıklardan üstün tutmanın bütün frekansları orada yatıyor, ruhta yatıyor. Ruh bir ispat vasıtasıdır. İnsanın üstünlüğünün ispatıdır. Ne meleklerde, ne cinlerde, hiçbir varlıkta Allah'ın zatına ulaşabilen, Allah'ın zatında kaybolabilen, Allah'ın zatına bir giriş var. Veya Allah'ın zatında kaybolmak söz konusu. Yok olmak söz konusu. Yalnız insana has bir olay. Şimdi Allah Teala Harut'la Marut adlı iki tane meleğin üstünlük telakkilerine karşılık cevap veriyorsunuz, diyor, yapamazsınız. Onlar diyorlar ki, niçin üstün olduysa o, onu bize anlat, biz de yapmak istiyoruz. Diyor ki, ben ona nefs verdim. Nefsine hakim olabildiği takdirde üstün bir varlık olur. Yoksa diyor, hayvanlardan daha aşağıdır. O zaman biz ondan üstünüz diyorlar, biz de gidelim. Bize de nefs ver. Allah-u Teala yapamazsınız diyor, onlar da yaparız diyorlar. Ve iki meleği Babil şehrine indiriyor Allah-u Teala. Babil şehrinde bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da gidip benim karıma ne yaptınız deyince kadını da öldürüyorlar. Nefs öyle bir hastalık ki kendine hakim değiller. Hemen apar topar alınıyorlar yukarıya. Allah-u Teala diyor ki, ben diyor size demedim mi diyor yapamazsınız diye. Onlar da itiraf ediyorlar ki yapamazmışız diyorlar. Şimdi insanoğlunun üstünlüğünün dizaynına baktığımız zaman bu üstünlükte Allah'ın bir üstün yaratığının, kendi zatına kabul ettiği üstünlükte bir yaratığının her insana emanet olarak verilmesi var. Herkes ruhun sahibidir. Bütün insanlar onun sahibi kılınmış. Ve onu ona iade etmekte de vazifeliler. İşte onun üstün vazifelerinden bir tanesi de tayyi mekan yapmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh tayyi mekanıyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmasının sebebi yalnız ruhun Allah'ın zatındaki bir görüşe yeterli oluşu, Allah'ın zatına ulaşmaktaki o son derece yüksek frekansa yalnız ruhun tahammülü olması ve yaratıcıya yaklaşabilmenin bütün özelliklerine sadece ruhun sahip olması. Her açıdan ruhtan daha ötede bu vazifeyi yapabilecek olan bir varlık yok. Onun için ruh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatına örtü olmuş. Allah-u Teala'yı ruhunun başındaki gözlerle görmüş. Ruhunun gözleriyle görmüş. Ve Allah-u Teala ne kadar güzel bir şey söylüyor orada. Birçok şeyleri ispat eden bir şey. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Allah-u Teala zatını birçok evliyasına gösterir. O gösterdiği kişiler Allah-u Teala'yı görmüşlerdir. Ama kalpleriyle gördükleri için hiçbir sıkıntı duymamışlardır. Onlarda onları bayıltacak olan hiçbir işlem vücuda gelmemiştir. Hazreti Musa'nın bayılmasının sebebi baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmekte ısrar edişi. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşemez. Çünkü insan vücudu Allah'ı görebilecek olan yetenekte bir göz sahibi değildir. Neden değildir? Çünkü fizik vücut zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala ise zahiri aleminde değil, gayb aleminde değil, emr aleminde değil, her şeyin ötesinde sonsuzluğun sahibidir. Yokluğun da sahibidir. 6 tane alem yaratmıştır. 3 alem ve onun zıttı 6 alem ediyor. 7. alem yokluk, hepsinin sahibi Allah-u Teala'dır. Ve yoklukta vardır. Yoklukta var olabilen tek varlıktır. Allah-u Teala'ya ulaşana kadar sitret-i münteha ile Allah arasındaki mesafeyi ruh da yoklukta var olabilen tek varlık olarak aşabilen yegane yaratıktır. Bütün melekler sitret-i münteha'ya kadar çıkar, öteye geçemezler. Azrail aleyhisselam da dahil, Cebrail aleyhisselam da dahil. Kimden bahsederseniz bahsedin, Allah-u Teala'nın hiçbir meleği burasını aşıp da Allah-u Teala'nın zatına ulaşamaz. Ama ruh yoklukta var olabilen Allah'ın en kıymetli mahlukudur. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ruh fizik vücuduna örtü olarak bu işlemi Allah-u Teala gerçekleştirmiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi her çeşit tayin mekana ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Sanavat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
3: El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Abdü ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billâhi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederiz ki, sonsuz ölçüde hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bir mutluluk sohbeti yapmak için. Ne var ki sevgili kardeşlerim başka? Allah-u Teala'nın hepinizi yaratma sebebi aynı. Allah-u Teala sizden, hepinizden sadece bir tek şey istiyor, sizlerin mutlu olması. Onun ötesinde Allah'ın sizden hiçbir talebi yok. Kainat tarihi boyunca Allah-u Teala yarattığı hiçbir mahlukatından bir şey istememiştir. Kendisi için. Çünkü o hep verendir. Almayandır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, ya bizlerin her şeye ihtiyacımız var. Yaşamak için havaya, suya, gıdaya, her şeye. Yarattığı her şey hep ihtiyaç sahibi. Ama Allah ihtiyaç sahibi değil. İşte o yüce yaratıcıya bizleri yarattığı için şükran borçlu değil miyiz? Şükran ödenmesi ise mutlulukla gerçekleşir. Çünkü mutluluğu elde etmek için sahibimize, bizi yaratana ibadet etmek söz konusu. Onun çizdiği mutluluk yolunda onun standartları içinde en güzele doğru yola çıkmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey öylesine güzel ki. Hangi şartların içinde olursanız olun, her şey gene çok güzel olacaktır. Ama bizler ya farkına varacağız ya da varamayacağız. Kainatın yegane yaratıcısı Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Tek talebi budur. Ama ne var ki mutluluğunuz Allah'ı devreye almadan gerçekleşemez. Her halükarda Allah'a ihtiyaç sahibisiniz. Yaşamak için havaya, suya vesaireye vesaireye ihtiyacınız var. Bunları size temin eden, sağlayan Allah'tır. Sizi var eden gene Allah'tır. Ve sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemeyen gene Allah'tır. Ama o mutluluk var ya, Allah'ın sizin için önerdiği, mutlaka oraya ulaşmanızı istediği mutluluk, ona ulaşmak için siz iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz ve siz ibadetler yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a bir şey sağlamak için değil, kendinize mutluluğu sağlamak için. Allah'a karşı şükran borçlusunuz, var olduğunuz için. O bizi yaratan sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. En köle biziz. Şu dünya üzerinde, kainat üzerinde Allah'a en fazla köle olan o biziz. O böyle kıldığı için de, bizi kölelerin kölesi kıldığı için de ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizim ne ibadetimize ne de ona yapabileceğimiz hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi aslında yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Allah'a ne bir yardımda bulunabiliriz ne de ona bir zarar verebiliriz. Ama ne zaman etrafımızdaki insanlara yardım edersek, onların mutlu olması için zemin hazırlarsak, gayret sarf edersek, o zaman bu yardım başkalarına yaptığımız, onların mutluluk sahibi olması için yaptığımız yardım Allah'a yardım olarak kabul edilir. Borca ihtiyacı olan birisine borç veriyorsunuz. Geri almamak kaydıyla veriyorsunuz. Ona söylemeniz önemli değil. Sizin kalbinizden geçen bu. Önemli olan Allah'a göre bu. Almamak üzere borç verdiniz. Sonra mı? Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, almamak üzere Allah'a bu borcu verdiğiniz zaman o zaman ne olur? Bir kişi mutlu olur. Ve Allah-u Teala o kişiye verdiğiniz o parayı karz-ı hasen kabul edilir. Yani Allah'a borç vermiş olarak kabul eder Allah-u Teala. Öyleyse ibadetimizin Allah'a bir faydası yoktur. Ama bize çok faydası vardır. Zikir adlı bir ibadeti yaptığınızı düşünün. Ne olur? İbadet yaptığınız zaman, zikir yaptığınız zaman, eğer belli şartların sahibiyseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah-u Teala size onu ihsan vererek mürşidinize ulaştırmışsa, bütün şartlarınız tamam olduktan sonra zikir yapıyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman bu zikriniz sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adı altında iki grup nur gelir. Taşıyıcılar rahmettir. muhtevasındakilerde birinde fazıldır, faziletleri oluşturan sistemdir. Birinde de salavattır. Allah'ın katından gelen bu iki grup nur göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah Teala tarafından açılan mührüne ulaşır. O mührün üzerine baskı yaparak onu Zülmani kapıya kadar indirir ve Zülmani kapıyı kilitler. Ne olur kilitlerse? Kilitlerse zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Çünkü şeytanın karanlıkları yerden ayaklarınızı takip ederek yukarıya doğru çıkar ve kalbinize, nefsinizin kalbine aşağıdan girer. Zülmani kapıdan. Ama siz zülmani kapıyı kilitlemiş oldunuz. Karanlıkların nefsinizin kalbine ulaşması artık mümkün değil. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavatın fazılları kalbinize ulaştıktan sonra iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Allah her verdiğini karşılıksız verir. Kullarının mutlu olmasını istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet ve başarabilirseniz cennetin en üst katı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıksız verir. Allah'a söylediğim gibi hiçbir faydada, hiçbir yardımda bulunamazsınız. Ama Allah yolunda cehd ederseniz, gayret ederseniz, Allah için çalışırsanız, Allah'ın dostu olursanız, Allah'ın düşmanları sizi sevmezler. Ama Allah çok sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sizi adım adım Allah'a doğru taşır. Çünkü 10 tane insanla yaşat makamına ulaştığınız an, tabi olduğunuzda ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Öyleyse bu bir yolculuktur. Adı seyri sülük. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşmalıdır. Allah bunu üzerinize farz kılmış. Mutluluğunuzun bir parçası. Zor mu? Hiç zor değil. Süre mi? 3-4 ay. Bilemediniz. 5-6 ay. Ama ruhunuz ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Eğer siz bu dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştiremezseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, o zaman ölümünüzden sonra ruhunuz gene Allah'a geri dönecektir. Sizde kalmayacaktır. Vücudunuz öldüğü zaman, hayatiyet bittiği zaman ruhunuz vücudunuzu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer ruhunuz vücudunuzdaysa, değilse öldüğünüz zaman Allah'a katından geri gelecek ve Azrail Aleyhisselam'ın görevini yapması mümkün olacaktır. Onunla beraber 7 kat gökyüzünü, 7 kat gökleri aşacaktır. Ruh ve Azrail Aleyhisselam veya ölüm melekleri. El-Sitret-i Münteha'ya kadar gelebileceklerdir. Oradan sonra ruhunuz tek başına Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Visal, vuslat, Allah'a vasıl olma, Allah'a mülaki olma, Allah'a hidayet olma, Allah'a ermek, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak, meaba sığınmak, firar etmek, hepsi aynı müesseseyi anlatır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sığınması. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey iki ayrı reçe gösterir. Birisi cennet saadeti, öteki dünya saadeti. Öyleyse cennet saadeti mi dediniz? Birçok insana kendisinin ulaşamayacağı çok ötelerde pek az insana nasip olan bir şey olarak görünür. Bunlar pesimistlerdir. Sahabenin bile 10 tanesine Allah cenneti vaat etmiş. Geri kalanların bile ne olacağı meçhul. Allah bana mı cenneti verecek? Bu düşünceyi sizin kafalarınıza ulaştıran iblistir, şeytan. İster ki hiç kimse mutluluğa ulaşamasın. Oysa ki Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Hem de onun ruhunu da kendime ulaştırırım, kim bana ulaşmayı dilerse. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yaparım diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kendini, o kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor Allah-u Teala. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sözü var. Allah'ın sözünde de hurf olmaz. Sözünü tutmaması mümkün değildir. Öyleyse sonuç her şeyiyle net bir şekilde ortada. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilemezseniz mutluluğu hiç yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ne cennet mutluluğunu, ne dünya mutluluğunu. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek size ne kazandırır? Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, bu demektir ki mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu demektir ki dünya saadetinin en az yarısını mutlaka mutlulukla yaşarsınız. Mutluluk mutlaka yaşarsınız. Hayatınızın %50'si mutlaka mutlulukla geçer. En az. Karşılığı mı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Niyetin varlığı dilekledir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstündür deyince Allah Allah ne demek istiyor bu adam? Birisi size böyle söylese böyle düşünürsünüz. Nasıl olur da niyet sadece niyetlenmek, hiçbir şey yapmamak amelden daha üstün. Bakınız nasıl üstün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cenneti verir o kişiye. Kesin. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Geri kalanı o kişi yapmayacak, Allah yapacak. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Nereye gidecek? Cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, arkasından Allah mutlaka o kişinin kalbinde aynı anda onu görmüştür. Gördüğü anda harekete geçmiştir Allah-u Teala. Görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Rahim Esma'da tecelliye başlamıştır. Arkadan kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi almıştır. kulaklarındaki vakrayı almıştır, kalbindeki ekinleti almıştır, kalbine ifat konmuştur. Kalbine ulaşmıştır o kişinin Allah-u Teala, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır, ard arda. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 5-6 dakikalık bir zaman parçası Allah-u Teala'nın bunların hepsini gerçekleştirmesi için yeterlidir. O kadar mı? Hayır. Gerçekleştirse Allah-u Teala bunları, o kişinin onca işlenmiş günahı var. O kişinin gene cehenneme gitmesi lazım. Çünkü Allah'ın kesin bir kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o hüsrandadır. Mutlaka cehenneme gidecektir. Müminin 103. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişi cenneti hak etmiştir. Mutlaka cennete gidecektir. Ebediyen cennette kalacaktır. Diğeri ise mutlaka cehenneme gidecek. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennete gidecek olan kişi bir taleple gidiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a gidiyor. Allah'a mutlaka ruhu ulaşıyor. Cennetinde 3. katı onun. Ama peki kim garanti edebilir ki bu kişinin kazandığı derecelerin günahlarından fazla olduğunu? Hiç kimse garanti edemez Allah'tan başka. Ama Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin diyor günahları sevaplarından mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yer cehennemdir kazandığı dereceler itibariyle. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Benim ayetlerimi bilmiyor. Bilse diyor, Kur'an'a inanıyorsa, benim söylediklerime inanıyorsa ve biliyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyen kişi kazandıkları dereceler itibariyle kaybettiği dereceleri fazla olandır. Gideceği yer cehennemdir. O zaman o kişi de bana ulaşmayı diler diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyenler ayetlerimden gafil olanlardır demekle bunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Peki engel? Engel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki an, bir dakika evvel o kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla, alternatif yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Tam tersi olacak. Sevapları günahlarından fazla olacak. Nasıl? İşte Allah-u Teala demin saydığımız işlemleri yaparken her birinde öyle dereceler verir ki kuluna, 5-6 dakikalık bir zaman parçasında onları tamamladığı zaman Allah-u Teala kişinin Allah'ın verdiği derecelerle sevapları günahlarını aşar. Buna günahların örtülmesi diyor Allah-u Teala. Orada o kişinin sevaplarının günahlarını aşması sağlanır. Allah-u Teala o kişinin günahlarını örterse ne olur? Allah o kişinin günahlarını örterse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla olur. Ama Allah-u Teala günahlarından daha fazla sevap vermedi ki. Sadece günahlarını örttü. Tamam. Allah-u Teala sadece günahlarını örttü. Ama örttüğü an o kişinin günahları da vardı, sevapları da vardı. Hiç kimse yoktur ki sadece günah işlesin. Mutlaka o kişinin kazandığı dereceler de var. Birine bir güzel söz söylemek, birine bir yardımda bulunmak, Allah'a inanmak, güzel bir şeyler yapmak derecat kazandırır insana. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin özelliği sevaplarının sıfır olması değildir. O kişinin özelliği kaybettikleri derecelerin kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Yoksa sevapları var. Ve Allah-u Teala günahları örterse ne olur? Günahları kadar derecat vermiştir ona. Günahları örtülmüştür. O zaman ondan evvel kazandığı dereceler, sevapları duruyor. Öyleyse sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Günahları Allah-u Teala örttüğüne göre günahları sıfırlanmıştır kişinin. Geriye kalan sevaplarıyla günahları ve sevapları dengede olan bir kişi geriye kalan sevapları sebebiyle sevapları günahlarından fazla bir hümiyete ulaşır. Bu ise cennetin kesin anahtarıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bunu garanti ediyor. Kim Allah Teala'nın sizlerden talep ettiğini yapmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, 5 dakikalık bir zaman parçası içerisinde, 5-6 dakika, Allah Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Arda arda verdiği ihsanlarıyla. Ve böylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olur. Matematik olarak cennetin sahibi olursunuz. İyi ama bir kişi düşünelim. Bu kişi ömrü boyunca hiç namaz falan kılmamış, hiçbir şey yapmamış. İbadeti yok, sıfır. Ama bir gün bakıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Ve kişi kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyor. Allah-u Teala bunu aynı anda işitir, bilir ve görür. Ve kişinin ard arda verdiği insanların her birine derecat vermek suretiyle o kişinin o güne kadar olan bütün günahlarını örter. Örttüğü anda kişinin daha evvelce kazandığı ne kadar az olursa olsun dereceler, o az dereceler karşılığında kişinin sevapları günahlarından fazla mutlaka olur. Olursa o kişinin gideceği yer cennettir. Net ve açık olarak söylüyor Allah-u Teala. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değillerdir diyor. Hüsranda olanların durumu ne? Günahların sevaplarından fazla olmak. Müminin 103. Kıyamet günü mizan kurulur. Kimin sevapları günahlarından azsa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama Vel Asr suresine baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki şüphesiz hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak ki hem de le kullanmış şüphesiz. Bir defa daha muhakkak ki kelimesi yerine le kullanıyor Allah-u Teala. Muhakkak muhakkak. O insanlar hüsrandadırlar. Kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla gidecekleri yer cehennem. İllellezine amenu. Ama diyor illa hariç. Ellezine amenu. Onlar ki amenudurlar. Amenu olanlar hariç. Yani amin olanlar hüsranda değildir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazladır. Ve gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar hüsranda değillerdir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, adam Allah'a ulaşmayı diliyor. Pozitife dönüyor dereceleri. Ertesi günde emri hak vaki buluyor. Kişi ölüyor. Nereye gider? Allah'ın cennetine gider. Sizlere bu büyük hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Şeytan da bu anlattığımız hakikatleri insanlardan gizleyebilmek için her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanların saksılar hiç çalışmıyor. Biz Allah-u Teala tarafından onları kurtarmak üzere vazifelendirilmişiz. Ve insanların Kur'an gerçeklerinden unuttukları bütün kurtuluş reçetesini biz sunuyoruz insanlığa bugün. Sevgili kardeşlerim, unutmayın söylediklerimizi. Açın bakın. Bütün üniversitelerin müfredat programlarını tek tek inceleyin. Söylediklerimizi orada bulamazsınız. klasik din öğretimi Kur'an'ın unutulmuş bir sentezidir. Kur'an'ın ayetlerinin unutulmasıyla noktalanan bir sentezi ifade eder. Dikkat edin sözümüze. İslam kainatın tek dinidir. 7 tane safhadan oluşur. Allah'laşmayı bildirmek birinci safha. Bu safha yoksa İslam yoktur. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden İslam olamaz. İslam teslim aynı kökten gelir. Selim kökü. Sin, lam, mim. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz İslam olamazsınız. Olay burada bitmiştir. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yunus 7 ve gideceğiniz yer cehennem. Yunus 8. Şartlar böyleyse ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değilse, gerisini söylemeye bile gerek yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar cehenneme gidecekler. Şimdi bizim aleyhimize birçok komplolar kuruluyor, hazırlanıyor. Ve şeytan insanları devamlı teçhiz ediyor bu istikamette. İyi ama bu zavallı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İlimlerinin yeterli olduğunu zannediyorlar. Kurtulmaları mümkün değil. Kurtulmaları ancak bizim söylediklerimizi tatbikle mümkün. Ve şimdi bizi karalamaya çalışan bu zavallı insanlar kurtulamayacaklar. Arkasında ne var? Onların isyanları var sadece Allah-u Teala'ya. Bu insanlar İslam'ın 7 tane safhadan oluştuğunu bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zannediyorlar. Ve kurtuluşları da mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın onların anladıkları standartlardaki tatbikatıyla Allah'ın cennetine giremez. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha Allah'ın kendine vereceği 10 tane insanla mutlaka irşat makamına ulaşmak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek. Birinci teslim. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci teslim. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim, yedinci safha. Sevgili kardeşlerim, bu farkına bile varmadan bizi karalamaya çalışarak bindikleri dalı kesen insanlar anlattığımız hakikatlerin hiçbirisini bilmiyorlar. Ve gidecekleri yer cehennemden, cehennemden başka bir yer değil. Kurtuluşları mümkün değil. Ve kendilerini cennete ulaştıracak olan bilgileri söyleyen kişiyi küçültmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın temizlediğini insanlar kirletebilirler mi? Nerede görünmüş? Şimdi düşünün bir defa, kurtuluş çeşitlisini biz veriyoruz. İspat ediyoruz ki bu 7 safhanın hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabe yaşamış ve Kur'an ayetleriyle sabit hepsi. Sevgili kardeşlerim, burada size masal anlatmıyoruz. Bu bilgisayarın hafızasında 10 binden fazla sualin cevabı verildi bugüne kadar. Aralarında hiçbir yanlış yok. Kur'an'la karşılaştırıldığında. Ama bugünkü insanların kabul ettiği kurtuluş reçetesi İslam'ın 5 tane şartı. Biz diyoruz ki size, özellikle bizi Allah'ın dostu zannetmeyen, zanlarına tabi olan zavallı insanlar, sizlere sesleniyorum. Kendinize acımıyorsunuz. O aldattığınız farkına bile varmadan, ilminizle aldattığınız milyonlarca insanın, 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu noktaya gelip o en çarpıcı misali vermek istiyorum size. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah görmüş o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini. 5-6 dakika içinde söylediğim işlemlerin hepsini tamamlamış. O kişinin sevaplarını günahlarından fazla kılmış. Onu cennetinin birinci katı için hazır hale getirmiş. 5-6 dakikalık süre içerisinde. Ertesi güne kadar kişi belki de hiç ibadet yapamadan yaşamış ve ölmüş. Hiç ibadeti yok. Cehenneme mi gider? Hayır. Cennetin birinci katına mutlaka bu kişi ulaşacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Karşılaştırmayı yapalım da neden bahsettiğimizi siz görün. Başka bir adam düşünün. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 15 yaşında sorumluluğunu fark etmiş, ibadetlere başlamış. Ömrü boyunca ölene kadar namaz kılmış. 5 vakit namazını kılmış. Hem de sünnetleriyle kılmış. Oruç tutmuş. Her Ramazan oruç tutmuş. Zekatını vermiş tam ölçüsüne uygun olarak. Hacca gitmiş. Ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Biz size masal anlatmıyoruz. Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Öyleyse bu camianın dışında olanlar, bütün dikkatinizle bu camiayı izleyin. Size neler verdiğimize dikkatle bakın. Hepsi oradan alınmadır. Ve siz onları bilmiyorsunuz. Bu hakkımızda şüphe sahiplerine sesleniyoruz. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmiyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse dikkatle izleyin. Hiçbirisi kaybolmuş değil. Bugüne kadar söylediklerimiz tarihi bir sıralama içerisinde orada, alfabetik sıradan giderseniz gene orada yüzlerce konu, 10.000'den fazla sualin cevabı hepsi orada duruyor. Bu konunun miyarı, bu konunun ölçüsü Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı bize o öğretti, Allah öğretti. Onun için ilmimiz sizin ilminizle paralel değildir. Biz Allah'ın öğretisini biliriz. Tekrar ediyoruz ki hangi kişi bizden şüphedeyse o kendi kendisini damgalasın ki o Kur'an'ı bilmiyor. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bütün dünyada öğretilen, İslam dini adına öğretilen onca öğreti, onca üniversite, onca alim insanları kurtarabilecek olan vasıftan yoksunlar. Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi biz de onlardan birisi olurduk. Ve sizleri götüreceğimiz yer cehennem olurdu. Gelecek günler ve yıllar geldikçe Allah'ın bize söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu herkes öğrenecek. Bu söylediğimiz adam 80 yaşında ölen bu

beyaz bulutların altında yeşil ağaçlarla yeşil denizle bir dünya var. Allah'ın kurduğu dünya ve sizi mutluluğa çağırıyor. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadan bu dünyadan gidecekler. Ve başkalarına din öğrettiklerini zannederek gidecekler. Ancak öldükleri zaman bizim hayattayken gördüğümüz hakikatleri Allah onlara gösterecek, bize gösterdiklerini. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık olmuyor mu bu insanlara? Öyleyse şu alemde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Evvela bir yaratık olduğunuzu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Hepimiz netice itibariyle sadece bir mahlukuz. O yaratmış sahibimiz. Öyleyse yaratık olmanın şuuru içinde Allah'a yaklaşmaya çalışacaksınız. Göreviniz bu. Ve bunu yaparken mutluluğunuzun başka insanlara mutluluk vermekten geçtiğini sakın unutmayın. Her yaptığınız yanlış davranış, başka insanları üzen davranış, Allah'ın size rics ulaştırmasıyla noktalanır. Azap verir Allah Teala size. Ama her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'tan size gelen şey huzurdur. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi davranma yetkisini sizlere cüz'i iradeyi hiçbir şeyine karışmamak üzere veren Allah'tır. Siz iradenizi Allah'a teslim etmeyi talep etmedikçe Allah sizin iradenize müdahale etmez. Neyi dilerseniz onu yaparsınız. Ve orada Mahkeme-i Kübra'da bütün hayatınızı karşınızda göreceksiniz. Hayır, bir bilgisayar ekranının içinde değil, bir sinema perdesinde değil, boşlukta üç boyutta oynayan iki hayat filminizde göreceksiniz. Bir, efaliniz, vücuda getirdiğiniz olaylar, işlediğiniz fiiller. İki, o fiilleri işlerken neler düşündünüz? Hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız? Her olaydaki taammüt miktarınız bütün boyutlarıyla bellidir. Hiçbir şekilde kimsenin aldatılması, aldanması mümkün değildir. Çünkü düşüncelerinizi de orada Kiramen Katibi melekleri aynı üç boyutlu filme alıyorlar. Hologram tertibi filme. Hiçbir şeyden kaçamazsınız. Kapalı kapılar arkasında neler yaptıysanız hepsi orada hayat filminizde var. İşte sevgili kardeşlerim, diyoruz ki mutlu olmak mı istiyorsanız, o istediğiniz mutluluk sizin zaten elinizde. Allah-u Teala onu teslim etmeye hazır. Ama bunu sizin iradenizden bekler. O size verilen serbest iradeyle isterseniz cehennemi seçeceksiniz, isterseniz cenneti seçeceksiniz. Sadece bir tercih, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak sizi cennete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilememek, ömrünüz boyunca dilemeyip de onun dışında, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyin sizi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmadığı gibi şu dünyada da mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşünmüyor musunuz? Neden Allah'ın yolundaki insanlar, neden bizler mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunu?

Allah'ın yolundaki insanlar dediğimiz zaman din öğretisinin bugünkü standartlardaki müntesiplerinden bahsetmiyoruz. Allah'ın Kur'an'daki dininden bahsediyoruz. Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Bugünkü din tatbikatı ile Allah'ın Kur'an tatbikatı arasında bir yakınlığı göremezsiniz. İblis, eski kitaplardan bahsetmiyoruz. Sadece şu anda Kur'an gerçeğinden bahsediyoruz. 14 asırda bütün insanların öğretim ve öğrenim kademelerinin hepsinin gözlerinden Allah'a ulaşmayı dilemek faktörünü silmiş durumda. Bunun manası bütün insanları, bunu bilmeyen bütün insanları cehenneme mahkum etmek. O bunu başarmış. Biz size bunu öğretmeye çalışıyoruz. Onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. En büyük düşman olarak bizi biliyor. Çünkü bütün fayalarını biz ortaya koyduk. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, bana söyler misiniz şu bizim hakkımızda ileri geri konuşanlar? Nereden bilecektik bu hepinizi kurtaracak olan Allah'ın hakikatlerini? Siz bize ne kadar kızarsanız kızın, siz bize ne kadar kin beslerseniz besleyin. Biz size düşman olmayız, olamayız. Bu imkanın sahibi değiliz. Çünkü o bütün o afetleri aldı bizden. Size karşı kin duymayız, düşmanlık duymayız. Bizim düşmanımız olamazsınız. Anlamıyor musunuz hala? Biz sizi kurtarmak için varız. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de bu hazineyi, bilgisayarın içindeki bu hazineyi incelemeye başlayacaksınız? Öldüğünüz zaman mı? Her şeyi kaybettiğiniz zaman mı? Şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın sözleri size bu kadar az mı tesir ediyor? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. İblis asırlar sonra bütün dünyadaki İslam öğretisini insanları cehenneme taşıyan bir formasyona sokmayı başarmış. Size bunun inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. En kalın çizgilerle de Allah'ın hakikatini anlatıyoruz ki bütün bu din adı verilen sistemin püf noktası, mutlak kurtuluşa ulaştıran olmazsa olmaz temel şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim derse ki hadi canım sen de bir dilekle bir insan cennete girer mi? Evet girer. Kur'an-ı Kerim bunun kesin ispatını veriyor. Hemen hemen girin bilgisayara. Allah'a ulaşmayı dilemek isimli 8-10 tane kaset bulacaksınız orada. En az birer saatlik. Bir tanesini dinleseniz zaten olay bitmiştir. Ondan sonra bizim hakkımızda aynı şekilde düşünebilecek misiniz? O bütün o güvendiğiniz din dünyasının size veremediklerini bizim verdiğimizi, sadece bizim verdiğimizi gördüğünüz zaman aynı şeyi düşünebilecek misiniz? Ne kadar kolay değil mi insanların hakkında hüküm vermek? İnsanları karalamak, daha açık ifadeyle karaladığını zannetmek. Ha benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada bir hayat yaşarsınız. Allah size ne kadar ömür verdiyse, bu hayatınızın hudutlu olduğunu, zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu unutmayın. Ne kadar erken aklınız başınıza gelirse, o kadar erken kurtuluşa ulaşırsınız.
Yalnız şunu bilmenizi istiyorum ki din sizin zannettiğiniz din değildir. Allah'ın dini Kur'an'daki İslam'dır ve kainatın tek dinidir. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Yahudiler de Hazreti Musa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Bütün peygamberler de sadece İslam'ı yaşamışlardır. İslam bu dinin Arapça adıdır. Asıl adı Hanif dinidir. Yani tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak Allah yolunda, iki ve Allah'a teslim olmak, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için bu görev bize verildi. Etrafınızdaki dünyada hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Arkasında sadece bilmemeleri yatıyor. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her kötülük yapıldığında biliyorsunuz birçok saldırılara maruz kalmış. O ellerini Allah'a doğru kaldırır. Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı diye dua ederdi. Biz de bizim düşmanımız olduğunu zannedenlere sesleniyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız olamazsınız. Bizim düşmanımız olamaz. Biz kimseye düşman olamayız. Öyleyse sizin için de dua ederiz Allah-u Teala'ya. Sizin kurtuluşunuz için de. Allah'ı tanımadığınız için, onun Kur'an'ını bilmediğiniz için böylesiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi bilmiyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, insanlar var. Sizin gibi, Mihir Camiası gibi pırıl pırıl insanlar. Allah'ı tanıyorlar. Kur'an'ı tanıyorlar. En az öğrenimde bulunanı bile birçok profesöre ders verebilecek olan bir hüviyet taşıyor. Hayır, onların kendi alanlarında değil. Ben de dahil olmak üzere biz hiçbirimiz bir fıkıh öğreticisi kadar fıkıh bilmeyiz ve bu da gayet tabii bir olaydır. Onların ilmine hürmet ederiz. Bizim konumuz fıkıh değil. Şu dünyada insanların nasıl davranacağı değil. Nasıl mutluluğa ulaşacağı. Onun için birisi bize gelip de derse ki arkadaş sen fıkıh bilmiyorsun. Ona deriz ki hay Allah razı olsun. Gerçekten bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadar nasıl davranılması lazım geldiği konusunda kalın çizgilerle bir bilgimiz var. Bu hiçbir zaman bir fıkıh profesörünün bilgisiyle mukayese edilemez. Biz onların yanında bu konuda bir hiç olduğumuzu biliriz. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an öğretisi deyince onlar da bizim yanımızda aynı standartta kalırlar. Onlar dinlerini kitaplardan öğrendiler. Biz Allah'tan öğrendik. Allah bize gösterdi ayetleri birer birer. Öyleyse farkımız oradan geliyor. Gelecek yıllarda kimliğimiz çok daha açık olarak ortaya konulacaktır. O zaman aleyhimizde şu anda konuşanlar acaba utanç duymayacaklar mı?
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, değerli Mehir Camiası ve Allah'ın dostları, Allah'ın yolunda olanlar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir mutluluk sohbetini Allah-u Teala bizlere bugün de nasip kıldı. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Mehir Vakfı geleceğe açılan bir kapıdır. Geleceğin eşiğinden geçen ilk geçenler Mehir Vakfı'nın mensupları olacaktır. Işıklı, nurlu gelecek bu kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı yakın gelecekte bütün dünyanın ışığı olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, Allah-u Teala ve Tefendis Hazretleri İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz insanları yollarımıza, sebillerimize hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Burada inşallah bize Allah'ın sebillerine ulaşmak var. Küfürde ve şükretmek durumunda olmanın birbiri arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzüillahi ve şeytanı ve cümle. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin ar-Rahmanirrahim. Aleykümselam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd'e şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikri sohbetinde bir araya getirdi. Bu seferki konumuz şükür ve küfür. Birbirinin zıttı olan iki şeyden bahsetmiyorum. Küfür ve imandan değil, şükür ve şükürsüzlük değil, küfür ve şükür. Birbirinin zıttı değil ama birbiriyle çok sıkı bir şekilde alakalı iki tane hedef. Şeytanın dostlarının ulaşacağı hedef, Allah'ın dostlarının ulaşacağı hedef. Allah Teala ne diyor? Dehir suresi veya başka bir adıyla İnsan suresinin şu yazısında Dehideynahum sebina imma şekura imma kefura. Biz diyor onları sebillere ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Şimdi böyle bir başlangıçla girdiğimizde aklımıza hemen bir ayet gelmeli. Bu küfürle ve şükürle sebillere ulaşmayla alakalı bir kavram çıkıyor ortaya çünkü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Allah Teala böyle söylüyor ya, bu ayetle onun ilişkisinin farkında olmayan, bizim sevgili, çok sevimli, aziz ve şen din alimlerimiz, bu konuda şunu söylemek cüretini rahatlıkla gösterebiliyorlar. Görmüyor musun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile hidayet erdiremiyor. Sen mi hidayet erdireceksin diyorlar bize. Yani Allah-u Teala'nın bu sözü sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayete erdirmesi mümkün değilmiş gibi bir anlama ulaştırıyor onları. Buradan başlayalım dilerseniz. Ve hemen Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesiyle konumuza girelim. Ne diyor Allah Teala? Kema ersenna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkikum. Ve yuallimukumul kitabe ve hikmete ve yuallimukum halen tekunu talemun. Tıpkı onun gibi diyor. Ey sahabe diyor Allah Teala sizlere, sizin içinizden birisi Resul olarak ama Peygamber Resul olarak size gönderildi, irsal edildi, Resullükle vazifelendirildi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, bizim ayetlerimizi okusun diye, tilavet etsin diye. Bir, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye. Size kitap öğretsin diye. Üç, size hikmet öğretsin diye. Dört, size hikmetin de davetinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayete erdiremeyeceğini iddia eden bu insanları Kur'an-ı Kerim kaç yerinde Kur'an-ı Kerim'i mat ediyor? Şahmat. Diyor ki Allah Teala Araf suresinin 7. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi nebi resulüne tabi olursa, tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelendi. Hepsi cennet müjdesinin sahibi oldu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir dizayn. Kim o cennet müjdesinin sahibi olanlar? Hidayete erenler. Ermişler mi? Hadi beraberce bakalım Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar kalbi dinlerler, sözü dinlerler, sözün en güzeline ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Kimden bahsediyor Allah-u Teala acaba? Araf 157'de olay son derece açık. Niçin açık? Çünkü ümmi kavramı, nebi kavramı ve resul kavramı bu üçü beraber sadece Kur'an-ı Kerim boyunca bir tek kişi üzerinde toplanır. O Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona tabi olanların hepsi felah erdiler diyor. Hidayete erenlerin felaha erdiği nefs tezkiyesi yapmalarıyla kesinleşiyor. Ne diyor Allah-u Teala? Şer suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha. Arz olsun ki onlar felah ederler. Cennet müjdesine onlar ulaşır. Kimler? Onlar ki diyor onu nefslerini tezkiye ederler. Yani nefsini tezkiye eden felaha erer diyor Allah-u Teala. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimede ne diyordu Allah-u Teala sahibi için? Hidayete erdiler. Öyleyse nefs tezkiyesi hidayete mi erdirir insanı? Kesin. İşte Allah-u Teala son derece açık melek olarak söylüyorum. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfiseküm la yedirrüküm men dalle izahtedeytüm sümme mercihüküm cemiyam. Diyor ki Allah Teala bütün sahabeye söylediği şey şu. Ey Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri yani amine olanlar. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Çünkü nefslerinizin sorumluluğu üzerindedir. Sizin omuzlarınızdadır. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Yani nefs tezkiyesi hidayete ermek. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevlerin daha ikincisi sahabenin nefslerini tezkiye etmek. Üçüncüsü onlara kitap öğretmek. Dördüncüsü onlara hikmet öğretmek. Beşincisi hikmetin ötesini öğretmek. Salaha ulaştırmak. Bütün sahabenin salaha ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sâbikûne ebedin var ediyor. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ayet-i kerimenin geri gerisinde Allah'ın onlardan razı olduğu, onların cennete gireceği, onlara en büyük mükafatın tevzil azimin verileceği söyleniyor. Sadece tevzil azim kelimesi bile bütün sahabenin salah makamına ulaştığını gösteriyor. Ama yetmez. Daha önce de bir ifade kullanmış Allah Teala tabi olunmuş onlara. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olmuşlar. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olduğu Kur'an-ı Kerim'e tefsirmiş sahabenin. Öyleyse sahabe hidayete ermiş mi? Kimden hidayete eriyordu? Bütün sahabe hidayete ermiş. Kimde hidayet ediyordu? Nefslerini tezkiye edenler. Sahabe nefslerini tezkiye etmiş mi? Hidayete erdiğine göre ve Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde sizin nefsinizi tezkiye etmek üzere onu vazifeli kıldık dediğine göre, sahabe de hidayet erdiğine göre demek ki hepsinin nefsleri tezkiye edilmiş. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Şimdi böylesine cahilce bir ifadeyi bu insanlar nasıl kullanır sevgili izleyiciler? İnsanın aklı almıyor. Gerçekten çok zor bir durum bu. Bu öyle bir durum ki bu insanların Kur'an-ı Kerim'i hiç mi hiç öğrenmek gereğini duymadıkları neticesine ulaştırıyor bizi. Evet, çok kitap okumuşlar. Asırlardan beri yazılan ve atlarına emaniye denilen şimdi kaç yüz tane kitap okumuş bu insanlar. Hayatlarını Allah-u Teala'nın faydasız ilimdeki bir alanda geçirmişler. Ve bu öğrendikleri ilim sebebiyle para alıyorlar. Ailelerine o aldıkları parayla bakıyorlar. Bu kardeşlerimiz. Ve işte gelip bunu söyleyebiliyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O kimseyi hidayete erdiremez demek suretinde bulunuyorlar. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de hidayete erdirdiği kesin olduğu halde. Hem de hidayetin bütün kademelerine. Ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün sahabenin nefsini tezkiye etmiş. Ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün sahabenin ruhunu Allah'a ulaştırmış. Yani teslimini sağlamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytanı kovmaktan kurtarmış, Allah'a kul etmiş. Yetmez. O fizik vücutları da ruh gibi Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirmiş mi? Hidayete erdirmenin dalıkasını yapmış. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması halidir. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamış sahabenin. Fizik vücutları da teslim ettirmiş, nefslerini de teslim ettirmiş. Gene yetmez. Hepsini tövbe-i nasuha Allah'ın davet etmesini sağlamış ve hepsi de tövbe-i nasuhtan geçip Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Tevbe suresinin demin söylediğimiz 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe erdiğini kesinleştiriyor. Zaten mükafat fevzül azim diye geliyor. Mükafatların azim olanı sadece salah makamının işaretini taşır bu ifade ve bütün sahabe salahtaydı. Yani Allah'ın mürşitleriydi. Zaten biz bunu söylemesek bile Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi net olarak bütün sahabeye ensar olsun, macirin olsun, sonradan gelen neslin tabiinin tabi olduğunu kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylemiş mi? Evet, benim sahabem diyor yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirir miymiş? Erdiremez diyenlerin acaba hala utanmayacaklarını düşünebilir miyim? Beraber düşünebilir miyiz? Ne zaman bu insanlar bir sorumluluk sahibi olduklarını, bir vicdan sahibi olmak mecburiyetinde olduklarını düşünecekler. Arkalarında milyonlarca insan, bu cehenneme gidecek olan insanların sözlerine inanıyor. Onların profesör fikirlerine bakarak ve arkalarından koskoca bir milleti cehenneme götürecek olan böylesine sorumsuz bir din anlayışı. Öyleyse bu cüret küstahlık adını alıyor burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdiremeyeceğini iddia etmek. Bu cüretin ötesindedir. Bunun lügattaki yeri küstahlıktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün sahabeyi hidayete erdirmiş, hepsinin ruhlarını Allah'laştırmış, yetmez. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmelerini sağlamış, nefslerini de Allah'a teslim etmelerini sağlamış, onları tam salah makamına, velayetin en üst makamına kadar çıkarmayı başarmış ve bu adamlar hiç utanmadan sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin ayet-i kerimesinden faydalanarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret ediyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözünü niçin söylediğiyle alakalı olan ayet-i kerimeye geliyoruz. Hemen Kur'an-ı Kerim içine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini yakalıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمْ نَارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala diyor ki onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatıyla meşguldürler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim hayatımızdan gafil olanlardır. Yeter mi ifade? Eğer gafil olmasalardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları hidayete erdiremeyeceğini söylemek küstahlığında bulunabilirler miydi? Bu ayet onların bu büyük yanlışının yüzlerine çarpılmasıdır. Onların yüzlerine atılan bir tokattır. Allah-u Teala arkasından diyor ki burada söylemiş zaten söyleyeceğini. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı bu büyük gaflette bulunamazlardı. Bir adım daha atıyoruz, sonuca giriyoruz. Onların gidecekleri yer ateştir. Cehennemdir kazandıkları derecelerden dolayı. Kim bu insanlar? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Gidecekleri yer cehennem. Sevgili izleyiciler, şimdi bir sahne düşünelim. Bir adam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası. Allah'a ulaşmayı dilemiyor bu adam. O dilemediği sürece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu o kadar sevmesine rağmen, o kadar çok üzerinde çalışmasına rağmen onun hidayetine sebep olamadı. Onu hidayete erdiremedi. Onu erdiremedi. Öyleyse vizayını ona göre düşünün. Neden hidayete erdiremedi onu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah kesin bunu tablo çizmiş. Olaylar koymuş, olayların cezası var. Olaylar koymuş, olayların mükafatı var. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun hidayete ermesi yani Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ve gideceği yerde kesin olarak cehennemdir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdiremediği için değil, amcası hidayete ermeyi dilemediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hidayete erdiremiyor. Binlerce kişiyi hidayete erdirmeyi başaran, hidayetin de ötesinde onları İslam yapmayı başaran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdirmeyi başaramıyor. Sebep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetersizliği değil. Sebep amcasının Allah'a ulaşmayı dilememesi sebebiyle cehenneme gitmeyi hak etmiş olması. Allah kanunlarını insanlar sebebiyle değiştirmez. Allah'ın kanunları var Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Cehenneme gidenlerin hepsi de hidayete ermemiş olanlardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirememiş mi? Bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Ama amcasını hidayete erdirememiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirmeye yetersiz olsaydı bütün sahabenin salah makamına çıkması mümkün olabilir miydi? Hidayet, daha bunların başlangıcı sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, velayetin dördüncü ve altıncı makamlarında oluşan iki tane olay. Biz de velayetin daha birinci makamındaki sahabenin hidayet ermesinden bahsediyoruz. Öyleyse şimdi onlar kimlerdi? Onlar şükredenlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası kimdi? Küfredenlerdendi. Öyleyse cezayına dikkatle bakın. Bir insanın hidayete erebilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi hidayete ermeyi dilemedikçe Allah da onu hidayete erdirmez. Hiç kimse de onu hidayete erdiremez. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği sözü böylesine cahilce bir yoruma tutmak, tabi tutmak ancak Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan cehalet sahiplenmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim bu insanlardan bahsediyor. Cehalet sahiplerinden. Onların Allah ile olan ilişkilerinde Kur'an-ı Kerim'in bütününe değil, sadece canları istediği zaman baktıkları bir tek ayetine dayalı olarak hüküm verdiklerini söylüyor. Bu insanlara sorsanız gidip küfretmekle şu kısmet arasındaki ilişki nedir deseniz verecekleri bir cevap yok. Şükretmekle şükretmemek tamam. Küfretmekle iman sahibi olmak tamam, bunlar birbirine zıt mefhumlar. Ama zıt değilmiş gibi görünen bu ikisi arasındaki ilişkiyi Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayetine bakarak yorumlamak söz konusu değil. Nereden nereye gidiliyor? Bir belli noktadasınız, geriye döneceksiniz sıfır noktasına, geri aynı noktadasınız, hedefe yürüyeceksiniz. Hedefin sonu salah makamı, hedefin başı küfür. Hedeften evvelki pozisyon bütün insanlar için küfür. Unutmayın, herkes kalbinde küfür yazısıyla doğar. Bundan 14 asır evvel yaşayan bütün sahabe de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bütün insanlar da kalplerinde küfür yazısıyla doğarlar. Hepimiz öyle doğduk. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam tarafından irşada başladı, her şey o mağaradaki olayla başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki bir mağaraya çekilir. Bazı yıllar 30 gün, bazı yıllar 40 gün itikafa çekilirdi. Yanına kuru ekmekle su alırdı. 40 yaşında olduğu yıl Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle insan şeklinde temsil ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme görüldü. Ve ona doğru bir adım atıp dedi ki ikra, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ki ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı, gene ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gene aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, ona ulaştı, kollarını attı ve ikra bir ismi var bir şey dedi. Rabbinin ismiyle zikret dedi. Ve Allah'tan gelen bir ceryan Cebrail aleyhisselam'a ulaştı. Kollarıyla sardığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ona da geçti ceryan. İkisi birden şiddetle sarsıldılar Allah'ın cezbesiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cezve başlangıcı bu olayla tahakkuk eder. Öyleyse Cebrail aleyhisselam onun mürşidiydi. Bu müessese tabiyeti oluşturdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın irşad standartlarının içine girdi. Ve ondan öğrendi her şeyi. Ve o andan itibaren de küfür kelimesi kalbinden alınarak kalbinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması söz konusu oldu. İnsanlık tarihi boyunca hep aynı şey gerçekleşti. Peygamberlerden herkes ya bir evvelki peygamberden ya kendisinin evvelki peygamber olmayan Resul'den veya bizzat Cebrail Aleyhisselam'dan irşad meselesinin gereğini aldılar. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız. Bir insan mürşidine ulaşıp da ona tabi olduğu zaman o zaman o kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınıyor, kalbinin içine iman yazılıyor. Ve o kişi mümin oluyor. İşte Allah'ın doğruları birçok insanları kızdırıyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ihmal etmişler. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmayı devre dışı bırakmışlar. O hedefe önem vermemişler. Onun için bugünün insanları 14 asır evvelki sahabeden büyük ölçüde uzaklaşmış durumdalar. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabe için diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz onlara karşı muhabbet besleyen sizler Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününce hareket edersiniz. Bütün aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihata eder. Kur'an'ın bütününe itaat ederek oradaki bütün farzları gerçekleştirirsiniz. Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman zamanın bütününde zikreden, Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman Kur'an'ın bütün emirlerine riayet eden, mutlaka bütün farzları yerine getiren, Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir statüye ulaşmanız lazım. İşte onlar oraya ulaştılar. Niçin? Herhangi bir konuda bir karara varırlarken, bir ayetin yorumunu yaparlarken sadece o ayetteki manaya değil, o ayetle alakalı Kur'an'da ne kadar ayet varsa hepsinin manalarını bir araya toplayarak, geliştirerek ve müşterek manayı ortaya koyarak hedefe yürüdüler. Onlar Kur'an'ın bütün farzlarına riayet ediyorlardı. Peki zamanımızın din alimlerinin liderliğinde bizim ülkemizde oluşan din tatbikatı neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Kur'an'ın insanları cennet saatine ulaştıracak olan, onları küfürden kurtararak şükre ulaştıracak olan bütün ayetleri devreden çıkartılmış. Farzlar yok edilmiş. Bir insanın küfürden kurtularak şükre ulaşması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı birinci faktör. Mürşidine ulaşmasına bağlı ikinci faktör. Ruhunu Allah'a ulaştırmasına bağlı üçüncü faktör. Bu insanı küfürden kurtarır, şükre çıkartır. Ama şükrün de kademeleri var. Şükrün ekber oluşu, şükrün en üst boyuta ulaşması, azim oluşu. Öyleyse küfürden kurtulup şükre ulaşmak üç kademedeki bir şükrü ifade ediyor. Ruhun Allah'a teslim olması şükrün birinci basamağı. Fizik vücudun Allah'a teslim olması şükrün ekber oluşu. arkasından nefsin de Allah'a teslim olması şükrün azim oluşu. İşte bu üç olayda da Allah'ın fizik nimetlerine şükreden insanların aynı zamanda Allah'ın bu üç tane üst seviye makamı insanların işgal etmesi standartlarında onların sadece şükürlerinin değil, hamdlerinin de kebir hamd ve azim hamd olmasına icap ettiriyor. Öyleyse bir dizayn ki Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık temel çatısı, bu gözlüklerle bakılan coğrafyası Kur'an-ı Kerim'de bir hamd müessesesinin, bir şükür müessesesinin mevcut olduğunu ve bunun mutlaka şükrün ötesinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Öyleyse bu konuda bir fikrin sahibi mi olmak istiyoruz? O zaman yapmamız lazım denen şey sahabenin hayatına bakmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakmak. Konumuzun esası olan Zehir Suresinin 3. ayet-i kerimesi bir kavramla başlıyor. Bu kavram hidayet kavramı. Öyleyse Allah-u Teala'nın hidayete erdirdiği insanlar var. Hadi şimdi beraberce Kur'an'da hidayetin ne olduğuna bakalım. Hidayet nedir? Hidayet ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasıdır. Kendi irademizle ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızdır. Hidayet nedir? Nefsimizi tezkiye etmektir. Hidayet nedir? Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Öyleyse üçü de aynı şeyi ifade eder. Nefsimizi tezkiye etmeyi tamamladığımız zaman ruhumuz da Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudumuzu da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmayı başarmıştır. İşte bunların üçü de hidayettir. Şimdi ruh açısından hidayet kavramına bakıyoruz beraberce. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Sonra bir başka açıdan daha bakıyoruz hidayet kavramına. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüven hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması hüve işte o el-hüda hidayettir. Men yehdillahi tehüven mühten Şehir suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah-u Teala. O zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse hidayetin ruhla alakalı olan kesimine baktığımız zaman ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayete ermek kavramını ifade ediyor. Allah-u Teala sebilden bahsediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Allah-u Teala sırat-ı müstakimden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de ve tarik-ı müstakiminden bahsediyor. Acaba sebil nedir? Sırat-ı müstakim nedir? Tarik-ı müstakim nedir? Aynı kavramlar gibi görünüyor ama bir bütünü ifade etmeleri dolayısıyla kavramlar birbirinin içinde. Nedir tarik-ı müstakim? Allah Teala diyor ki Allah üzerinizde 7 tane yol vücuda getirdi. Safa Tarayika diyor. 7 tane yol. Acaba Allah-u Teala 7 tane gök katını yaratan Allah olarak bu 7 tane yolu neden yaratmış? 7 tane gök katını birbirine bağlasın diye. İşte bu 7 tane gök katı 7 tane yolu ihtiva ediyor. Bunların adına Allah-u Teala tarik-i müstakim diyor. Yani zemin kattaki altın kapıdan başlayan 7. katın altın kapısında son bulan 7 tane katı birbirine bağlayan 7 tane yol. Bu tarik-i müstakimdir. Sırat-ı müstakimin bir bölümüdür sadece. Sebiller de yok içinde. 7. kattaki yatay 7 alemi birbirine bağlayan sebil de yok. Oradan Allah'ın zatına ulaşan sebil de tarik-i müstakimin içinde mevcut değil. Öyleyse bu tarik-i müstakim ya sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim bunların hepsini kapsayan ana yol. Zemin katı insanı alıp Allah'ın zatına kadar ulaştıran ana yol. Bunun tarik-i müstakimin başlangıcını teşkil eden altın kapısına ulaştıran kesimi sebil adını alıyor. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin dergahına, zamanın imamının dergahına ulaşan bütün yollar sebil adını alırlar. Bu sebillerle dahil olmak üzere Allah'a kadar ulaştıran yolun tamamı sırat-ı müstakim adını alır. Öyleyse Allah'ın sırat-ı müstakimi de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sebil de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sırat-ı müstakim, tarik-i müstakimi de ihtiva eder. Öyleyse bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan başlayan sebiller altın kapıya ulaşır. Altın kapı aslında sebillerden sonra bir sırat-ı müstakim düşünüyorsak sırat-ı müstakim ve tarik-i müstakimin başlangıç noktasıdır. 7 kat çıkılıp da 7. katın altın kapısına ulaştığınız zaman tarik-i müstakim tamamlanmıştır. Allah Teala üzerimize inşa ettiği 7 katı burada tamamlıyor. 7 tane katı birbirine bağlayan 7 tane yolu burada tamamlıyor. Tarik-i müstakim bitti. 2 altın kapı arasında var. 2. altın kapıda tarik-i müstakim tamamlandı. Ama şimdi yatay 7 tane alem geçeceksiniz. Sırat-ı müstakim devam ediyor. Sitret-i müntehaya ulaştınız. Oradan Allah'a ulaşacaksınız. Sırat-ı müstakim devam ediyor. Allah'a ulaştığınız zaman sırat-ı müstakim bitiyor. Sebiller arasında bir ayrım yapacaksınız. O zaman hani bütün mürşitlerin bulundukları deryanlardan altın kapıya ulaşan bütün yollar sebil adını alır. Tarık-ı müstakimin öbür tarafında kalan Allah'a ulaştıran yollar da sebil adını alır. Yol da sebil adını alır. Öyleyse kavramları yerlerine oturttuğunuz zaman bir kavram kargaşasının tamamen ortadan kalktığını görüyorsunuz. Allah-u Teala kullanmış. Allah'a ulaştıran sebil, sırat-ı müstakime ulaştıran sebil, tarik-i müstakime ulaştıran sebil, hepsi sebillerdir. Ama bunların hepsinin toplamı bir tek isimle anılır. Sırat-ı müstakim. Öyleyse böyle bir düzeninde Allah-u Teala'nın tehdeynâhüm sebilâ, onları sebillere ulaştırırız dediği, sebile ulaştırırız dediği sırat-ı müstakim. Sebile ulaştırırız dediği mürşitlerin bulundukları dergâhlar. Sebiller oradan başlar. Ondan evvel dünyanın neresinde bulunursanız bulunun sebilde değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, hangi dergâhtaysa mürşidiniz, onun dergâhı sizin sebilinizin başlangıç noktasıdır. Tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudundan ayrılıp sebile ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz onları sebile ulaştırırız demesiyle mürşide ulaştırmaktan bahsettiği kesinlik kazanıyor. O zaman şükretmek için ilk adımı atıyorsunuz. Dikkat edin, şükrün ve hamdin size sağlayacağı büyük faydalar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İkrim Hatresi'nde, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 10 kat vereceğine 700 katı kadar bunu yükseltsin. Ne demek istiyor? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde söylemek istediği şey açıklığa kavuşmuş. Diyor ki Allah Teala, biz onlara bir başağında 100 buğday, 100 tane bulunan 7 bıçaklı bir hep buğday diyeceğim geliyor. Ama Allah Teala nebat kullanmış orada. Biz de nebat diyelim. 7 bıçaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor onlara. Hangi şartla? Bir, fi sevilillah olmak kaydıyla. İki, hepsi için söz konusu olan şey infak etmeleri kaydıyla. Öyleyse birleştirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölüm demekle neyi kastediyor? Sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını. Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa ayrıldığı an Allah'ın gösterdiği hidayet yoluna o ruh ulaşmıştır. Sebil'e o ruh ulaşmıştır. Bundan sonra sebil'den Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ne yapacaktır? Nefsi %7 tezkiye olduğu zaman bulunduğu dergâhtan ana dergâha mutlaka ulaşmaya başlayacaktır. Ve oradan da oradakilerle birlikte birinci kata kadar çıkacaktır. Ötekiler üst katlara çıkacaktır ama o çıkamayacaktır. İkinci bir %7 nur birikimi ruhun ikinci gök kıtına tırmanması. Nerede şimdi ruh? Fî sebilillah. Fî içinde demek. Sebilillah Allah'ın yolu içinde. Sırat-ı müstakimin her safhası sebilin içinde muhtevasının tam işaretini taşır. Yani birinci gök kıtındaki şey sırat-ı müstakimde, yani aynı zamanda fî sebilillah. Allah'ın sebilinin, Allah'ın yolunun içinde. Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyi görüyorduk? Zalike yevmül hakkı, zalike yevmül hakkı fe men şa'e taze ila rabbihi sebila. Meaba diyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar ki diyor Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar için o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi

Buradaki sebil Allah'a götürüyor. Allah'a götürdüğü zaman ne oluyor? Allah'ın zatı ruhunuza ne yapılıyor? Sığınak oluyor. Öyleyse Sırat-ı Müstakim Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde anlatıldığı üzere Allah'a ulaştıran bir yoldur. Allah'ın zatında ruh ifna olur, yok olur. Ve Sırat-ı Müstakim üzerinden Allah'a ulaşmıştır. Aynı zamanda Sırat-ı Müstakim'in bu Allah'a ulaşma istikametindeki yolunun adı sebildir de. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz şimdi. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar atlı görme hasasıyla Allah'ı görerek Allah'ı davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Sebil geçiyor. Bahsedilense sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet. Öyleyse Allah-u Teala'nın orada bahsettiği İnsan suresinin Dev suresinin 3. ayet-i kerimesinde bahsettiği biz onları yola ulaştırırız, sırat-ı müstakime ulaştırırız. Muhtevası Allah'a ulaştırırız muhtevasıyla aynı hedefe yönelik olarak çıkıyor karşımıza. Onları sebillere, sebile ulaştırırız. Burada sübilere kullanmamış Allah-u Teala. Sebil, bir tek sebil dediğine göre kesinlikle bir tek mürşitten Allah'a kadar ulaşan bir yolu düşünüyor. Ve bunun adı da sırat-ı müstakim. Öyleyse şimdi bakıyoruz. Buradan ulaştığımız yer şükretmek. Öyleyse buradan hemen küfürdeyiz. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşamazsa onun kalbinde hep küfür yazısı kalacaktır. İnsanlar mürşitlerine ulaşmadıkları sürece ne yazık ki kalplerinde hep küfür kelimesi var. Bakın Allah-u Teala Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde ne diyor? Habibim sen o kafirlere anlatsan da anlatmasan da, söylesen de, söylemesen de netice değişmez. Onlar kafirdirler. Ve kalpleri mühürlüdür. Bu kalpleri mühürlü olan insanların kalplerinin içinde küfür yazıyor. Allah-u Teala mürşidine ulaştıkları zaman onların kalbindeki küfrü açıyor ve küfrü alıyor ve yerine iman kelimesini yazıyor. Kimin başının üzerine mürşidine ulaştığı zaman mürşidin ruhu ulaşırsa Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre sadece o kişinin kalbine iman yazılır. Üç işlemde. Bir, Allah-u Teala kalbin mührünü açar. İki, kalbin içindeki küfür kelimesini çeker alır. Üç, kalbin içine imanı yazar. Kişi fıska düştü, işlem tersine düşer. Tekrar mühür açılır, kalbin içindeki iman kelimesi alınır, kalbin içine küfür kelimesi yeniden yazılır. Yeniden yazılır diyorum, dikkat edin sözüme. Çünkü baştan kişinin kalbinde küfür yazıyordu. O alındı, yerine iman yazıldı başlangıçta. O zaman kişi fıskan kurtuldu, dikkat edin. Bütün insanlar mürşitlerine ulaştıkları güne kadar hem kafirdirler kalplerinde küfür yazdığı için hem de fasıktırlar yani fısk içindedirler. Mürşitlerine ulaşamadıkları için kalplerinde küfür yazdığı için. Mürşitlerine ulaştılar. Allah'ın mühürü açtı, kalbin içine imanı yazdı. Kişiler kalplerin içindeki küfrü aldı, küfür kelimesini aldı, iman kelimesini yazdı. Ne oldu? Kişilerin kalplerindeki küfür kelimesi alındı ve kişiler mümin oldular. Birinci fısk, birinci

0: iman. Kişi irşat makamında şüpheye düştü bu satı ulaştıktan sonra. Allah Teala bunu derhal görür, işitir ve bilir kişinin kalbinde. Hemen müdahale eder, kalbindeki iman kelimesini alır, yerine tekrar küfür kelimesini yazar. Yine üç üstler. Mühürün açılması, kalbin içindeki küfürün alınması, iman kelimesinin alınması, yerine küfür yazılması. Kişi küfre düştükten sonra bir süre sonra aklı başına geliyor. Tekrar bir şeye tabi olmak istiyor. Allah Teala kabul eder. Tabi olur kişi, işlem bir defa daha yapılır. Kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınır, kalbinin içine yeniden iman yazılır. Bu kişi ne oldu? Başlangıçta fıstıktaydı. Mürşidine ulaştıktan sonra tekrar fıstıkta düştü, ikinci fıstık. Şimdi bir hakkı var sadece. Eğer bu kişi bir defa daha mürşidinden şüpheye düşerse, yeniden fıstıkta düşecektir. Kalbindeki küfür kelimesi, iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi üçüncü defa o kişinin kalbinde yer alacaktır. Buna Allah-u Teala kalbin mühürünün tab edilmesi diyor. Kalbin içindeki iman kelimesinin tab edilmesi diyor. Yani burada artık yeni bir kurtuluş söz konusu değil. Kişi üçüncü defa fıskta ve artık kurtuluş söz konusu değil. O kişi bundan sonra mürşidine ulaşmak istese de Allah-u Teala'nın bunu kabul etmediğini görüyoruz. Öyleyse burada insanların ayaklarını renk atması lazım. Kim bu insanlar? İşte bunlar kafirler. İşte bunlar küfür üzere olanlar kalplerin içine. Başlangıçta olan küfür kelimesinin tekrar yazılması ve tekrar yazılması. Üçüncü yazış küfür kelimesinin tab edilmesi anlamına geliyor. Öyleyse nazik bir konu, özel ihtimam isteyen bir konu ve insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerinin farkında bile değil. Öyleyse bu insanlar kim? Bu fıska düşen insanlar kim? Bunlar küfürde olanlar. Onlara sorarsanız neden şükretmiyorsunuz Allah-u Teala'ya diye, Allah bana ne vermiş ki şükredeyim diyor. Böyle insanları çok gördük. Onlarla beraber yaşadık. Allah bana ne vermiş ki ben ona şükredeyim diyor. Bilmiyor ki Allah Teala dünyadaki hazinelerin hepsini vermiş ona. Dikkat edin. Gören gözleriniz var, işiten kulaklarınız var, konuşan diliniz var, çalışan mideniz, kalbiniz, bütün uzuvlarınız, sağlıklısınız. Bunun ne kadar trilyonlar ettiğini biliyor musunuz? Bir insan düşünün, kör zavallı insan görmüyor. Elinde ne kadar serveti varsa, ölçüsüz olarak ne kadar varsa, görebilmek uğruna hepsini verirdi. Ama siz ona bedava sahipsiniz. Allah'ın size verdiği bu büyük büyük nimetin farkına bile varmadan yaşıyorsunuz. Sağlıklısınız, kalbiniz çalışıyor, mideniz çalışıyor, bebekleriniz çalışıyor. Bir düşünün, diyaliz makinelerine giren insanlar, göbeklerin çalışması sebebiyle, onlar da bütün servetlerini, ah sağlıklıdır böbreğim olsa da, ben de herkes gibi sağlıklı olsam, servetini vermez miyim diyen insanlar var. Siz de onların hepsine bedavadan sahip oldunuz, ama o servetin sahibisiniz. O zaman şükretmeniz gerekmez mi? İşte insanlar, Allah yolunda, Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. Neden? Hiçliklerini, sıfır oluşlarını, Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın azametini, Allah'ın tamamiyetini, kendilerinin ise her açıdan eksik olduklarını her geçen gün biraz daha fazla idrak eden insanlar. İşte böyle bir düzen içerisinde insanlar Allah'ın kendilerine verdikleri sonsuz nimetlere onu tanıdıkça daha çok şükredeceklerdir. Hele manevi nimetlere daha çok hamd edeceklerdir. Ve Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şükrün ve hamdin temel unsurlarını en iyi bu insanlar yerine getirecektir. Ne yapacaklardır? İnfak edeceklerdir. Allah'ın verdiği paradan, Allah'ın verdiği maldan infak edeceklerdir. başkalarını nafakalandıracaklardır. Bu şükrün tamamlanması için asıldır. Maddi nimetleri nafaka şeklinde infak etmek, başkalarına ulaştırmak. Bire 700 ihsan Allah-u Teala'nın ne demiştik? Fi sevilini almak kaydıyla, bakınız o ayetle kesin alakalı. İnsan Değer Suresinin 3. ayet kelimesiyle kesin alakalı ve infak etmek kaydıyla gene Değer Suresinin 3. ayet kelimesiyle kesin alakalı. Çünkü şükrün edası infaksız gerçeklenemez. Öyleyse şükrünüzü, ya Rabbi bana bu malları verdin, bu parayı verdin, bu nimetleri verdin, şu maddi nimetleri verdin, sana sonsuz şükrederim demek bir şey ifade etmez. Onun şükrünü eda etmeniz için Allah'ın size verdiklerinin iki tane %2 uçunu, en az %5'ini başkalarına vermek mecburiyetindesiniz. Onu yaptığınız zaman şükrünüzü eda edebilirsiniz. O zaman Allah-u Teala'nın sizi hidayet yoluna ulaştırmasıyla şükür arasındaki ilişkiyi görüyor musunuz? Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesi ilişkiyi kesinleştiriyor. Allah'ın yolunda olmadıkça şükrünüzü eda edemezsiniz. Mürşidinize ulaşmadıkça şakirlerden olamazsınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman şükredenlerden olabilirsiniz. Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ilişkiye dikkatle bakın. Evet, şükür kelimesiyle küfür kelimesi birbirinin zıttı olan iki kelime değildir. Tam karşıtı değildir. Ama muhtevayı ilgili ayetlerle beraber oluşturduğunuz zaman aralarındaki ilgiyet rabıtasını hemen yakalarsınız. Öyleyse bir insanın Allah'a olan şükrünün edası onun Allah'ın kendisine verdiği fizik nimetlerden başkalarına infak etmesiyle mümkündür bir. Ama ikincisi de onun kadar önemli, ruhunun Allah yolunda olmasıyla mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştı. Bu sefer de Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindedir. Ama hep o sebilin, o sırat-ı müstakimin, yani fi sebilillah mefhumunun söz konusu olan yolunun üzerindedir. Öyleyse sadece onlar şükredenlerdir. Onun için Allah-u Teala onlara hidayeti, onları sebillere hidayet ederiz demesiyle onların şükredenlerden olması, ancak bu yolun üzerindekilerin şükre sahip olmasıyla mümkündür. Yoksa şükürlerinin edası mümkün olmazdı. Onun için bir insanın şakir olabilmesi, şükreder olabilmesi mutlaka ama mutlaka ruhunun yüzünden ayrılıp Allah'ın yoluna girmesiyle mümkündür. Girmemiş. İşte o kişi başka bir açıdan değerlendirmeye tabi tutuyoruz o zaman. Kalbinde küfür yazan bir insandır. Ne görüyoruz? Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, o nefslerini, mürşitlerine ulaşmadıkları için nefslerine tabi olanları, yani nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Onlar dalalette olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Mürşitlerine ulaşmamışlar. Peki, devam ediyor Allah Teala, onların kalpleri mühürlüdür diyor. Şimdi bakıyoruz Bakara Suresinin 6. ve 7. ayetlerine. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Kimmiş kalbi mühürlü olanlar? Kafirler. Ne zaman kalpleri mühürlü? Dalalette kaldıkları sürece. Ne zaman dalaletten kurtulacaklar? Mürşitlerine ulaştıkları zaman. Öyleyse bakınız, muhteva bütünleşti. Kişi mürşidine ulaşmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. Sevile ulaşamaz. Sevile ulaşmayanların hepsi kafirlerdir. Öyleyse Allah sebilleri ulaştırıyor. Sebilleri ulaştığı takdirde kişi fi sebilillah oluyor. O zaman şükrünü eda edebiliyor Allah-u Teala'ya ve şakirlerden oluyor. Yoksa şükrünü eda edemez, şakirlerden olamaz ve kalbinde de küfür yazılır. Biliyorsunuz ki mürşidimize tabi olduğumuz zaman mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelir yerleşir. Mümin 15. Aynı anda da kalbimizin içine küfür kelimesi alınarak iman kelimesi Allah Teala tarafından yazılır. Mümin oluruz. Ne oldu ruhumuz? Sıratımızda kim ulaştı? Kalbimizdeki iman kelimesi yazıldı. Artık kafir değiliz. İşte böylece Allah Teala'nın Dehr suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde belirttiği, sanki birbiriyle alakalı olmayan iki tane mefhumdan bahsediyormuş gibi belirttiği, küfürle şükür arasındaki ilişki ayetleri birleştirdiğimiz zaman görüyorsunuz ki bir güneş gibi ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim bir bütündür sevgili izleyiciler. Bu bütünü her açıdan değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın hepinizi Allah'ın cennetine almasını, bu sebeple cennet saatine ulaşmanızı, şu dünyada da muhteşem bir dünya saatine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtal müstakîm. Gayrül mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk insan ve onun insanın mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Vasahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim diyor Allah Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Hasrettim, sihrettim diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış İblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı, korkunç bir değişim, cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının
1: ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşaması olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? Öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar. Siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Hani Allah ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa, Allah-u Teala söz vermişse, ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme. Şu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yunib olursa, o zaman diyor Allah Teala, kim Allah'a yunib olursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisini seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah-u Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de, günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah Teala kimi seçer? Dikkat edin. Kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovama. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, o cennet cennet dedikleri şey size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi, cennete ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve bütün meleklere ve din tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah-u Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan, ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş, bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur. Ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ihvaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin İhlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış, nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve mâ umiru illâ ve yâvudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla, nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgililerim. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ard arda ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Niye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler. Hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme gidecek. İşte Araf suresinin 179. ayet kelimesi. Gözlerinde hicab-ı mestüre bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mestûre var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Onların kulakları vardır, bu kulaklarla işitmezler, manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı, normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerinin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah-u Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh müessesesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşad-ı müterlik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşad makamını irşad makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede, Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata geleceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinizden nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi, biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim, önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha, sonra onu seveceksiniz. İkinci safha, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha, sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular, Bu yüzden insanların kurtulması mümkün değil. İnsanların %90'dan fazlasının.

Resullerin, her kavimdeki resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa, sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır. Ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz 3. basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka 1., 2. ve 3. kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa 4., 5., 6. ve 7. kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça, sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün.

Ne kadar çok ihsan olmuşsunuz, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir halidir. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki, Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için. Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizikli sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta.
Ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinize vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz. Gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar. Eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarımızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a salala Muhammed'e.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Kur'an kavramları isimleri bu dizinin yeni bir bölümünde Tağut'a kul olmamak, Allah'a kul olmak mevzunu inşallah beraberce işleyeceğiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizden istediği şeyin ne olduğuna dikkatle bakalım. Allah-u Teala hepimizden bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmak. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İbadet kelimesi de Allah'a yakarmak, Allah'a dua etmek, Allah'ın namaz isimli ibadetini yapmak. Abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi ibadet, Allah'a tapınmak demek, tapmak demek. İkincisi abd, kul demek. Her ne kadar kul olmak, Allah'a ibadet etmenin simgesi ise de realitede Allah-u Teala'ya kul olmak 7 tane kademe ifade eder. Öyleyse alışageldiğimiz klasik dizayn içerisinde Allah'a kul olmak, Allah'ın kulluğunu etmek diye hep Türkçe'ye çevrilmiştir. Allah'a kulluk etmek diye Türkçe'ye çevrilmiştir. İster Allah-u Teala abd kelimesini kullansın kökte, ister ibadet kelimesini kullansın, onlar için değişmez. Hep Allah'a kul olmak diye Türkçeleştirirler. Oysa ki abd, Allah'a kul olan kişidir. İbadet ise Allah'a tapmak demektir. İbadet etmek demektir. Allah Teala insanları kendisine tapınsınlar diye, kendisine ibadet etsinler diye değil, kendisine kul olsunlar diye yaratmıştır. Kul olsunlar da dünya mutluluğunun en üst kademesine, cennet mutluluğunun da en üst kademesine çıksınlar. Allah-u Teala'ya aminüler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileriz. Dünya saadetimiz sıfırdır ama, başkalarından farklı değildir ama, cennet saadetimiz tamamdır. Birinci gök katının birinci kat cenneti elde etmişizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda. Bu bir kulluk müessesidir. Fiziki kulluk değil,
henüz Allah-u Teala kul olmuş falan değiliz. Ama düşünce platformumuzda ruhumuzu Allah'a ulaştırmak var. Allah'a ulaştırdığımız zaman ne olur? Ruhu Allah'a ulaşmış olan biri oluruz. Ruhumuz böylece Allah'a kul olur. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz. Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra nefsimizi Allah'a kul edeceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra irademizi Allah'a kul edeceğiz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. İşte Allah-u Teala bunu istiyor bizden. Allah'a kul olmak dediğimiz zaman Allah'ın bizlerin varmasını istediği hedef bu hedeftir. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'a kul olmanın daha ötesine bakalım. Nihayette Allah'a irademizi de teslim etmek var. Ama mutluluğumuz devamlı artıyor. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri en çok sevdiği mahluku olarak yarattı. Ve en çok sevdiği mahluku insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Bu açıdan bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi. Mutluluk rehberi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in gerçek çehresini sezmeye çalışın. Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı almaya çalışın. Mesaj, mutluluk. Hepinizin, ama hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı ister. Saadet. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin ise sizi ulaştıracağı yer mutluluktur, cennet mutluluğudur, dünya mutluluğudur. Kul olmanın standartlarına beraberce bakıyoruz. Birinci kulluk, amenullah kulluğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kulluğu konusundaki ilk adımı atmıştır. Bu, fizik standartlarda bir kulluğu oluşturmaz. Daha düşünce planında, kuvve planında, fiiliyata geçmemiş olan bir düşünce ve kulluğu ifade ediyor. Böyle bir olgu da Allah'a ulaşmayı dileyen herkes düşünce planında Allah'a kul olmuştur. Bu düşünce hudutları içerisindeki bir kulluktur. Kuvve standartlarında bir kulluktur. Fiiliyata henüz intikal etmemiştir. Ve daha sonra 14. basamakta irşat makamına tabi olduğumuz zaman mümin oluruz. Kul olmak konusunda ne ruhumuz, ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz, ne irademiz hayır Allah'a kul olmamıştır. Ama burası gerçek kulluğun ruhumuzu Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımız standardın başlangıç noktasıdır. Burada mürşidimize 10 tane ihsanla ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah-u Teala bize 10 tane ihsan verecek. Bu 10 ihsanın 10.'sü zaten mürşidimizi göstermek. Onun gösterdiği irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman burası ikinci kulluktur. Ya da gerçek kulluğa çıkış noktası. Mümin olduğumuz için bu seviyedeki kulluğa müminlerin kulluğu diyoruz. Mümin olan bir kişi Allah'a kul olmuş mudur? Düşünce platformundan tatbikat platformuna burada çıkılacaktır. Yani Allah'a yönelme noktasında
yönelmenin irşat makamına ulaşmakla noktalandığı, bütün günahlarımızın sevaba çevrildiği, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a kul olmaya başladığı bir noktadayız. Kul olmanın fiziki plandaki başlangıç noktası. Müminler kulluğu. Sonra bir adım daha atıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve ruhumuz Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmanın yarısını aşıyor. %51 kullukta. Nefsimiz, o da %51 kullukta. Nefsimizin afetlerinden ne kadarını kapı dışarı atabilirsek, Allah'a fizik vücudumuz o kadar kul olur. Nefsimiz için de aynı şey söz konusu. 14. basamakta 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde 4 tane kulluk dizelenir. 14. basamakta başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta son bulan birinci kulluk ruhumuzun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruhumuz sığınağa, meaba sığınmıştır. Evvap olmuşuzdur. Burası Allah'a kul olmanın üçüncü safhasıdır. Birinci kulluğa ulaşmaktır. Ruhumuz Allah'a sığınarak Allah'a kul olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu Allah'a kul olmanın birinci mertebesidir. Birinci kulluktur. Fiziki planda ruhumuz Allah'a kadar ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur ve böylece birinci kulluğu, evvap kulluğunu tamamlamışızdır. Sonra fena makamına geçeceğiz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamına ulaşacağız. Zühd makamına ulaşacağız. Daha sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu, böylece Allah'a kul olduğu noktada Allah Teala'nın kul olmaktan muradı Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz %51 Allah'a teslim olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudumuz da %51 Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Ve eğer nefsimizin kalbindeki afetler %51 azalmışsa, şeytanın tesir edebilme yetkisi %51 azalmıştır. Ve fizik vücudumuz şeytanın ne kadar telkinine açıksa, o kadar şeytana kuldur. Ve nefsin afetlerinin azalması yüzdesinde, seviyesinde fizik vücudumuz şeytanın hakimiyet alanı o kadar eksildiği için şeytana kul olmaktan o kadar kurtulacaktır. Ve o kadar Allah'a kul olacaktır. Başlangıçta Allah istikamette hiçbir gayretin sahibi olmayan bir kişi %100 şeytanın esaretindedir. Şeytan bize neden o kadar çok tesir edebilir? Çok basit cevabı, şeytan bize büyük ölçüde tesir edebilir. Neden? Çünkü tesir ettiği alan nefsimizin alanıdır. Nefsimiz ise %100 afetlerden oluşur. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, karşı çıkan, asi olan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Nefsimizin bütün afetleri, 19 grup afetin hepsi
bu standartlardadır. Öyleyse yapısı zaten böyle olan, şeytanın ekmeğine yağ sürecek bir yapıda olan, şeytanın istediğine bizi Allah'ın emirlerine itaat ettirmemek, şeytanın istediğine bizi Allah'ın yasak kıldığı fiillerin hepsini işletebilmek. Nefsimiz de zaten bu yapıyla yaratılmış. Öyleyse şeytan nefse tesir etmekte zorlanmaz. Davet eder nefsi, nefs zaten hazırdır. Nefs şerleri işlemeye başlar. Ama fizik vücudumuz öyle değildir. Nefsle ruhun dengesi içinde emirleri gerçekleştirecektir, yasakları işleyecektir veya işlemeyecektir. Böyle bir dengede başlangıç noktasında sadece nefsin afetleri varsa, o zaman fizik vücut da %50 nefsin afetlerinin tesiri altında, %50 ruhun hasletlerinin tesiri altında gibi görünür. Ağırlığı şeytanın tesiri, nefse ve nefsin akla tesirine dayalı olarak nefsin afetlerinin ağırlıkta olduğu bir dünyada yaşarız. Aslında bir dengeden bahsediyoruz. Ruhumuzda ne kadar afet varsa, ruhumuzda ne kadar haslet varsa, nefsimizde o kadar afet var. Demek ki daha başlangıçta güzellikleri işleme imkanımız 100 üzerinden 100 ruhumuzda. Çirkinlikleri işleme oranımız 100 üzerinden 100 nefsimizde. 200'de 100 negatif, 200'de 100 pozitif. Böyle bir ortamda eşit şartlar altında karanlıkla akın, aydınlığın dengelendiği bir ortamda kulvara gireriz. Allah-u Teala bize güzellikleri söylemiştir Kur'an-ı Kerim ile, mukaddes kitaplarla, Resuller ağzıyla söylemektedir. Ama o güzellikleri işleyebilecek olan yapıyı biz sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzun hasletlere sahip oluşu, bizi güzelliklere nefsle ruhumuzun mücadele yapabileceği bir ortama aynı seviyede ulaştırmıyor. Şeytan nefsimize devamlı telkinde bulunuyor. Nefsimizin afetleri de o telkinlere açık olduğu için bir yardımcı güçle birlikte hareket ediyor. Ve Allah-u Teala'nın sesini herkes işitemez. Kişinin Allah'tan ilham aldığı kademeye kadar bu 17. basamaktır. 17. basamağa kadar kişi Allah'tan ilham alamaz. Allah'ın söylediklerini iş dünyası işlemez. Zaten ilham da her an Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı bir şey değildir. Ama şeytan bir an bile sizden ayrılmaz. Her an sizi Allah'ın bir emrini yaptırmamaya, her an sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye doğru hareket halinde olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın sesini ilham olarak kişinin aldığı yer, her an Allah'ın kendisine hitap ettiği bir noktayı, bir güzelliği sergilemez. Allah-u Teala dilediği an bir ilham verir. Ondan sonra bir süre hiçbir şey vermez. Sonra yine bir ara bir ilham verir. Yine uzun süre vermez. İlham vahiy değildir. Vahiy
devamlıdır. Kul sorar Allah-u Teala'ya, cevabını mutlaka alır. Allah'ın ona verdiği kalbindeki işitme duygusu Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kişi daimi zikre ulaşmışsa mutlaka kalbindeki kulak açılacaktır. Kalbindeki Semî isimli işitme hassası açılacaktır. Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Kalbindeki Basar isimli göz açılacaktır. Allah'ın bütün gösterdiklerini kişi görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir an bile insandan ayrılmaz. Her an onu Allah'ın bir emrini yaptırmamak üzere engellemeye çalışır. Her an onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek için gayretin sahibidir. Her ikisinde de kişi derecat kaybedecektir. Her ikisinde de Allah'tan uzaklaşacaktır. Şeytana yaklaşacaktır. Şeytan devamlı olarak karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderip kalbimizdeki afetleri daha da azdırır. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'yı işitmesi başlangıçta söz konusu olmadığı cihetle, şeytan ise hiçbir saniye ayrılmadan devamlı kişiyi telkin altında tuttuğu cihetle, şeytanın hakimiyet alanının daha geniş olması normal bir olaydır. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırada mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Ve ben size, ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ne diyor Allah-u Teala? Şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Bu düşman bizimle her an beraber. Hiç ayrılmaz. Her insanı tuzağında mutlaka tutmak ister. Yani Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir insan olarak muhafaza etmeye çalışır. Bu sebeple her ne kadar insanlar kulvara eşit şartlarla çıkıyor gibi bir hüviyet içinde iseler de taraflardan birinde nefsin yanında şeytan var ve insanoğluna her an tesir etmek hedefinin sahibidir.

Ve öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytana kul olmayın. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Şeytan cin türünden bir varlıktır. Bu varlığa dikkatle bakın. En büyük düşmanınızdır. Hedefi sizi kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürüklemektir. Öğretisinin kabul edildiği insanlar, öğretisinin kabul edildiği cinler tarafından desteklenir. O insanlar ve cinlerin şeytanla ilişki kuranlarının topluluğuna tağut denir. Tağut, insan ve cin şeytanlardır. Bunlara bizatihi şeytan olan şeytanları da ithal ederseniz, bir tağut ordusuyla karşılaşırsınız. Ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar, sizi mutlaka kontrolleri altında tutmak isterler. Mutlaka onlar şeytana olarak, tağut olarak mutlaka cehenneme gidecekleri için sizi de kendileriyle beraber mutlaka cehenneme götürmek isterler. Kıskanırlar sizi. Eğer Allah'ın cennetine girecekseniz dehşetli bundan sıkıntı duyarlar, huzursuzluk duyarlar. Kim kendileriyle beraber cehenneme gidecekse o onların dostudur. Aslında bu dostluk hiç de iyi niyetli bir dostluk değildir. Dostluk burada birbirinin dümen suyunda gitmek istikametinde kullanılıyor. Yoksa iblis ve tağut hiç kimseye dost olmazlar. Hiçbir dost, sevgili kardeşlerim, dostunun kötülüğünü ister mi? Hiçbir dost, dostunun cehenneme gitmesini ister mi? Allah Teala kainattaki en büyük dostunuz ne istiyor sizden? Allah'ın cennetine girmenizi istiyor. Bütün kolaylıkları göstermiş. Diyor ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı diledin mi, ben seni mutlaka cennetime alırım. Sonsuz bir hayatı büyük bir mutluluk içinde Allah'ın cennetinde yaşamak, Allah'ın bir talebine, Allah'ın emrettiği bir talebe bağlı. Cennet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha büyük bir dostluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Sahibiniz, sizi yaratan Allah, bir tek talebinizle sonsuz bir cennet hayatı vaat ediyor. Genç yaşlardaki bir halinizle ve değişmeyen bir enerji beden vücudunuzla. İhtiyarlamayacaksınız. Sakallarınız beyazlamayacak. Sevgili kardeşlerim, insanların her yaşının ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir güzelliği vardır. Ama cennette herkes, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar ve yaşlanmayacaklar. Bedenleri bizim fizik vücudumuz gibi doğan, büyüyen, yaşlanan vücutlar değildir. Kıyamet günü ikinci defa Allah-u Teala'nın sura üfürtmesiyle ikinci defa canlanan insanlar o söylediğimiz enerji bedenlerle canlanırlar. Hepsi aynı yaşlıdırlar, kadınlar da erkekler de. Ve cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamak üzere o vücutları Allah-u Teala vermiştir onlara. Hani insanlar ab-ı hayatı ararlar. Ab-ı hayat ne demek? Hayat suyu. Onu içen sonsuz bir ömrün sahibi olurmuş.
Zaten sonsuz ömrün sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Öldüğünüz zaman bu bir son değil ki. Kıyamet günü tekrar canlandığınız zaman, zaman sizin bulunduğunuz noktaya geri döndüğünde canlanacaksınız. Canlandığınız zaman sanki yarım saat falan evvel ölmüş gibi bir şey hissedeceksiniz. Birkaç saatlik bir ayrılık. Öyleyse fizik vücudunuz da devamlıdır, nefsiniz de devamlıdır, ruhunuz da devamlıdır. Ama ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a mutlaka dönecektir. Cennet veya cehennem macerası fizik vücut ve nefs beraberliği içinde cereyan eder. Şimdi bu tağut denilen müessese nasıl bir şeydir? Hadi gelin beraber de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor. La ikrahe fiddini kad tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti ve yumin billahi feket istemse kebil urvetil vuska enfisame seha. Lenfisame leha. Allah Teala'nın bu düzeninde ne görüyoruz? Diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla, rüşt yollarıyla, gay yolları tağuta, şeytana, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kat tebeyine rüşt-i minel gay. Rüşt, gaydan ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir ayrılıkları diyor Allah-u Teala. İkisi de ayrı ayrı özellikleri beyan edilmek suretiyle birbirinden ayrılmışlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu dizayn içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir dizayndır. Allah-u Teala irşat yoluyla, rüşt yoluyla gay yolunu, irşatla gayı birbirinden ayırmıştır. İrşat rüşte götürür. Rüşt yolu irşada götürür. Allah'a götürür. Cennete götürür. Gay yolu ise cehenneme götürür. Şeytana götürür. Her türlü kötülüğe açıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki irşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, onlara yaklaşmazsa, onları kendinden uzak tutarsa ve Allah'a aminu olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor. Bu kul mürşittir. Mürşidin elidir. Allah Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine, boyunlarına zillet damgası vuruldu. Ama insanlardan bir ipe
ve Allah'ın ipine sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan biri mürşit. Allah'ın ipi ise sırat-ı müstakim. Mürşide ulaşan mutlaka arkasından derhal ruhu vücudundan ayrılarak mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda ne görüyoruz?

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaşıyor. Peki gay yolu insanın nereye ulaştırır? Tağuta ulaştırır. Rüşt yolu nereye ulaştırır? Allah'a ulaştırır. Ve dostluklar da bu standart altında kurulur. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Tağut da gay yolunu seçenlerin dostudur. Rüştü seçenler Allah'ı dost edinirler. Gayı seçenler şeytanı ve tağutu dost edinirler. Bu Allah-u Teala'nın yoluna giren, sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Ulaştırılırsa, ulaştırılana kadar o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Allah-u Teala diyor ki Allahü veliyyillezî, bir sonraki ayet-i kerime, Bakara 257. Allahü veliyyillezîne âmenû yuhricuhum mine zulümâti ilen nûri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur bir kişi amin olursa 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. 10. ihsanla mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mümin olur. Tabi olduğu an bütün günahları sevaba çevirir. Tabi olduğu an nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nefsinin kalbindeki afetlerin derece derece yok olmasına, yerine Allah'ın faziletlerinin, ruhun hasletlerinin aynı olan Allah'ın katından gelen nurlar, faziletler nefsin kalbine yerleşerek karanlıkları aydınlık yapar. Allah-u Teala da onu söylüyor. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Kalplerini Allah-u Teala aydınlatır. Ruh Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz ve mutlaka bunu Allah sağlar. Onun için Allah-u Teala diyor, onların kalplerini Allah aydınlatır diyor, zulmetten nura çıkarır. Onlar kendileri çıkarmazlar. Zikir yapmayı o kişiye Allah sevdirir. Zikirle o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri oldukları için kalbin içine yazılan iman kelimesinin etrafına faziletler yapışmaya başlar. Böylece nefsin kalbi faziletlerle dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Ve Allah onların dostudur. Peki sonra ne diyor ayet-i kerime? Bakara 257. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ الْتَاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler. Tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir ortamda nurdan zulmete iletilmek, bu tağutun işi. Kim tağutla, insan ve cin şeytanlarla arkadaş olursa, onun kalbindeki Allah-u Teala'nın biriktirdiği nur, o kişi hidayete erdikten sonra, ruhunu Allah'laştırdıktan sonra, birinci hidayet, o ana kadar kişiyi koruyan Allah'ın koruyucu zırhı kişiden geri alınır. Allah sözünü tamamlamıştır, verdiği sözü gerçekleştirmiştir, kişiyi kendi zatına ulaştırmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kişiyi kendi zatına ulaştırması, verdiği sözü tutmasıysa, orada Allah'ın koruması kalkar. Ne demek bu? Çünkü kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Allah onu şeytanın hiçbir tesirine açık bırakmaz. Şeytan o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah'ın standartları çalışmaya başlayınca, asla şeytan o kişiyi Allah'ın yolundan çeviremez. Ta ki Allah onu kendi zatına ulaştırsın, evliya kılsın, nefsinin kalbinde %51 nur oluştursun. Bu noktaya kadar Allah, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için dostu olan Allah, o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırmıştır. Sonra o kişinin kalbindeki nur o kişi irşat makamından şüpheye düştüğü andan itibaren Allah Teala onu işitir, görür ve bilir. Kalbindeki bu değişikliği derhal ona verdiği her şeyi Allah Teala geri alır. Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhunu almıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Onu bir defa iade eder. Devrin imamının ruhunu başının üzerinden alır. Kişinin vücudunun içine kendi ruhunu gönderir. Artık onun üzerinde nimet yoktur. O kişinin sevaba çevirdiği bütün derecelerini tekrar günaha çevirir. O kişi o noktadan itibaren bire 700 verirken bire 10 vermeye başlar. O kişinin kalbinin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini koyar ve tekrar kalbi mühürler. Göğsünden kalbine o kişinin açtığı yolu kapatır. Artık yol yoktur. Kalbin içindeki kalbi, Allah'a dönük olan kalbi tekrar şeytana dönük hale getirir. Kalbin içindeki ihbatı alır, yerine ekinnet koyar, kulaklara tekrar vakra koyar, gözlere tekrar hicab-ı müstereyi çeker. Rahim esası tecelli durur. Her şey geriye dönmüştür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya geri dönmüştür. Öyleyse bu kişinin tağuta yeniden kul olması halidir. Zaten tağut, insan ve cin şeytanlar o kişi Allah'a ulaştıktan sonra onu Allah-u Teala'nın yolundan çıkarabilmişlerse,

hemen yümin billahi diye başlıyor Allah Teala. Allah'a amin olursa. Ve tağutu hemen yekfur bit tağuti. Tağutu kim reddederse, inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa ve irşat yolunu seçerse o kişi mürşide ulaşabiliyor. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesinin ilk kesin işaretini taşır. Çünkü bu talep kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin bir ayrımla ayrılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan ve cin şeytanlar, kim bu tağut? İşte tağutu veriyor Allah Teala Nisa 167-168-169. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi katlalü dalalem ba'ida. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafirenehum. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine tabi olmayacakları için Allah'ın mağfiretine ulaşamazlar. Günahlarını sevaba çevirmez. Ela yehdiyehum tarika ve onları tarika-ı müstakime ulaştırmaz. İlla tariki cehenneme haldine fiha ebeda. Ancak cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? İşte bunlar tağut. Özellikleri ne? Kendileri Allah'ın yolunda değil. Tamam, olmayabilirler. Allah'ın yolunda olmamaları, tağut olmaları manasına gelmez tabii. Ama Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın yoluna girmekten insanları men ederler diyor. İşte bu insanlar tağut. İnsanları Allah'ın yolundan men eden insanlar, insan şeytanlar bunlar. Cinlerden de bu istikamette gayretin sahipleri var. Onlar da tağut. Hem kendilerine zulmederler, tağut olanlar, hem de başka insanlara zulmederler. Onları Allah'ın yolundan ayırdıkları için onlara zulmederler. Ama aynı zamanda kendilerine de zulmederler.

Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet kerimesinde diyor ki: Allah'ın indirdiği kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla insanlara ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. İşte bunlar tağut sevgili kardeşlerim.

hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasını biliyorlar. Öyle olması lazım geldiğini de biliyorlar. Ama insanlara daha evvel ruh insana hayat verir. İnsan ruhunun o insan ölmeden Allah'a ulaşmasına imkan yoktur. Kim size böyle bir şey söylerse sakın inanmayın. Hidayet o demek değildir. Hidayet doğru yol demektir. Diyen insanlar, hidayeti ketmedenler, gizleyenler. Hidayet nedir sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bunlar insanları Allah'ın yolundan, ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametindeki gayretlerinden men eden insanlar, hakikati gizleyerek men eden insanlar, onlar tağut. Bakara suresinin, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kişiler. Seasrufe aneyeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve niyere külle ayetin la yumini biha. Ve niyere sebiler rüşdi, la yette huzur sebila. Ve niyere sebiler gayye, yette huzur sebila. Diyor ki Allah Teala, o insanların ayetlerimizi anlamaktan onları çevireceğiz ki, onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Bir insanın haksız yere kibirle dolaşması tağut olduğunu ifade etmez tabii. Bundan sonra başlıyor olay. Onlar bütün ayetleri görse de inanmazlar. Bu da tağut olduğunu ifade etmez. İnanmazsa inanmaz. Ama başka insanları da yoldan çıkaramaz. İnanmıyorsa inanmadığını söyler. Ama bundan sonra film kopuyor. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Şeytanın yolunu kendilerine yol edinenler, irşat yolunu kabul etmeyenler. Zalike biennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin yalanlanması ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar? Kimlerdi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa ve onların amelleri boşa gitmişse, işte onlar Allah'ın ayetlerini başkasını zehirleyecek şekilde, başkalarını da Allah'ın yolundan men edecek şekilde yalanlayanlardır. Ve Allah Teala tamamlıyor ayetini. Kim ayetlerimizi tekzip ederse, ayetlerimi tekzip ederse diyor Allah Teala ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, tağuta dikkatle bakın. Ashab 67-68 bir tağut mesajı veriyor.
Diyor ki cehenneme atılanlar, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konunun ve özellikle dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte burada tağut var. Kendileri Allah'ın yolunda değil, tamam, ama başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ve o insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Söylenen işaret açık. Onlara itaat ederek bu yüzden cehennemdeyiz biz diyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diletmemişler onlara. Allah'a ulaşmaktan men etmişler. Allah'ın yoluna girmekten men etmişler. Öyleyse şeytana, tağuta kul olmamak asıldır. Allah'a kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Allah'a kul olmak bu açıdan önemli bir muhteva alır. Onun için Allah Teala şeytana, tağuta kul olmayın, bana kul olun diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah Teala'ya en yüksek seviyede kul olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahu salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İnne iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal ladzîne en'amte aleyhim. Mağdûbi aleyhim ve laddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Na'udzu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve laddâllîn.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde yeni bir konuyla Allah'a ulaşmayı dilemek. Gene birlikteyiz. Gene Allah-u Teala bizi beraber kıldı. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden misiniz? Yoksa dilemeyenlerden misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek size bir şey ifade ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Şu anda bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Bilin ki hayatınızın en önemli konuşmasını izliyorsunuz. Bu konuşma sizin ya kurtuluşunuza neden olacak ya da ebediyen cehennemde kalmanıza. Ya oradaki dersi alırsınız, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. O zaman mutlak olarak kurtulanlar arasındasınız. Ya da benim bugüne kadar öğrendiğim bilgiler bana yeter dersiniz ve sınıfta kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Sevgili kardeşler, uzun lafın kısası. Bu konuşmayı dikkatle dinleyin, izleyin, ne yapacağınıza karar verin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman bu konuda gerekli hüviyetin sahibi olursunuz. Dilemezseniz, işte o zaman kendinize yazık edenlerden olursunuz. Konuşmamız sizin için, özellikle bizi ilk defa dinleyenler için hayati bir konuşmadır. Geleceğiniz bu bir saatlik zaman dilimi içerisinde size verilecek olan bilgiyi alabilmenize veya alamamanıza bağlıdır. Ya mutluluk ve cennet, dünya mutluluğu ve cennet veya dünyada da mutsuzluk ve cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Biliniz ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerine 12 defa farz kılınan bir farizeyi gerçekleştirmemek konusunda bir niyetin sahibi ise, Allah'a ulaşmayı dilemezse, niyeti Allah'a ulaşmak değilse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse elinize Allah-u Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme diyor. Ben Allah'a ulaşmak istiyorum de diyor, al diyor cennetin anahtarını. Peki ama demezse ne olur? Demezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, o kişinin gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde öyle söylüyor.
diyor ki ellezine la yercune lika'ena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülaike mevahümün naru bima kânü yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatındaki başarıları, dünya hayatında kazandıkları para, dünya hayatında kazandıkları şan, şöhret, onlar mutlu eder onları diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ellezinehüm an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün nârı bimâ kânû yiksibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ayet-i kerime kesin olarak söylüyor, onların gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer. Öyleyse hadi bakalım. Kimin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennem? Allah Teala açıklama getiriyor. Müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de sevapları günahlarından azsa, sevap tartıları hafifse, o zaman onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer cehennem. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar ve onların gideceği yer cehennem. Şimdi bakıyoruz Yunus 8'e. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibûn. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Sebebiyle diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemeyen kişi hüsrandadır. Hüsranda olan kişi dereceler itibariyle cehenneme gidecek olan kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu bir vakadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra o kişi ne yaparsa yapsın neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarını eline almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarını eline almak demektir. Öyleyse gerçekten öyle mi? Bakalım. Evvela bu Yunus 7'nin zıttı olan ayet-i kerimeyi araştıralım. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ne diyordu Allah-u Teala Yunus 7'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Onlar bize, yani Allah'a, Allah kendisine diyor, ulaşmayı dilemezler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebut 5 ne diyor?
men kânû yercû likâ Allâhe, kim Allah'a ulaşmayı dilerse. İkisinde de yercu geçiyor, dilemek. Nikâllâhe ikisinde de geçiyor. Birinde nikâena, birinde nikâllâhe. Ama biri diğerinin zıttı. Feinne ecrallâhu ilâhat. O zaman muhakkak ki diyor Allah-u Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka muhakkak ki gelecektir. Yani o kişinin ruhunu, bize ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu biz mutlaka kendimize ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. O gün mutlaka gelecektir. Peki hangi standartlar içinde nasıl? Cevap giriyor Şura Suresi 13. ayet-i kerimeden. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onun için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu söz konusu olan Şura 13'te ulaştıranın kişinin kendisi olmadığı, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanıyor. Allah'a ulaşma nikâe fiiliyle anlatılıyor. 19 fiilden bir tanesi nikâe. İlka, mülaki, likae, hepsi aynı kökten geliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanların durumu ne olur? Onlar Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a, muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Buradaki enne kelimesinin Allah Teala tarafından söylenmesinin muradine, çünkü ulaştıracak olan kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan değil, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinden emin. O Allah, onun için engel söz konusu olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın dostuysa Allah onun için engelleri kaldırır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a dostluğun başlangıç noktasıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen demek ki Allah'a mülaki oluyor. Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıyor. Böylece ne oluyor kişi? Böylece kişi Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misakini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala.
Yani kim ruhunu Allah'a ulaştıramazsa onların ahirette bir nasibi yoktur. 77 de diyor ki ama kim ahd-i misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Takva sahiplerinin durumuna bakıyoruz. Gene Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime takva sahiplerinin yerinin altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu söylüyor. Gene Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime bütün sahabe 198. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinin takva sahiplerinin mekanının cennet olduğunu söylüyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bağlandığınız şey budur. Buyuruyor. Yani işte bağlandığınız cennet budur. Yani cennet size yaklaştırıldı. Buyurun girin cennetinize diyor Allah Teala. Kimlere diyor? Takva sahiplerine. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi için cennet kesinlik kazanıyor. Ama burada son derece önemli bir konu var. Kişi ulaştırmayacak ruhunu Allah-u Teala'ya. O sadece ulaştırmayı dileyecek. Şura 13'te Allah-u Teala kesin olarak anlattığı gibi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta oluşur. Allah'ın ard arda olan tecellileri 10. basamakta tamamlanır. 14. basamakta kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 21. basamakta Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buradaki zincire, olaylar zincirine dikkatle bakın ki o zinciri kırmak kimsenin harcı değildir. Şeytan da dahil olmak üzere. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a Allah tarafından ulaştırılmasına hiçbir şekilde mani olamaz. O kişi ister sağ olsun ister ölsün ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ölmüş, ruhu Allah'a ulaşmadan ölmüş olmuyor. Ölmüşse kişi ruhu nasıl olsa Azrail tarafından alınacak, gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer o kişi yaşasaydı, kendisi 21. basamağa kadar yaşasaydı, ruhu Allah'a ulaşacaktı ama sağken ulaşacaktı. Sağken ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin, dünya saadetinin yarısından fazlasının mutlaka sahibi olur. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi ölmüşse, 2. kat cennetin sahibi olur ve yolun neresindeyse o kadar dünya saadetinde yaşamış olarak ölür. Ölünce de ruhu gene Allah'a ulaşır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de bir gün sonra ölmüşse o kişinin gene 1. kat cennet hakkıdır. O kişi mümin standartları içinde kabul edilir. O kişi Allah Teala tarafından kurtuluşa ehil görülen ve bu ehil görülen kişinin de hedefine ulaşmış olması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir anahtardır. Cennetin anahtarı. İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için üstündür. İki kişi düşünün. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hep kalplere bakan Allah Teala anında o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bizimle aynı anda işitir.
aynı anda bilir, aynı anda görür. Her an bizimle beraber olan Allah'ın rahmeti ve ilmi her zaman bizden haberdardır. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı Aminu'dur. Kimdir Aminu olan? Aminu olmanın 7 tane safhası vardır. 3. basamakta Aminu olunur 1. defa. 14. basamakta mürşide tabiiyetle 2. defa Aminu olunur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi 3. defa Aminu olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. defa ameni olur. Her bir defa yeniden ameni olmak cennet katlarının sayısını o kadar yükseltir. Daha üst cennetlerin, daha üst cennetlerin sahibi olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eden kişi 5. defa ameni olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde %100'ünün sahibi olur. 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşır. 6. kat cennetin sahibi olur. 5. kademesinde irşat makamına tayin edilir. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve adın cennetlerinden birincisine girmek hakkını kazanır. Adın cennetleri 7. kat cennetlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, kat kat her şey değişim gösteriyor. Öyleyse basit bir mukayese, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Allah Teala mutlaka ona verdiği ihsanlarla o kişiye öyle dereceler ihsan eder ki onun günahlarını örter. Sonra mı ne olur? Aynı zamanda o kişiyi irşat makamına ulaştığı zaman ona 2 kat rahmet vermeye başlar. Aynı zamanda kalbine imanı yazar. 14. basamakta bu olay tahakkuk eder. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. O sonraki işlem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözündeki icab-ı mesuleyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinliği alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde tahakkuk eder ve bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye verdiği derecelerle kişinin günahlarını örter. Kişinin günahları burada örtülür. Öyleyse kişinin günahlarının örtülmesi noktasındayız. Ne olur kişinin günahları örtülürse? Örtülürse o kişinin daha önce işlediği sevaplar sebebiyle mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diler dilemez 5-6 dakika içinde. Ard arda Allah'ın verdiği bu ihsanlar sebebiyle bu rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Gözlerdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinliği alıyor, yerine ihbat koyuyor, kalbi ulaşıp kalp kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Tam 7 tane işlev.
bu yedi işlevle Allah Teala o kişiye öyle dereceler verir ki onun bütün günahlarına denk gelir verdiği dereceler. Kişinin derece günahlarının derecesi ne olursa olsun ve o kişi hiç sevap işlememesi mümkün değil. Mutlaka sevapları vardır. Sevap hiç işlememiş bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka ne yaparsa yapsın bir şeyler derecat kazanacak olan az çok bir şeyler yapmıştır. O kazandığı dereceler bir derecede olsa, 10 derecede olsa o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü bütün günahlarını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtüyor. Bu işlevleri yaptığı zaman. Örtüyor mu? Evet, örtüyor. Peki nereden biliyoruz? İki grup ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Birincisi Vel Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Âmenû olanlar hüsranda değiller. Öyleyse kim bu hüsranda olanlar? Müminin yüzü işte söylüyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsrandadırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hayır. Onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değildirler. Öyleyse kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değil. Tam tersi kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü ama Allah'a ulaşmayı diledikten 5-6 dakika sonra o kişinin günahları sevaplarının gerisinde kaldı. Günahların Allah-u Teala örttüğü için sevapları hakim oldu duruma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın çok açık bir dizaynı söz konusu. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Son derece basit. Madem ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onu kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o dileği işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 21. basamakta sayılır. Allah'a göre olay budur. O kişi yaşasa da yaşamasa da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ona verdiği hayat eksikse asgari standartlarda borcunu mutlaka ödeyecektir Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi benim cennetime girer diyor. Mutlaka bir defa onu cennetine alacak. Neyle? Allah'a ulaşmayı diler dilemez yaptığı işlevlerle o kişiyi Allah'ın cennetine layık kılacak. Yani o kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşacak. Gördük ki kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşanlar müminin 102'ye göre Allah'ın cennetine girecek ve ebediyen orada kalacaklar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Allah-u Teala diyor ki cehennemin kapılarına geldikleri zaman diyor cehenneme girecekler. Onlara cehennem bekçileri derler ki
sizlere sizden olan nezirler gelip de gideceğiniz yer cehennem diyerek buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi uyarmadılar mı? Cehennemdekilerin hepsi için bu söz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Evet, uyardılar. Geldiler, uyardılar. Şimdi Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu açıdan son derece önemli. Çünkü diyor ki, o kişi madde 1. Geldiler, bizi uyardılar. Ama biz dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Madde 1. Yani Allah'ın indirdiklerine inanmıyor adam bir defa. Film buradan kopuk. Allah'ın indirdiklerine inanmıyor. Böyle bir kişi var diyelim. Birinci özellik Allah'ın indirdiklerine, kitaplarına inanmamak. Sonra madde 2, muhakkak ki ben seni dalalette görüyorum diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik biz onlara diyor. Ve arkadan dedi ki sen muhakkak ki dalalettesin. Onu dalalette kabul ettiğine göre Resul'e inanmıyor. Allah'ın bir şeyler indirdiğine inanmıyor, Resul'e inanmıyor kişi arkasından da. Resul'ü dalalette birisi olarak kabul ediyor.

Ve diyor ki aynı kişi, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Eğer Allah Teala bizim kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı biz işitecektik. Ama sadece Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözlerindeki hicabı mestureyi alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki ekinleti alıyor. Ve o kişiler idrak ediyorlar, yani akıl ediyorlar. Öyleyse bunu söyleyen kişi cehennemde, zaten cehennemdekilerin hepsi aynı durumda. Evvela gözlerinde hicab-ı mestûre var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, hatta daha da ileri gidiyor, dalalete bir kişi olarak görüyor. Kulakları sağır. İrşat makamının söylediklerinden Allah'a ve onun kitaplarına ait olan kesimde kesinlikle duyarsız. Ve bu duyarsızlık onu Allah'ın kitaplarını redde götürüyor. Çünkü işitmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde ekinlet olduğu için de idrak edemiyor, yani akıl edemiyor. Öyleyse kimin gözlerinde hicab-ı mestire varsa, irşat makamını irşat makamı olarak değil de dalalette birisi olarak görüyorsa, ki böyle söyleyen bir insan dalaletin ne olduğunu bilmiyor demektir zaten. İlmi de yok. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamını işitemiyorsa kişi, kalbinde ekinlet olduğu için idrak edemiyorsa söylediklerini, bu kişinin gideceği yer cehennem. Ama eğer gözlerinde hicab-ı mestire olmasaydı, açılmış olsaydı, o zaman irşat makamını irşat makam olarak görmüş olacaktı. Sen dalalettesin demeyecekti. Allah'ın kitabına inanacaktı. Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Eğer kulaklarındaki vakayı almış olsaydı, o zaman irşat makamının sözlerini işitecekti. Allah Teala kalbindeki ekinleti almış olsaydı, o zaman idrak edecekti, akıl edecekti. İşitmek manasına varmak, akıl etmekse idrak etmek, kendisine mal etmek. Kişi bunların hiçbirisine sahip değil. Yani basit bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse o cehennemdeki herhangi bir insandan bir tanesi ve çözümü de içeriyor Mülk Suresi'nin 8-9. ayetleri. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydı aynı kişi, burada cehennemde mi olurduk diyor. Allah'ın cennetinde olacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın rahim esması ve tecellisi üzerine gözlerindeki hicab-ı mestûre alındığı için irşat makamına baktığı zaman irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Ona baktığı zaman Allah Teala diyor ki onların sana baktığını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar görmezler, sadece bakarlar diyor. Sen ölülerin gözlerini açamazsın diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onları ölü kabul ediyor Allah Teala ve ölülerin gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin Allah Teala baş gözlerindeki hicab-ı mestireyi almamışsa, kör bırakmışsa onu, kimin kulaklarındaki vakayı almamışsa, sağ bırakmışsa, kimin kalbindeki ekinleti almamışsa, idraksiz bırakmışsa kişiyi,
onların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesine dikkat edin. Dilemenin ön şartı Allah-u Teala'nın seçmesidir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan eder Allah-u Teala. Bu imtihanlarda ne yaptığımıza bakar. Allah-u Teala'nın bizi dalalette bırakması söz konusuysa bunun sadece bir tek sebebi vardır. Bizim hidayete ulaşmamak konusundaki kesin tavrımız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala o kişiyi seçer kendisine. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde zevk varsa ve Allah'ın ayetlerini kendisine göre yorumlayıp kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, kalbinde maraz varsa, hastalık varsa ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, Allah'ın ayetlerini nakz edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa ve Allah'ın ayetlerini ketmedip, gizleyip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, o zaman bu kişi hem kafirdir hem de zalimdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği kesindir ve uzak bir dalalet içindedir ve Allah'ın yolundan uzakta bir insandır. Nisa 167, 168, 169'da Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Diyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, Allah'ın sebilinden men ederler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes dalalette. Hiç istisna yok. Kim dünyaya gelmişse herkes dalalette başlangıçta. Bu başlangıçta olan, dalalette olan insanlar ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde dalaletten kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı bütün dilemeyen insanlar dalalette, ama bunlardan başka insanların da Allah'ın yoluna, kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler, onları Allah'ın yoluna girmekten men edenler, onlar hem kafir hem uzak bir dalalet içinde hem de zalim. Başka insanları da Allah'ın yolunda men ederler diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah-u Teala. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolunda men ettikleri için. İşte bunları Allah-u Teala seçmiyor. Bu saydığım kesimlerin hiçbirisi seçilmez. Ama onun dinin dışında kalan, gene Allah-u Teala'yı ya ulaşmayı dilemeyen, herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Herkes seçilir. İnsanların büyük kısmı seçilir. Seçilmeyenler kasıtlı olarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyip de
başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'a olan misaklerine rağmen, Rad 25, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Başka insanların da hidayetine mani olurlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. O insanlar da seçilmezler. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Sadece açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün tavırlarıyla bunu ortaya koyan insanlar, onlar seçilmezler. Her olayda kimliklerini bir defa daha ispat ederler Allah-u Teala'ya ve bu insanlar asla seçilmezler. Geri kalan herkes seçilecektir. O seçilenlerden de bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi seçilmesine rağmen Allah'ın cennetine giremez. Seçilmesi Allah'ın iznidir. Seçilmesi Allah'ın ona bir saha, bir imkan açmasıdır. Seçilmesi o kişiye dalaletten kurtulmak için kapıyı Allah'ın aralamasıdır. Kapının açılması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Dilemezse kapı kapanır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan 5-6 dakika sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Onun günahlarından daha çok sevabı olur. Günahları örtüldüğü için. Ve bir saat sonra ölse o kişi gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadet yapamadan ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Kesin. Öbür taraftan 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşında idrak etmiş sorumluluklarını, 15 yaşından itibaren namaz kılmaya başlamış. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet hepsi var adamda. Ve 65 yıl bunları yapmış ama başka bir şey yapmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Aranızdan birçok kişi diyecektir ki bu insan da artık Allah'ın cennetine girer yani. Ama girmez yani. Ne yazık ki girmez yani. Allah-u Teala kesin hükümlerini koymuş. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ya da dilemeyeceksin. Eğer dilersen gideceğin yer cennettir. Hükümleri koymuş ard arda. Kesin hükümler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Hükümleri koymuş. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri iki tarafı da açıklıyor. Ya kişinin gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Gideceği yer cehennem. Ya da bunların hepsi alınmış. O zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Çünkü o zaman işitmiş ve akıl etmiş olacak. Cehennemde o kişinin işi yok. Ne diyor Allah Teala? İsra 45-46'da Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman onlarla senin aranda o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla

Onların kalpleri vardır ama o kalple fıkıh edemezler. Yani idrak edemezler, yani akledemezler. Onların gözleri vardır. Aynları vardır diyor Allah Teala. Ama onlarla göremezler. Onların azanihim diyor. Kulakları vardır. Ama onlarla işitemezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Açık bir şekilde cehennemin onlar için hazırlandığını söylüyor. Ne varmış? Gözleri varmış adamların. Ama kör. Kulakları varmış, sağır. Kalpleri varmış, idrakten yoksun. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinle. Ve insanlar ölü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir ölüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse söylediğimiz gibi 80 sene boyunca 15 yaşında sorumluluğu başlamışsa o günden itibaren 65 yıl o kişi namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse İslam'da neden niyet üstünmüş? İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüş. Ama gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah görmüş, işitmiş, bilmiş kalbindekileri. Rahim esmasıyla tecelli başlamış, başladığı anda derhal 5-6 dakika içinde işlemler tamamdır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla hale gelmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bunu bütün boyutlarıyla en açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama ne var ki 14 asırda insanlar bu güzelliklerin hepsini unutmuşlar. Unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Allah'ın farzlarını unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. 14 asırda bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Onlar unutulmuş başka da. Ama Kur'an'daki en önemli faktör unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Düşünün ki bu Allah'a ulaşmayı dinlemek 12 defa Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz ve dilemekle başlar. Dilediğiniz zaman da siz Allah'a ulaşmazsınız. Allah sizi kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı son derece kolay ve basit. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor. Ve şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ev dilek üzerine Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Rahim esmasıyla tecelli. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki vakranın, kalplerindeki ekinin alınması, ihbat konması, kalbe ulaşması, Allah-u Teala'nın kalbin kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolu açması, kişiyi zikre başlatıp %2 nur birikimini huşuya ulaştırması, mürşidini göstermesi, hepsini yapan Allah. Biz ne yapmışız? Allah'a ulaşmayı dilemişiz, bu kadar. Bir adım atmışız, Allah'a ulaşmayı dilemişiz, 10 tane ihsan vermiş bize. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci adımı bekliyor. 1'e 10 tamamlandı. Şimdi bizde sıra, Allah göstermiş mürşidimizi, ona ulaşacağız, tabi olacağız. Tabi olunca bize düşen görevi gene yaptık biz. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik, Allah 10 katını verdi.

İrşat makamına ulaştık. 10 tane de nimet veriyor. İrşat devrin imamının ruhunu başımızın önüne gelip yerleştiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbimizden. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıyor, Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz, nefsimizin afetleri azaldıkça daha güçlü, daha güçlü oluyor. Ve hiç irademize ihtiyacımızın kalmayacağı bir noktaya doğru yürüyoruz. Ve Allah Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken, 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. Allah'ın 10. nimeti. 1'e 100 yapıyor ve 1'e 100'den 1'e 700'e kadar derecelerimizi arttırıyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne yapsın? Daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dilemekten ve cenneti bir hiç karşılığı, sadece bir niyet karşılığı almaktan daha kolay ne olabilir? Kim Allah'a yalanla iftira ederse onlar bunları inkar ederler. Hayır derler, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bu söylediğimiz ayetler Kur'an'dan değil mi yoksa? Bir itirazı olan mı var? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir tek dilekle hidayete adım atarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaştığınız an ikinci hidayette, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci, irşada ulaştığınız zaman altıncı, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayet kademesindesiniz. Ve Allah'ın irşat makamına tayin olundunuz. Aden cennetlerinin sahibi oldunuz. %100 dünya mutluluğuyla dolu bir hayat geçirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şu Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı bu nimetlere dikkatle bakın. Bir hiç karşılığı, bir tek bir dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın size verdiği cennete yakından bakın. Daha kolay ne var ki? Bir dilek ve cennetin birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı. Eğer Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dileyen bir kişiye 6 ay ömür verdiyse, o kişi mutlak olarak ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacaktır. Allah ermiş olmanızı garanti ediyor. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını nurlarla doldurmayı garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a erdirerek ermiş olmanızı garanti ediyor. Üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasını garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatın ki herkesin Allah'ın güzelliklerinden faydalanmasını temin edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an birinci kat cenneti hak eder. Bütün cennetler sizlerle beraber olsun. Hepinizin sadece birinci kat cenneti değil, hepinizin yedinci kat cennete sahip olmasını, hepinizin dünya saadetinin tamamına sahip olmasını, hepinizin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahipleri olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim.
İyyâke nestaîn ihdinas sırâta Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد تيسر من عمين الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi. Bu akşam sizlere tayin mekandan bahsetmek istiyorum. Hani şu zulmanilerin astral travel dedikleri olayın şeytana ait olan kesimi değil de Rabbani olan kesimi. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın 10 tane ihsanıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır ve tabi olursa. Tabiyetiyle beraber o kişi korunma altına alınmıştır. Bir tayyi mekan olayında şeytanın ona en ufak bir tesir etmesi mümkün değildir. Zulmani yolda ise şeytan insanların beyinlerini çekişlemek için her zaman hazırdır. Zaten zulmani yolun mensupları astral travel'dan bahsettikleri zaman hep söylerler, şeytanın kafanızı çekişlemesi rahatlıkla mümkündür. Onun için kendinizi koruyun derler. Ama korumaya rağmen binlerce insanın beyni şeytan tarafından her zaman çekişlenir. Beynin en üst noktasında bir daire çizin başınızın tam üzerinde. O nokta hissizleşir. O nokta farklı nokta dediğim 20 santim çapında bir daire. Şeytanın oradaki tesirini net olarak kişi hisseder. Ve sanki düşünce kabiliyetinin bir kısmı dejenere olmuştur. Sanki bir basınç hissetmektedir orada. Şeytanın nüfuz alanı oluşur kişinin başının üzerinde. Dikkat edin, büyüyle, hüddamla, zulmani ilimlerle meşgul olanlar etraflarına bir takım dualar okuyarak bir daire çizerler. Bu daire zulmani etkinin, onlar da zulmani etkiyi kullandıkları halde zulmani etkinin kendilerine bir zarar vermemesi içindir. Ve zarar her zaman kapının önündedir. Onun için kim transandantal meditasyon yapıyorsa, kim yoga yapıyorsa, Sanskritçe kelimelerle bir marifet yaptıklarını zanneden bu insanlar her zaman şeytanın tehdidi altındadırlar. Ve astral yolculuğa çıktıklarını düşünenler her zaman bir tehdit altındadırlar. Her an beyinleri şeytan tarafından negatif bir etkiye tabi tutulabilir. Ama kim
Allah'ın yolunda ise o kişi yüzlerce defa, binlerce defa tayi mekanı yaşar. Nefs tayi mekanını herkes yaşar. Bunun adı rüyadır. Rüyanızda kendinizi uçarken görürsünüz. Rüyanızda kendinizi başka yerlerde görürsünüz. Aslında oradasınız. O gördüğünüz yerdesiniz. Fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrılmıştır. Nasıl ben size şu anda fizik vücudumuzun içinden bakıyorsam, bu gözlerim fizik vücudumun gözleri ise, orada da sizin baktığınız gözler nefsinizin gözleridir. Tıpkı fizik vücudumuzun bütün özelliklerine sahip olan, tıpkı fizik vücudumuzun görüntüsünde olan nefsiniz size hem tayı mekanı yaşatır, hem de bastı zamanı yaşatır. Rüyanızda kendinizi küçücük bir çocukken görebilirsiniz. İlkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Veya bulunduğunuz yaştan çok daha yaşlı görebilirsiniz kendinizi. Ve tanıdığınız insanların da ölmüş olanlardan bahsediyorum. Öldükleri noktadan daha yaşlı hallerini veya daha genç hallerini her zaman görebilirsiniz rüyanızda. Rüyayı insanlar bir hayal zannederler. Yani realitede öyle bir şey yoktur. Ama kişi hayal görmektedir. Hayır sevgili kardeşlerim. Siz oradasınız. Nefs olarak. Her gece tayin mekan yaparsınız. Tayin mekan yapmak hiç zor bir olay değildir. Herkes yapabilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman rüya görürsünüz. Öyle değil mi? Bütün rüyalarınız bir tayin mekandır. Hepiniz mutlaka rüyanızda bir ara uçmuşsunuzdur. Uçmanın o büyük zevkini yaşamışsınızdır. Ve bunu bir rüya olarak düşünmüşsünüzdür, bir hayal gördüm demişsinizdir. Olayı kapatmışsınızdır. Oysa ki o bir tayin mekandır. O tayin mekandaki sizin mekanı tay etmeniz müessesesidir. Ortadan kaldırmanız ve yer çekimi kuvvetinden kurtulmanız, uçmanız söz konusudur. Öyleyse aranızda tayin mekanı yaşamayan hiç kimse yok. Hepiniz defalarca tayin mekanı yaşadınız. Ama bunun bir rüya olması hasebiyle bir hayal olduğunu düşündünüz. Sevgili kardeşlerim, tayin mekan müessesesi ruh tayin mekanı, nefs tayin mekanı ve fizik vücut tayin mekanı olarak üç bölümden oluşur. Bunların herkes tarafından yaşananı nefs tayin mekanıdır. Bu konuda muhtevayı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz ve nefsimiz iki ayrı vücuttur. Fizik vücudumuz bu sizinle şimdi konuştuğumuz bu fizik vücudumuz. Hanginiz bizi rüyanızda görmüşse o rüyanızda gördüğünüzde bizim nefsimiz. Sizin de nefsiniz, bizim de nefsimiz. Öyleyse her rüya bir nefs tayi mekanı olayıdır. Nasıl gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin elektron devir sayısı, nefsinizin kürelerinin değil, nefsinizin elektronlarının devir sayısı, elektron kürelerinin değil, elektronlarının devir sayısı
fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Allah Teala bu sebeple Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettikleri itibariyle rehinedirler. Yani fizik vücudun mekanları olan fizik vücudun içinde bir esirdirler diyor Allah Teala. İşte bu nefsleriniz gerçek uykuya girdiğiniz zaman elektron devir sayısını süratle arttırır. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da azalmaya başlar. Çok kısa bir zaman parçasında, saniyeden daha kısa bir zaman parçasında nefsinizin elektron devir sayısı artarak, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı azalarak aynı noktaya ulaşırsınız. Ulaştığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibidir. O sırada belli bir vasfın içinde olmanız lazım. Fizik vücudunuza ait olan şuur müessesesi bundan haberdar olmamalı. Eğer sıra layık değilseniz, henüz o noktaya ulaşmadıysanız bunun oluşmaması gerek. O zaman ayrılışın gerçekleşmesi lazım geldiği anda eğer bir sarsıntı duyuyorsanız biliniz ki nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmak üzere harekete geçti ama ayrılamadı. Çünkü devreye şuurunuz girdi. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda ehil olmadıkça tayin mekanı şuurlu olarak yaşayamazsınız. Rabbani tayin mekanı. Bütün Rabbani tayin mekanlarda kişiler mürşitlerine tabi olmuşlardır. Onlar devrin imamının korunması altındadırlar. Her tayin mekan yapan kişinin üzerindeki devrin imamının ruhu onlara mutlaka tayin mekan sırasında yardımcı olacaktır. İşte tayin mekan gerçekleşirse siz şuurlu olarak bunu hissedemezsiniz. Hissetmeye ehil olduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nerede nefsinizin şuuruna geçerseniz, yani aklınız nefsinize kumanda etmeye başlayıp da sizi düşündüğü yere ulaştırdığı anda kendinize gelirsiniz. Artık fizik vücudunuzun içinde değil aklınız, fizik vücudunuza kumanda etmiyor, nefsinize kumanda ediyor. Ama siz kendinizi gene fizik vücudunuzun içinde zannedebilirsiniz. Ayrılmayı tamamladınız, o esrarlı noktayı aştınız. Yani nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılması, şuur değiştirmeniz, yani aklınızın fizik vücut şuurundan nefs şuuruna geçmesi, bir sırlı noktayı, Allah'ın herkese müsaade etmediği bir noktayı aşmakla neticelenir. Böyle bir nokta nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Ehil olduğunuz zaman bunu zaten yaşayacaksınız. Sırrı o zaman anlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın
Rabbani tayyi mekanını yapanlar bunu mutlaka Allah'ın müsaadesiyle uygun görmesiyle gerçekleştirirler ve sırra ehil olurlar. Peki hepiniz tayyi mekanı yaşadınız diyorum. Tabii yaşadınız. Ama ne vücudunuza girişi ne vücudunuzdan çıkışı yaşamadınız. Sadece onun dışında kalan bölümü yaşadınız. Herkes yaşar. Herkes yaşar ve bunun tayyi mekanın bir parçası olduğundan haberdar değildir. Sadece bir hayal gördüğünü zanneder. Oysa ki o sırada nefs o alemdedir. Bu alem ya berzah alemidir, ya zahiri alemdir, ya da cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemidir, ya da onların berzah alemidir. Ama cinlerle ilişkili kesime çok az insan geçebilir. Aslında ya zahiri alemdesiniz ya da bu alemin berzah alemindesiniz. Tayyi mekanın standartlarına dikkatle bakın. İki hüviyette tayyi mekan yaşayabilirsiniz. Nefs tayyi mekanından bahsediyoruz. Hepinizin zaten yaşamakta olduğu bir tayyi mekan. Ama başlangıçtan sona kadar yaşamanız Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Vücudunuzdan çıkışınız ve tekrar geri dönüşünüz. Sevgili kardeşlerim, rüyanızda ne zaman şartlar fizikse, yani şu çay fincanını elinize aldığınız zaman fizik olarak bunu tutabiliyorsanız, çayı içebiliyorsanız, tekrar fincanı koyduğunuz yerde fincanın ulaştığı çay tabağında bir ses çıkıyorsa, masa fizikse, çay bardağı fizikse, etrafınızdaki her şey fizikse, kapıları açmadan öbür tarafa geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Berzah alemi nefslerin yaşamakta olduğu alemdir. Bütün insanlar öldüğü zaman 40 gün süreyle nefs o fizik vücutla beraber kalır. Daha üçüncü gün başınızın üzerinden nefsinizin başının üzerine uzanan kordon daha üçüncü gün erir. Artık kordon bağınız kalmaz nefsinizden. Ama nefsiniz sizinle beraber kalmakta devam edecektir. 40 gün süreyle öldükten sonra siz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra nefs berzah alemine gider. Kendinden evvel oraya gitmiş olan, ölmüş olan bütün tanıdıkları onu orada zaten karşılarlar. Orada değil, burada karşılarlar. Kişi daha ölmeden evvel etrafında karşılamaya gelenleri görür, onlarla konuşmaya da başlar. Ve hayretle etrafında yaşamakta olan insanlara bakar. Onların görmemelerine hayret eder. Halbuki o artık diğer tarafın standartlarına sahiptir. Bu sebeple gelen bütün misafirleri görür. Odanın insan olmayan bir bölümünde onlarla konuşmaya başlar. Ötekiler de yaşamakta olanlar da ona bakarlar hayretle. Çünkü onlar gelenleri görmüyorlar. Ama yakın olan kişi, bu dünyadaki hayatı bitmek üzere olan kişi artık nefsinin gözleriyle görmeye başlamıştır. Misafirler gelir, büyük mutluluk duyarlar onun kendi aralarına katılacağı için, kıyamete kadar çok uzun bir devreyi beraber yaşayacakları için. Herkes daha evvelki hayatından olan dostlarıyla beraber olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ölümden sonra nefsinizin gideceği yerin adı berzah alemidir ve nefsinizin alemidir.
nefsinize göre fizik alemdir. Şu içinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim buranın adına. Bu zahiri alemde biz insanlar fizikiz. İşte burada şu çay bardağını tutabiliyorsak, bu fizik vücudumuzun ait olduğu bu alemdeki bir fizik materyaldir. İçindeki çayı içebiliyorsak, fizik vücudumuz da zahiri alemin bir parçasıdır, bir varlığıdır. Bu çay fincanı da zahiri alemin bir parçasıdır. Öyleyse fizik alemde fizik vücudumuza göre her şey fiziktir. Ama berzah aleminde nefsimize göre her şey fiziktir. Ne demek istiyorum? Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer rüyanızda her şey sadece bir görüntüyse, bir evin üzerine doğru yürüdüğünüz zaman o evin duvarlarından herhangi birinden hiçbir şey yokmuş gibi içeri girebiliyorsanız, içeri girdiğinizde içerisini görebiliyorsanız, duvarlar gene duruyor ama siz odayı boydan boya geçiyorsunuz, öbür duvardan dışarı çıkıyorsunuz. Orası berzah alemi değildir. Sizin nefsinize göre orası fizik değildir. Orada insanların yaşadığını göreceksiniz. Birbiriyle konuştuklarını göreceksiniz. Onların sözlerini duyacaksınız. Ama onlar sizi görmeyecekler. Sizin söylediklerinizi de işitemeyecekler. Siz o hakkı Allah-u Teala size verdiği için dünya adı verilen bu gezegendeki bu fizik standartları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama çok hoş bir olaydır. Uçarak bir evin bir duvarından girmek, bütün odaları uçarak geçmek, duvarların size hiçbir şekilde engel olamaması, kapılardan uçarak girmek, diğer duvardan çıkmak, dilediğiniz yüksekliğe yükselmek, dilediğiniz alçaklığa inmek, dilediğiniz seviyede önünüze gelen bütün engellerin içinden geçerek gitmek, işte bu nefs tayi mekanının en büyük zevkidir. Sevgili kardeşlerim, uçmak öyle muhteşem bir olay ki, dünya üzerinde de fizik hayatınızı yaşarken de uçmak istersiniz. Pilotluğa merak sararsanız, bu yüzden merak saracaksınız. Uçmayı Allah-u Teala size o büyük zevki alabildiğini yaşattığı için. Elbette uçakla uçmanın zavallı hızı sizin tayin mekan sahibi olduğunuz andaki sonsuz hızınızla eşdeğer değildir. Sevgili kardeşlerim, hız kanunlarını biliyorsunuz. Bir, ışık hızının altındaki hızlar var. Bir saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızı var. Bir de ışık hızının üstündeki hızlar var. İşte nefsin hızı ışık hızının üstündeki hızlardandır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar onu aşağı indirebilirsiniz, hızınızı azaltabilirsiniz. Dilerseniz boşlukta hiç kımıldamadan durabilirsiniz, düşmezsiniz. Çünkü siz yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Nerede? Zahiri alemde. Bu alemde eğer nefs ileyseniz hiç kimse sizi göremez, sesinizi duyamaz. Siz onları hem görürsünüz hem seslerini duyarsınız. Hem de bütün evleri, odaları içine girdiğiniz zaman görürsünüz. Dışarıdan odanın içini göremezsiniz. Ama duvardan içeri giriş sizin için bir şey ifade etmez. Onlar sadece sizin için bir görüntüdür. O görüntünün içine girdiğiniz zaman Allah'ın büyük kanununu göreceksiniz. Çünkü insanlar var orada. Sizin gibi insanlar konuşuyorlar, kendi hayatlarını yaşıyorlar.
fizik alemin bütün standartlarını yaşıyorlar. Siz onları görüyorsunuz. Ama ne insanlara dokunabilirsiniz, ne duvarlara dokunabilirsiniz, ne de görebildiğiniz herhangi bir şey sizin için fizik bir anlam ifade etmez. O zaman Allah-u Teala'nın 6 tane alemi nasıl yarattığı konusunda kesin bir fikriniz olur. İşte bu gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesidir. Ancak tayin mekanla bunu kesin olarak tespit edersiniz. Nefsiniz kendisine ait olmayan bir alemde, zahiri alemde. Nitekim o zahiri alemin bir parçasında fizik vücudunuz uykuda veya baygın. Ölümden sonra ise ölü. Ama o fizik vücudunuzun bir parçasıdır. Ve onun içine girip de yerinizi almadıkça fizik alem sizin için sadece hissedebildiğiniz ama sizin için sadece bir görüntü olan bir alemdir. Ne zaman ki fizik vücudunuzun içine gireceksiniz ve aklınız nefsinize değil de fizik vücudunuza kumanda etmeye başlayacak ki 1-2 saniye içerisinde gerçekleşir. Bunu da denemenizi isterim. Fizik vücudunuza geri döndüğünüz zaman, içine girdiğiniz zaman, sevgili kardeşlerim, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz daha yerleşmemiştir yerli yerine. Bütün uzuvların aynı standartlarda yerli yerine oturması lazım. Her parmağın kendi bulunduğu yerde, kendi kapladığı alanın hacmin içinde olması gerekir. O zaman Allah'a hayranlığınız bir kat daha artacak. Çünkü eğer tayin mekanın dışında rüya alemindeyken kendinizin geriye doğru çekildiğini görürseniz ansızın yukarıya doğru bir çekilme, birdenbire bulunduğunuz yerden hızla hareket ettiğinizi göreceksiniz. Sizin iradenizin dışında fizik vücudunuza ya birisi dokunmuştur ya da başka bir sebeple fizik vücudunuzun uyanması söz konusudur. O kendine gelmeden evvel siz kainatın neresinde olursanız olun bir anda oraya ulaşacaksınız. İşte bu düşünce hızıdır. Bu sonsuz hızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu herhangi bir alemde o aleme ait olan bir varlık ışık hızına normal standartlarda ulaşamaz. Bütün kinetik enerji tatbikiyle elde edilen hızlar ışık hızının altındadır. Işık hızıysa kinetik enerjiye bağlı değildir. Işık hızı maddenin kendi içindeki o sonsuz enerjinin harekete geçirdiği saniyede 300 bin kilometrelik bir hızdır. Mutlaka elektron ve karşıt elektronun devir sayılarının eşitliği gerekir. Ne zaman ışık hızının ötesine geçerseniz, orada, o alemde artık siz başka bir vücutla varsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra şu kainattaki fizik standartlardaki galaksilerden hangisi olursa olsun, Allah-u Teala sizi hangisine gönderecekse bir anda o galaksilerdeki gezegenlerden birisine ulaşmanız söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, gittikçe bazı alemlerin bizim bulunduğumuz dünyadan daha geri standartlarda olduğunu, bazılarının çok daha ötelerde olduğunu göreceksiniz. Yer çekimi kuvvetini insanların kaldırdığını göreceksiniz. O zaman hava gemileri yapmak
artık bir problem değil. Yer çekimi kuvvetini yok ettiğiniz noktada bir karşıt kuvvetle, o zaman dilediğiniz hızla hareket etmek imkanının sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sadece O, zamanı da yaratan, kainatı da yaratan, doğmamış, doğurmamış olan, başı ve sonu olmayan zaman itibariyle, zamandan evvel de var olan, zamandan sonra da var olacak olan Allah, bu sebeple zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibi olması sebebiyle zamandan münezzehtir. Aynı sebepten mekan olarak vücuda getirdiği bütün alemlerin her birinde sıfır zaman aralığında bulunmak imkanının sahibi olduğu için mekandan da münezzehtir. Bir yaratık olduğunuzu tayyi mekanla çok daha iyi anlayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Söylediğim gibi bunun zaten hiçbiriniz için şüpheli bir tarafı yoktur. Çünkü hepiniz yaşamışsınızdır. Hepiniz rüyanızda uçmuşsunuzdur ve bunun bir hayal olduğunu düşünmüşsünüzdür. Bu aleme göre bir hayaldir tabii. Ama nefsiniz de orada yaşıyorsunuz. Bir hayal değil. Bir hakikati yaşıyorsunuz. Ne mi demek istiyorum? Eğer çok yakın biriniz, size çok yakın biri ölmüşse, Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onunla o gece beraber olma konusunda. Allah-u Teala dilerse bunu size nasip edecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, ona sarılın. Kollarınızın arasında tıpkı sizin gibi canlı olan, etten kemikten oluşan, konuşan o kişiyi göreceksiniz. Onunla konuşacaksınız. Karşılıklı konuşacaksınız. Çok özel şeylerinizi, sadece onunla sizin aranızda olan şeyleri, merak ettiğiniz her şeyi, bu dünyadan ayrılmadan evvel size onun henüz söyleyemediği mesela bir sırrı ona sorun. Cevap alacaksınız. O zaman içiniz ferahlayacak. Ölümün hiç de zannettiğiniz gibi bir son olmadığını göreceksiniz. Bugün göreceksiniz. Eğer kıyamet kopmuş olsaydı o zaman zaten görecektiniz. Çünkü kıyametle birlikte siz yeniden hayata geri döndürüleceksiniz. Göreceksiniz ki sanki 15 dakika, 20 dakika uyumuş da uyanmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Öldüğünüz yaşta. O öldüğünüz noktadan itibaren sanki yarım saat falan geçmiş, şöyle bir uyumuşsunuz, uyanmışsınız. Şimdi rüyanıza bakın. Eğer o ölmüş olan sevdiğiniz kişi sizinle beraberse, sizinle konuşuyorsa, dünya üzerindeki o ölmeden evvelki hatıralarınızı yad ediyorsanız, beraber olduğunuz her noktadaki her şeyi ondan sorarak, onun da aynı şeyleri yaşadığından kesin olarak emin olabilirsiniz. O yaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ölümler sizi neden korkutuyor ki?
Ölüm olayı sadece bir değişimdir. Mekan değiştirme olayı. Tayyi mekandır. Sadece gene aynı koordinatları paylaşan, bu alemin aynı koordinatlarını paylaşan bir başka alemde yaşantısına kendisinden evvel rahmetli olan sevdikleriyle beraber devam ediyor. Rahmetli annesiyle, rahmetli babasıyla, rahmetli arkadaşlarıyla. Bu dünyadaki gibi bir hayat kıyamete kadar orada devam edecektir. Farkı mı? Farkı şu, onlar artık yaşlanmayacaklardır. Hangi yaşta rahmetli oldularsa o andaki nefslerinin durumuyla devam edeceklerdir. Ama orada bir daha ölüm yoktur. Bu dünyadaki gibi silahlar, bu dünyadaki gibi vasıtalar, bu dünyadaki gibi evler, dağlar, tepeler, gökyüzü orada da var sevgili kardeşlerim. Aynen. Hepsi var. Ama yaşadığı eve gittiğiniz zaman o evin sizin tanıdığınız bir ev olmadığını, başka bir ev olduğunu fark edeceksiniz. O aleme ait olan bir ev. Ama orada yaşıyor. Sevdikleriyle, kendisinden evvel ölmüş olan annesiyle, babasıyla beraber yaşıyor. Bu dünyadaki bütün huzursuzlukların bittiği bir alemde yaşıyor, dinleniyor, huzursuzluk hissetmiyor artık. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tayi mekanı eğer sizi o kara delikten geçip de berzah alemine götürmüşse, orada fizik şartları yaşayacaksınız. Böyle bir talebi Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sizi berzah alemine ulaştıracaktır. Sevdiğinize ulaştıracaktır. Yakınınıza ulaştıracaktır. Kiminle konuşmak istiyorsanız, evvela o bundan sonsuz bir mutluluk duyacaktır. Sizi orada gördüğü için. Tıpkı bu dünyadaki gibi bir sohbet, bir beraberlik, bir kucaklaşma, gözyaşları, sevinç ikinizi de kaplayacaktır. O zaman emin olacaksınız ki hayır, insanlar ölümle yok olmuyorlar. Kıyamete kadar yaşayacakları bedenleriyle, nefs bedenleriyle kıyamete ulaşacaklar. Kıyamet günü fizik vücutlar tekrar dirilecektir öldükleri noktadaki halleriyle. Nefsler de tekrar onun içine girecektir. Aslında ölüm bir hiçtir sevgili kardeşlerim. Bu tayin mekan olayını birkaç defa yaşadığınız zaman ölüm sizin için korkulacak bir şey olmaktan artık çıkar. Ölüm bir son değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tayi mekan öyle bir olaydır ki zahiri alemde de bulunabilirsiniz, berzah aleminde de bulunabilirsiniz. Her ikisi de geçerlidir, her ikisi de ayrı zevkleri ifade eder. Birinde sizden evvel ölmüş olan sevdiklerinizle berabersiniz. Rahmetli olmadan evvel size söylemeyi unuttuğu bir şey varsa o zaman söyleyecektir. Ve ölüm sebebi bir hastalıksa onun ne kadar önemsiz bir şey olduğunu orada çok daha iyi anlamış olacaktır. Kıyamete kadar dostlarıyla, sevgilileriyle, sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla birlikte bir hayatı sürdürecektir. Mutlulukla. İşte bu tayi mekan çeşidi nefsinize ait olan bir olgudur.
Ne zaman irşada ulaşırsanız, Allah-u Teala o zaman, yani irşada ulaşırsanız demekten muradım, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilirseniz, yani iradenizi de Allah'a teslim edebilirsiniz. O teslimle birlikte Allah-u Teala başınızın üzerine size ait bir ruh gönderir. Bu, o ruhla tayin mekan yapmanız içindir. Ne olur? Ruh tayin mekanı nedir? Ruh tayin mekanı aklınızın nefsinize değil de ruhunuza, başınızın üzerinde bulunan ruha kumanda etmesi şekliyle zahiri alemde, berzah aleminde veya emr aleminde veya zulmani alemde geçecek olan veya cinlerin gayb aleminde veya onların berzah aleminde altı alemin altısında da geçerli bir hüviyet taşır ruh tayi mekanı. Sevgili kardeşlerim, ruh tayi mekanı yaptığınız zaman bulunduğunuz alemde fizikte olabilirsiniz. Fiziğin ötesinde de olabilirsiniz. Bu o anda Allah'ın dilediği standardı ifade eder. Allah üzerinizdeki tasarruf eden güçtür. Yaşarsınız. Tay mekan, ruh tay mekanı yaparsınız. Mesela sizi haçta görürler. Oradaki fizik vücutlarıyla sizin fizik vücudunuzu görürler. Ve sizin gerçekten orada, o haç mevsiminde orada bulunduğunuzu düşünürler. Öyle kabul ederler. Sonra gelip size anlatırlar beraber geçen olayları. Ve bu sizin için bir büyük mutluluk olur. İki alemde birden var olmak. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Ruh tayi mekanı. Allah-u Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. Ruh tayi mekanı, nefs tayi mekanının dışında çok farklı bir olaydır. Bütün alemlerde geçerlidir. Bütün alemlerde fizik de olabilir ruh, fiziğin dışında da olabilir. Yani bütün alemlerde onların göremediği bir standartta bütün insanların arasında bulunabilir ruh tayi mekanının sahibi. Fizik vücudu o sırada bir uyku halindedir. Tekrar ruh onun başının üzerine dönene kadar. Bir anda bir alemden başka bir aleme geçmek, oradan bir diğerine geçmek, bütün alemlerde bulunmak söz konusudur. Ve bunun mümkün olduğunu o zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, delillerini yaşadığınız zaman beraber olduğunuz kişiler gelip sizi daha sonraki devirlerde ziyaret ettiği zaman, o günlerden bahsedildiği zaman onların sizi fizik vücudunuz olarak kabul ettiklerini görürsünüz. Zaten görüntü aynıdır ve ruhunuz fizik hüviyetlidir. Yani o dostlarınızla el sıkıştığınız zaman onların ellerinin içinde sanki sizin fizik vücudunuzun eli varmış gibi bir vücut vardır ortada. O fizik vücudunuz değildir. Ruhunuzun o sırada fizik vücut şeklinde bürünmüş hüviyetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyet çok üst seviyedeki bir hüviyettir. Herkes bunu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Allah'a hamd etmeniz için çok büyük bir sebeptir. Daha ötesi de
var mı diye soruyorsanız, evet, daha ötesinde var. Fizik vücut tayi mekanı. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki nefsiniz fizik vücudunuzun devir sayısının yarısı kadar devir sayısında olan elektronlarla mücehhezdir. Bu sebeple bütün nefsler fizik vücutların içinde bir esirdir. Bir rehinedir. Fizik vücudunuz uyumadıkça bir, fizik vücudunuz bayılmadıkça iki, fizik vücudunuz ölmedikçe nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Nefsinizin fizik vücudunu terk ettiği anda fizik vücudunuz mutlaka uyku haline girmiştir. Veya bayılmıştır, nefsiniz çıkmak imkanı bulmuştur. Ölüm de aynı sonuca mücer olur. Ölümle birlikte zaten manyetik alanlar sona ereceği için, elektrik enerjisi üretilmeyeceği için fizik vücudunuzda, ölüm melekleri kontağı kapattığı için, elektrik enerjisi fizik vücudunuzun trilyonlarca mitokondrisi elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse ne olur? Elektrik enerjisi olmadığı için elektromanyetik alanlar da yok olur. Yani fizik vücudunuzun manyetik alanı var. Bir kutbuyla nefsinizi çeker kendisine, bir kutbuyla ruhunuzu. Bu öldüğü zaman fizik vücudunuz nefsiniz içinde, ruhunuz içinde içine girilmesi mümkün olmayan bir hüviyet kazanır. Artık ne nefsiniz ne ruhunuz fizik vücudunuzun içine giremez. Fizik vücudunuz her ikisine de açılmayan bir kale hüviyetini alır. Ölümünüzden sonra sağ tarafınızda ruhunuz, sol tarafınızda fizik vücudunuz yer alacaktır. Ruhunuz için iki tane alternatif söz konusudur. Bir, ruhunuz fizik vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman, yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermediniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmadı. O zaman fizik vücudunuzdan manyetik alanların bitmesi sebebiyle sigara dumanına son derece benzeyen bir duman şeklinde ruhunuz da nefsiniz de ayrılır. Ölçü vereyim. Bu dumanın özelliği arkasındaki 40 wattlık bir ampulü gizleyecek kadar bir kesafet ifade eder. 50 mumluk, 50 wattlık bir lambada o lambayı görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunları size hep gösterecektir. Gelecek günlerinizde Allah'ın daha başka güzelliklerini yaşayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ki Rabbani yoldasınız. Daimi bir muhafaza altında olursunuz sevgili kardeşlerim. Şeytanın sizin beyninizi çekişlemesi imkanı söz konusu değildir. O bu imkanın sahibi değildir. Allah Teala ondan bu imkanı almıştır. Kim başının üzerine devrin imamının ruhunu almışsa şeytanın o kişiye böyle bir tesir etmek imkanı yok edilmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu için. Her tabiyetini sağlayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanı almışsa, öyle mürşidine ulaşmışsa, şeytanın büyüsünden de, hüddamından da, o kişinin tayin mekan olayında başını çekişlemesinden de kendini mutlak olarak kurtarır. İşte bu standartlarda ölüm tahakkuk ettiği zaman eğer kişinin ruhu Allah'a daha evvel ulaşmışsa o alan

sağlığa ulaşmamış olsun, o zaman ruh fizik vücudun içindedir. Fizik vücuttan çıkıp yerini alacaktır kişinin sağ omuzun üzerinde veya Allah'a ulaşmıştır. Allah'tan gelerek yer alacaktır. Fizik vücudun içinde zaten ruh yoktur. Allah'tan gelerek yerini alacaktır. Gene sağ tarafında. Ve ruh ölüm meleklerinden biri tarafından 7 tane gök katını beraberce aşarak çıkacaklardır. Sitretini müntahaya kadar bir yolculuk beraberce yapılacaktır. Oradan sonra da ruh kendisi tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Allah'ın zatında tekrar yok olacaktır. Ölümün korkulacak bir şey olmadığını o zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Unutmayın ki hepiniz sonsuz hızın sahibisiniz. Herkes nefs tayin mekanı yapıp da vücudundan ayrıldığı zaman ışık duvarını mutlaka aşar, sonsuz hıza ulaşır, düşünce hızına ulaşır. Allah'ın kendisini ulaştırmak istediği herhangi bir gezegene ulaşır. O ulaştığı yerde farklı yaşantılar görecektir. Burada ışık duvarı aşılmıştır. Fizik vücudunuz şu veya bu şekilde uyandırıldığında bir kuvvetin sizi süratle çektiğini ya sırtınızdan çektiğini, geriye doğru bir yolculuk yaptığınızı veya ileriye doğru bir yolculuk yaptığınızı hissedeceksiniz. Sonra da kendinizi fizik vücudunuzun içinde bulacaksınız. Normal uyku halindeyseniz. O zaman Allah'a hayranlığınız artacak. Tayyip mekanı yaptıktan sonraki hayranlığınız artacak. Yani evveli ve sonrasını gördüğünüz tayyip mekan kontrolü size verilmiş olan bir tayyip mekandır. O zaman vücudunuza girmenin çok kolay bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Bütün huzurların mutlaka üst üste gelmesi gerekir. Bu ise zannettiğiniz kadar kolay bir şey değildir. O zaman Allah'a hayranlık duyacaksınız. Çünkü tayin mekan yapmasaydınız, normal bir rüyayı yaşasaydınız, bir anda fizik vücudunuzun içinde bulacaktınız kendinizi. Allah'ın otomatik kanunları bütün huzurları aynı anda üst üste getirir. Ve bir anda nefs fizik vücudunun içine girmiştir. Söylediğim gibi eğer uykudan uyanınca, rüyadan uyanınca konuşmaya kalkarsanız uyandığınız anda konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü daha nefs vücudunun içine bir anda girmiştir ama kumandaları henüz ele almamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim Allah'a ne kadar çok şükretmeniz lazım, ne kadar çok hamd etmeniz lazım. O zaman fark edeceksiniz. Allah'ın size verdiği sonsuz nimetleri, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinin, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinin manasını o zaman anlayacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. Siz de düşünüyordunuz şimdiye kadar. İyi ama bu sonsuz galaksilere ben hiçbir zaman gidemeyeceğime göre nasıl emrime musahhar kılmış? İşte böyle musahhar kılmış. Oraya her zaman gidiyorsunuz. Her yere gidiyorsunuz. Ama gittiğinizin farkında değilsiniz. Neden? Giderken ışık duvarını aşıyor nefsiniz. Buradakileri Allah-u Teala sizi unutturuyor. Dönerken sonsuz hızdan gene ışık hızının içinden geçerek sıfır hıza inmek mecburiyetindesiniz. İkinci defa geçerken bu sefer de oradakileri unutturuyor. Sevgili kardeşlerim, hatırlatmak istediğine de Allah-u Teala müsaade verir, hatırlarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki nasıl size anlatayım ki Allah ile dost olmak bir muhteşem dizayndır. Ona hayran olduğunuz zaman

an bunları hep yaşayacağınız zamandır sevgili kardeşlerim. Tayyi mekan, ister ruh tayyi mekanı olsun, ister nefs tayyi mekanı olsun, ister fizik vücut tayyi mekanı olsun, hepsi daha zor şartlarda gerçekleşen tayyi mekanlardır. Fizik vücudun üzerine, fizik vücut tayyi mekanında ruhunuz örtü olur. Ruhunuzun devir sayısı, fizik vücudunuzun devir sayısının, elektron devir sayısının iki katı olur. Nefsinizin devir sayısı, fizik vücudunuzun yarısı kadardır. Fizik vücudunuz, nefsinizin iki katı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Ruhunuz ise fizik vücudunuzun iki katı elektron devir sayısına sahiptir. Bu sebeple fizik vücudunuz da ruhunuzun içinde bir esirdir. Ve dilenen yere bir anda fizik vücudunuzu da Allah-u Teala ulaştırır. Böyle bir dizaynda insanlar sizi fizik vücut olarak görürler. Tekrar ruhunuzla dönmek mecburiyetindesiniz. Bu başınızın üzerindeki size verilen Allah-u Teala'nın bir nimeti olan ruhtur. Devrin, imamının ruhunun başının üzerinde olduğu bir kişi, irşat makamına tayin edildiğinde kendisine ait olan bir ruhu da Allah Teala ona bir nimet olarak verecektir. Sevgili kardeşlerim, daha size saatlerce nefs tayin mekanından, ruh tayin mekanından, fizik vücut tayin mekanından bahsetmek söz konusu olabilir. Her zaman bir kısım şeyler mutlaka eksik kalmıştır. Sorarsanız inşallah tamamlarız. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor sözleriyle bitirmek istiyorum. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrümüz vardır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'ndan olduğumuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını kapladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinnettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekine sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bile uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktığı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmeti bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazla yüklenmiştir. O da fazla bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar, dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yer ettiği zaman, yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri. Bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimde insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah-u Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah-u Teala'ya hamd etmemiz lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlara sahip olan nurlar ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için bunların adı haslet değil. Bunların adı fazl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. İşte fazl, İşte salavat, bunlar nefs tezkiyesini yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazla salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil, onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. Mürşidinize ulaştığınızda mürşidin dediği söküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman arkasından la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı anda da kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından da şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazılla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Fazl kalbe yerleşmekle yükümlüdür. Ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah-u Teala nurları geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? O günlere bakılırız. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın bizden söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah-u Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgalle vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavatı duyarlan, fazlı duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi Ruhumuzun kalbiyle işitilir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaketi hiçbir fiile işlemeyen, ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler, bir vakfının mensupları, bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlar. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi, onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz, unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz, Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerine bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emr adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki, şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her an ona Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah-u Teala diyor ki, onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah'a tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell, nasıl oluyor da diyor, trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah-u Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor: Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gider, ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yüce Rabbimize
0: sonsuz haftaya şükrederiz ki sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kıldı. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu meselenin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez, nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz arda arda iki defa atarak hep çifteceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabii şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğiniz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlardı. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi 2 günlük borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Bunun da şimdi 3 tane zikrin mukayesesinden Allah-u Teala zikrullahın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki veskür İsmi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesinlenerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızdan pek yapmaz. Ona pek gerek de yok. Allah-u Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinize sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmenizi emrediliyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskünün Allah'a kıyamen, kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'tan. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin tav'an, ister istemeyerek girin kerhen, ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala tav'an geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin. Zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınıza, kulak vereceksiniz. Tabii size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız varsa eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız. Yatağınızı kıbleyi sağa alarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesini duyacaksınız. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift tecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Sizi uyku sırasında görenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o, ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması. Tabi unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek, üzerinize gelecek, kalbinize ulaşacak, kalbinizden içeri girip orada yerleşecek. İşte bu yerleşme keyfiyeti var ise, yerleşme keyfiyeti tahakkuk etmişse, ancak o zaman sizin için asıl hedefe ulaşmak söz konusu olur. Zikir burada tesirini gösterir. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız bir tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştirmek. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan kan nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlaları orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kadından fazlını getirip nefsinizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsinizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsinizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsinizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbine nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emmareyi aşarlar
1: nefsi levvameye, nefsi mülkimeye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler.
0: Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve selavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme meselesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlalar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataların sebebiyle mürşidinden utanıyor, Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara. Ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor, o zaman anlıyor. Düşmanı olan şeytan nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7 ile nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7 ile nefsi levvameyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece aşmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şehir suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytanın fücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah-u Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah-u Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Ve her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahiy olunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlarsa da insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri, hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman, Kur'an'daki ayet-i kerimelerin
1: isimleri ve numaralarını verdiğimiz zaman onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir delil yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. O şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edebilecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci %50 birikimde nefsi emmareyi, ikinci %50 birikimde nefsi levvameyi, üçüncü %7 birikimde nefsi mülkimeyi oluşturuyor. Sonra devam ediyoruz zikrimize. Her gün daha çok zikrediyoruz. Ve dördüncü %7 nur birikimiyle nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Mutmainne doyuma ulaşmak demek. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç ve cennetime gir. Ki bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu Allah'laştırırsa, nefsini tesliye ederse onun gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu mümin üzere meseleleri yerine oturttuğumuz zaman nefs tezkiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainne de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Fecr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen tezkiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah-u Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten mardiye diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Ey nefs, ruhunu Allah-u Teala'ya döndür, Allah-u Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icap ettiriyor ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sıratımız sakime ulaşır. Nefsi emareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, radiye'de beşinci, mardiye'de altıncı, tezkiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçer. En son Sıdret-i Müntaha'ya ulaşır. Ve onu da aşar. Aşar, yokluğa geçer. Yoklukta Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatına yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ifade etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahi innehu husnul me'ab. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İşte insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında olması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? 7 kademede 7 defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder 7 kere 7. %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. 2 de huşu sırasında oluşan nur vardı. %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız. Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kulluyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kulluyoruz. Çünkü ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanı kul olmaktan kurtulmuştur. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evine ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Allah-u Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühen nasibidur abikümellezi halekaküm لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki مُنِيبِينَ اِلَيْيَ اِلَيْهِ اَيَتَّكُونَ Ona dön. Allah-u Teala'ya ruhunu döndür. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştır ve böylece takva sahibi olun. Öyleyse kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği 3 yemini yerine getiren herkes 3 ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti, altlarına bakar akan cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri gidecekleri yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yedi kademede tesbih eden kişi her tesbih kademesinde ruhu bir gök atı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Es-Salavat.

0: Biraz talip abi.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle. Allah'ın

veya Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor, yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.

Al-Fatiha mi as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Necmi'l-Aynin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde yine hamdolsun ki birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz İslam'ın 28 basamağı. İslam 4 tane 7 basamaktan oluşur. Ve 7 tane safhayı, 4 tane de teslimi içerir. Bunu bir özet olarak sizlere sunmak ve İslam'ın ne olduğunu, kainatın tek dininin ne olduğunu, nerelerden geçtiğini, neleri ihata ettiğini beraberce gözden geçirmek üzere inşallah bu konuşmayı yapıyoruz. 28 basamak, 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak ve dördüncü 7 basamak. İlk 7 basamaktan inşallah başlayalım. Birinci basamak olayları yaşarız. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki olaylar kıtal, yani savaş size kerih gelse de üzerinize farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki siz

hoşunuza gitmez ama sizin için hayırdır. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gider ama sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Hayırla şerri birbirinden ayırdığımız zaman hayrın derecat kazandıran olaylar, şerrin derecat kaybettiren olaylar olduğunu görüyoruz. Öyleyse birisi bir başkasının malını çalınca bundan sevinir ama aslında derecat kaybetmiştir, şer kazanmıştır. Sevindiği şey onun için şerdir. Diğeri malı çalınansa üzülür. Ama aslında hırsızın kaybettiği dereceler onun sevaphanesine yazılmıştır. Yani derecat kazandırmıştır olay ona. Yani hayra ulaşmıştır malı çalındığı için ama o da üzülür. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Birinci basamağı herkes yaşar ve ikinci basamağı herkes geçer. İkinci basamakta Allah Teala tarafından insanlar seçilir. Olayları yaşarlar birinci basamakta. Olaylara karşı davranışlarını ortaya koyarlar. Her sene birkaç defa imtihan edilirler. Ve bu olaylar karşısındaki davranış biçimleri sebebiyle insanlar seçilirler veya seçilmezler. Seçilmeyenler başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak isteyenlerdir sadece. Kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde zayıf olanlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dinemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeyi isteyenler. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediğini kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse seçiyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçiyor. Çünkü onlar başkalarına bir zarar vermeyen insanlar ve kuvvetli bir ihtimalle Allah'a ulaşabilecekler. Sonra kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşıyor. Dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi cehenneme gidecekti. Allah Teala şöyle buyuruyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtid dünyâ ve etme'nnü bihâ ellezîne hüm an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhimun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir. Dilemeyenlerin kurtuluşu yok. Peki dileyenler? Bu ayetin tam zıttı. Dileyenlerin durumunu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi gösteriyor. Allah Teala diyor ki: "Men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecrallâhi le'at." Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Hud diyor ki, Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, bu aranızda bulunan amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Onlar mutlaka hidayete
ereceklerdir. Öyleyse üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa çıkar. Dilemeyen ikinci basamakta ebediyen kalır. Ne yaparsa yapsın, hangi davranışların sahibi olursa olsun kurtuluşu mümkün değildir. İnsanların %90'dan fazlası cehenneme gidecektir ve 28 basamağın sadece ilk iki tanesini işgal ederler. Geri kalan 26 basamak insanların her devrede %10'dan azını muhtevasını alır. Her kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini işitir, bilir ve görür. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Ve Allah Teala işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Burası dördüncü basamak. Bu tecelli insanlarda bulunan engelleri devreden çıkaracak olan bir özellik taşıyor. Kişi insanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ikindeti alıyor Allah Teala. Ve görme hassasının üzerindeki perdeyi alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ikindeti alıyor ve yerine ifat koyuyor. Ve o kişinin kalbine küfür çıkıp iman giriyor. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanlarda bulunan bu engellerin alınması Allah Teala'nın kişiye verdiği furkanlarla son buluyor. Bu furkanlar görmeyi sağlıyor, işitmeyi sağlıyor, idrak etmeyi sağlıyor. Anlaşılan o ki bütün insanlar davete muhatap oluyorlar. Daveti inkar edenler, davete karşı çıkanlar, başkalarını da Allah'ın yolundan davete karşı çıkmakla kalmayıp men edenler, hepsinin Allah-u Teala uzuvlarında ve hastalarında engeller koyuyor. Özellikle itiraz eden, Resulün söylediklerine itiraz eden herkese bu engeller mutlaka konuluyor. Ve nerede böyle bir şey varsa, karşı çıkılıyorsa, biz senin dediğini yapmayız deniyorsa, bu ifadeyle birlikte olay derhal başlıyor. Allah Teala onları engellerle donatıyor. Ve genel olarak insanların hepsine mutlaka tebliğ ulaşır. O tebliğe karşı duyarsız kalanlardan başlayın da karşı gelenlerin mutlaka iki açıdan da, uzuvlar açısından da, hastalar açısından da engelleri var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes de bu engellerden bir grup. Allah'ın davetine icabet etmedikleri için, karşı çıktıkları için Allah Teala tarafından oluşturuluyor. Allah'ın davetine icabet etmeyen bütün insanların kör, sağır ve dilsiz olduğunu söylüyor Allah Teala. Doğuştan öyle olduğu için değil. Daveti işitmiş ve icabet etmedikleri için.
İşte bunların hepsi alınıyor kişiden ve kişi görmeye, işitmeye ve duymaya başlıyor. Bunlar furkanlar. 7 furkan veriliyor ve kişinin her furkanla günahları parça parça örtülüyor. 7 furkanla günahları tamamen örtülmüş oluyor. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz diyor. Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde kendilerine ilim verilenler, onun irşat makamının hak denilen sözlerle hitap ettiğini bilsinler diye diyor. Onların kalplerinde ihbat konulur, muhbit olurlar diyor. Kalplerindeki ekinet olarak ihbatın konulması hali. Ne oluyor? Böyle bir dizaynda kişinin 7. basamağa gelmesi sağlanmış oluyor. 8. basamakta ilk 7 basamak burada bitiyor. Asr suresinde bu konuda Allah Teala buyuruyor, vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsnü, insanlar hüsnandadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah Teala onun günahlarını örttü. 7 tane de furkan verdi. Ne oldu? Kişinin cehennemlikken gideceği yer Allah'ın cenneti oldu. Çünkü bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Ve geliyoruz 2. 7 basamağa. Bundan sonra ne olur? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Tekabül suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehti kalbehu. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Kalbine hidayet koyar. Ve bundan sonra ne yapar burası? 8. basamak. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Allah, onların kalpleri Allah'a çevrilir. İşte gaybde Rahman'a, Allah'a huşu duyanların kalbini Allah Teala bizatihi o kalbe ulaşarak, kalbi evvela kişinin kalbiyle kendisinin arasına giriyor. Ondan sonra da kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Artık o kişi kalbi Allah'a dönük bir kişidir. Peki bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Femen yuridullahi en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami diyor Allah Teala. Ne zaman ki Allah kişiyi kendisine ulaştırmayı diler, o zaman onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bunu gerçekleştiriyor. Kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu noktada kişi zikir yapsa, 10. basamakta kişinin kalbini Allah Teala yardı, göğsünü yardı, kalbine giden bir yol açtı. Kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'ın katından gelen
rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbe ulaşacaktır. Ama fazıllar kalbin içine giremezler. Çünkü kalpte henüz bir çekim gücü yok. Fazılları içine çekecek olan bir güç yok. Ama rahmet nurları burada o kalbin içine doğru girerler. Ve kalbin içinde %1, daha sonra da %1 daha nur birikim olur. Neyle olur? Zikirle. İşte 10. basamakta göğsümüzden kalbimize Allah Teala yol açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre ve Allah Teala bu açılan yoldan giren kalp konusunda Sümer 22'de diyor ki hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişiyle Allah'ın göğsünü yararak göğsünden kalbine nur ulaştırdığı kişi aynı olur mu diyor. Kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine Allah Teala nur ulaştırıyor. 11. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur ulaşıyor. Zikir yapıyor ve nur göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbin içine giriyor. Ve ne oluyor? Bu eğer nurlar %2'yi bulursa o zaman o kişiyi Allah-u Teala huşuya ulaşmış kabul ediyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde haktan inen Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen nurla haktan inen şeyle ki bu rahmet nuru, rahmetle faz beraber geliyorlar. Ama sadece rahmet fonksiyonel. Rahmet giriyor kalbe %1 derken %2 yerleşiyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. O ikinci huşu. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlamış ama sadece rahmet nurları kalbe girebiliyor. Ve ikiyi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa kişi mürşidini Allah'tan istemek hakkını kazanır. İşte Allah-u Teala bu cümleden olarak açık bir şekilde bir hususu söylüyor. Diyor ki Vestaînü Bakara suresi 45 ve 46. ayetler Vestaînü bis sabrı ve salatı inneha lekibiretün ilâ alel haşiîn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. İstihaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu Allah'tan sorun. Üzerimize farz mı? Farz. Çünkü Allah Teala Maide 35'te diyor ki Ya eyyellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, takva sahibi olun. Yani yeni bir işlev yaparak ne yapacaklar? Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki alallahi kastus sebili. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamın dergahına uzanan bir yol var ve o yolun sahipleri Allah-u Teala tarafından biliniyor. Kim size uygunsa onu Allah-u Teala seçecek. Onun için Allah'tan sormanız lazım.
Nasıl soracaksınız? İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala vesteyinu bis sabrı ve salate inne hale kibiretun illa alel haşiyin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Sonra da buyuruyor ki Allah Teala, bu zor iştir, kebiretün büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor bir iş, büyük bir iş değildir. Kimdir huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra da Allah'a döneceğine muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse öyle bir inanç ki bu kişi, huşuya ulaşan kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Burası 13. basamak. O kişi hacet namazını kıldığı gece, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılıyor kişi. Hacet namazının neticesinde Allah ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Ve kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor. Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'nın 12 tane ihsan aldı. Ve bundan sonra mürşidine ulaşınca 7 tane de nimet alacak. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah'ın katından gönderilen ruh Tevrin imamına ait. Ruh geliyor kişinin başının üzerine yerleşiyor. Ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Tevrin imamının ruhunu gönderir. O kişinin ruhuna senin yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi, zamanın geldi desin diye diyor. Diyerek onu uyarsın diye. Bütün zamanlarda hep devrin imamları mutlaka hayatta olanlardan seçilir. Ve o kişinin ruhu günde 1.000 kişi tabi olsa her birinin başının üzerine gelip yerleşir. Eğer tabiyet bu standartlarda ihsanla yapılmışsa. Kim Allah'tan 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa o ihsanla tabi olmuştur. Peki üçüncü işlem nedir? Üçüncü işlem o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Başın üzerine devrin imamını gönderiyor. Kalbinin içine imanı yazıyor. Devrin imamı da o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini söylüyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. O kadar mı? O kadar değil. O kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'daki günahkarlardan bahseden Allah Teala, onların cehennemde bulunduğundan bahseden Allah Teala, Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, irşat makamının önünde tövbe eder de, mümin olursa, amin olursa ve nefs tezkiyesine amilü salihata başlarsa, onlar hariç diyor, onlar cehenneme girmezler. Allah onların günahlarını, seyyiatini sevaba, hasenata çevirir diyor. Kaybettikleri dereceleri, kazandıkları dereceler haline getirir. Bu kadar mı? Hayır, Allah onunla da yetinmiyor. O güne kadar o kişiye bire 10 verirken, o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhu birinci kata kadar ulaştığında hep bu 1'e 100 devam ediyor. Ne zaman ikinci ruh kata ulaşırsa 1'e 200 oluyor. Ruh yükseldikçe 7 tane gök katında 1'e 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çıkartıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabe, ey sahabe ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. İşte bu vetireden bahsediyor. Sonra o kişinin zikir yapması ve nefsini tezkiye etmesi söz konusu.
Zikir sebebiyle o kişinin göğsüne gelen nurlar göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısının üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indiriyor kalpte. O kapı kilitleniyor ve kalbi birkaç dakika içinde Allah'ın nurları işgal ediyor. Kalbe iman kelimesi yazılmıştır. Bu iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Çünkü fazılların manyetik alanıyla iman kelimesinin manyetik alanı ters. Biri kuzey, biri güney kutbu. Bu sebeple birbirlerini çekiyorlar. Sabit olan iman kelimesi olduğu için iman kelimesinin etrafına fazıllar toplanmaya başlıyor. Onların toplandığı alana karanlıklar gelip de yaklaşamıyor, tesir edemiyor. Ve nefs tezkiyesi %1, %2 derken o kişinin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Şimdi ilk %7 nur birikiminde nefs-i emareye ulaşır kişi. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rab, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Ve bu tecelli nefsinizin kalbine o nurların gelmesine sebebiyet veren aynı tecellidir. Kalbinize ulaşan nurlar yavaş yavaş birikmeye başlıyor. %7'ye kadar nefsi emaredesiniz. Nefsi emare bu ayet-i kerimede anlatılıyor. %7'den %14'e kadar geçen zamanın sonunda ruhunuz ikinci gökkatına yükseliyor ve nefsi levamedesiniz. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti. O devamı nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levh etmek kınamak demek. Nefsinizi kınıyorsunuz yaptığı hatalar dolayısıyla. Nefsiniz fizik vücudunuzda bir emanettir, bir rehinedir. Ruhunuzsa emanet. Emanet vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Böyle bir dizaynda ruhunuzun Allah'a doğru yaptığı yolculuk, Allah'a ulaşmakla son bulacak. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın size nasip kılacağı şey, ruhunuzun Allah'a ulaşması. Bunun için 7 katlık bir yolculuk yapmak durumunda ve nefsiniz her %7 aklanmada bir gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Böylece nefsinizin kalbine gelen Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde toplanıyor ve rahmet birikimi sadece %2 oluyor. Fazıllar %98'i oluşturacak. %100 nur dolduğu zaman nefsinizin kalbine. Devamlı olarak nefsinizin kalbindeki nurlar artıyor, artıyor, artıyor. İşte böyle bir dizaynda ikinci kata ulaşan ruhunuz birinci katta sadece bir yeşillik, yeşil saha üzerinde seccadelerde secde eder. İkinci kata ulaşabildiği zaman su arınma havuzlarına ulaşılır. Su arınma havuzlarında ruhlar birer birer havuzların içine girerler. Havuzlar yerden yükselen şeffaf havuzlardır. Su arınma havuzlarına giren herkes net olarak görünür. Elbiseler, atlas elbiseler hiç ıslanmaz ama kişi su arınır. Çok büyük bir salonun dış çeperinden tamamen camdır. Oradan içerisini görürsünüz ki içeride ruhlar o su arınma havuzlarında su arınır. Burası ikinci gök katı. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Ruhunuz üçüncü defa %7 fazla birikiminde ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır.
üçüncü gök katının kapısını açar nefs ona. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaştığı zaman burası nefsi mülhimedir. Artık Allah'tan ilham almaya başlamışsınızdır. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fucuraha ve takvaha diyor. 7. ayet-i kerime ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha 8. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekaha 9. ayet-i kerime. O nefse ve onu sevva edene, sevva eden Allah Teala ona takvası da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında burası üçüncü gök katına doğru yol alacağınız yerdir. Buradan yükselenler dikey bir yolculukla üçüncü gök katına ulaşırlar. Üçüncü gök katında iki katlı bir evle mescit arası görüntüde bir yer. Eve daha çok benziyor. İki katında da secde yapılıyor. Ama oradan çıkanlar avluda mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezi üçüncü gök katını dördüncü gök katına bağlayan bir madeni silindir. İçi boş, içeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yukarı çıkıyor. Bir sonra giren onun ayaklarının altında yolculuk yapıyor. Daha sonra giren de onun ayaklarının altında. Herkes birbirinin ayaklarının altında yolculuk yapıyor. Hiç kimsenin başı hiç kimsenin ayağına değmez. Zaten değse de ayakların altı tertemizdir. Ayaklar da çok ince deriden uçları yukarıya doğru kalkık çarklar var. Ve yukarıya yapılan yolculukta bu nefs-i mülhime söylediğimiz şekilde anlatılıyor. Burası nefs-i mülhimedir. Dördüncü kata ulaştığınız zaman Beytül Makdis'in aslındasınız. Orada secde ediyorsunuz. Kubbeden beşinci kata yükseliyorsunuz. Dördüncü kata ulaşanların nefslerinin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi hasıl oluyor. Burası için Allah Teala nefsi mutmainne diyor. Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor. Rad 28. Fecr 27'de ise diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor. Nefsin mutmain olduğu nokta artık kişi hırsadı verilen afete yenilmiyor. Nefsinin kalbi henüz afetler, hasretlerle dolmadı faziletlerle. Ama bu noktada o kişi artık hırsını yenebilmiş durumda. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyor. Burası dördüncü gök katı. Beşinci gök katında kişi Allah'tan razı olur. Burası raziye makamıdır. Radiyeten vardiyeh buyuruyor Allah Teala Fecr 28'de. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bir sonraki kademede ruh 6. gök katına ulaştığı zaman Allah da ondan razı oluyor. Kişi önce Allah'ın rızasını Allah'tan razı oluyor. Ondan sonra da Allah'ın rızasını kazanıyor. Ve bu şarta bağlı olarak nefsin Allah'a dönmesi söz konusu. Fecr 27, 28, 29, 30'da Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruha sesleniyor. Böylece ey ruh sen de Rabbine ulaş.
Rabbine rücu et, geri dön, ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fetuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Hangi kullar bunlar? Ruhlarını Allah'alaştırmış olan kulların arasına gir. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. İşte burası 6. gök katı. 5. katta Beytül Haram'ın aslına ulaşılır, secde edilir. 6. katta ise Sıbkatullah olma mahali vardır. Burası nevi şahsına münasır bir yer. Dışarısı loş, içerisi aydınlık. İçeriden dışarıya beyaz bir nur aydınlığı çıkıyor. Kapı ise, yani giriş yeri, bir kapısı olmayan bir giriş yeri ama bir insan silüeti şeklinde. Kapının ilgi çekici tarafı, uzun boylu birisi girdiği zaman kapı büyüyor. Kısa birisi girdiği zaman kapı küçülüyor. Herkesin çevre boyutunu alarak kapı şekilleniyor. Devamlı şekil değiştiriyor kapı. Büyüyen ve küçülen bir kapı türü. Otomatik. Oradaki nurlar kişilerin yüzlerini boyuyor. Çok açık yeşil beyaza ve yüzler çatlıyor. Yüzler tedavi ediliyor ve eller, yüzler, ayaklar sonra da oradan aşağı iniliyor. Çatlamayan 7. gök katına çıkabiliyor. 7. gök katına çıkmak için bir kılıç veriliyor. Kişinin ruhu 7. gök katına ulaşıyor ve 7. gök katının altın kapısına, oradaki altın zincire bir defa kılıçla vuruyor. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi elindeki kılıçla fetih kapısından içeriye giriyor. Burası 7. katın fethi noktası. Yukarı çıkmak için yol yok. Tavandan geçiliyor. Tavan geçirgen bir tavan. İnsan ruhu oradan yukarıya çıkabiliyor. Sol tarafınız geçmişiniz taş bir duvar. Taşlar üst üste konularak yapılmış. Sıva yok. Sağ tarafınıza döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen şeklinde her biri. Herkesin kader hücresi tek bir sıra oluşturuyor. Ve ta Ümmül Kitap'a kadar sizi ulaştırıyor. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Boşlukta duruyor. Altında da devrin imamı 31 tarafında, 31 tarafında 60 kişiye o Ümmül Kitap hakkında ders veriyor. Ümmül Kitap'ta Allah'ın bütün indirdiği kitaplar, ister şeriat kitabı olsun, ister sohbet kitabı olsun, hepsi orada bir tek ciltte toplanmış. Bir sonraki alem, burası ikinci alem, üçüncü alem, Kudret Denizi. O denizde Allah Teala size çeşitli işlevler yaptırıyor. Dördüncü alem, Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe ve etrafındaki cihare, yâri güzin, yani dört halife, ondan sonra da sahabeler ve ileri girenler bulunuyor. Bundan sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Divan-ı Salihin bir cami hüviyetinde yapılmış. Yüksek, dairesel bir cami. Ve katlarda dairesel. Ve en üst kat Divan-ı Salihin'in yeri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen gidip orada başkanlık yapıyor. Divan-ı Salihin'den sonra gidilen yer zikir hücreleri. 2 metre 20 santim veya 30 santim yüksekliğinde deniz anasına benzeyen dairesel, şeffaf küreler ve içinde yüzlerce
İnsan ruhu zikir yapıyor. Tesbih, elindeki tesbihle kalpler üzerinde zikir yapıyorlar. Bir gün bu zikir yapanlardan birinin zikri tamamlanıyor. O kişi uçarak oradan ayrılıyor. Sitesinin mintaya ulaşıyor. İndi-i en yüksek noktası. Oraya ulaşan kişi oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaştığı zaman burası 21. basamaktır. Yolculuk 14. basamaktan başlar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 kat yükselir. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra ne olur? Sonra ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %49'a ulaşmıştır Allah'a ulaştığı zaman. Rahmet de %2. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51. Burada artık o kişinin kalbinin aydınlığı karanlığını aşıyor. Şeytanın hakimiyet alanı, tesir alanı sadece afetleridir. Çünkü afetler şeytanın arzusuna göre dizayn edilmiştir. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiklerini işleyen hüviyeteler. Ve artık şeytanın emrine itaat eden kesim, nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Üstünlük artık şeytanda değildir. Üstünlük Allah'ın nurlarındadır. Kalbin %50'den fazlası nurlanmış durumda. Ruhunsa zaten %100'ü nur. Ruh %100 hasletlerden oluşur. Nefs de %100 afetlerden oluşurken zaman içerisinde bu %100 afet %49'a düşmüştür. Kişi velayetin ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Fena fillah. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur ruh. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi zikrini artıracaktır. Allah ona bir taht verecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre bir altın taht. Bu Allah'ın katında baki olmak demektir. Kişinin kalbindeki nur %51'den 61'e çıkar fena makamında. Burası beka makamında, taht verildiği makamda ise 61'den 71'e kadar devam eder. 71 olduğu nokta zikrimizin günün yarısını aştığı noktadır. Burada kişi zahit olur. Zühd makamının sahibi olur. Hiç kimsenin kalbindeki nurlar günün yarısını zikir aşmadıkça %70'i aşamaz. Ve %71'e ulaşan nurlar bu istikamette bir hedefi artık simgeliyor. Bundan sonrası fizik vücudun teslimidir. Zühd makamı Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar buyuruyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse bu noktada o kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %61'e kadar, 71'e kadar, 71'den sonra bu makamda olur kişi. Zühd makamı ve ne zaman ki nurlar %81'i bulur, o zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Bu teslimle ikinci teslim gerçekleşmiştir. Bu teslimle Allah'a ulaşmayı dileme, ruhun Allah'a ulaşması, mürşide ulaşmak ikinci kademe, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kademe, fizik vücudun teslimi dördüncü kademe.
Halife 4. 4 tane safha geçti. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşma safhası, ruhu Allah'a ulaştırma safhası, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hibiyete sokarak Allah'a teslim etme safhası. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre ulaşır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab olmuştur. Lüplerin sahipleri olmuştur. O kişi 7 tane faktörün sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah'la rahat bir konuşmanın içerisine artık girebilir. O kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmaktır Kur'an-ı Kerim'e göre. Ve o kişi ehli hüküm olmuştur, ehli hikmet olmuştur. Burası Ulul Elbab makamıdır. Burada kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 26. basamak. Ne zaman göklerin melekûtu birinci kattan başlayarak ve demin anlattığımız katlardaki olaylar gösterilmeye başlanırsa kişiye, o zaman kişi ihlas makamının sahibidir. Ve ihlas makamı 27. basamağı ifade eder. Burada 7 kat göklerin melekûtu gösterilir kişiye. Bundan sonra bu kişi 7. gök katının Sitre-tül Müntehası kendisine gösterildiği zaman ihlas makamını bitirir. İhlas makamının bitirilişiyle o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir kişi. Bu noktadan sonra bu Tövbe-i Nasuh, salah makamının birinci kademesidir. Sonra kişinin günahları örtülür. Sonra Allah-u Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu gönderir. Sonra günahları sevaba çevrilir. Salah makamının 4 kademesi. Burada o kişi irşada ulaşır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin taleplerinize uysaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve imanla sizin kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bundan sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İrade de Allah Teala'ya teslim edilecektir. Böylece kişi hakka tukati, takvanın sahibi olacak. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Böylece teslimler tamamlanacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi oldular. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde her şeyin en güzel olacağı bir ortamda kişi Allah'ın iradesine iradesi bağlanır ve Allah Teala onun başının üzerine kendi ruhunu gönderir. O kişinin ruhunu da gönderir. Böylece kişinin başının üzerindeki nurlar tamamlanır. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu gösteriyor net olarak. Diyor ki Allah-u Teala o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı.
İşte ister ensar olsun, ister macirin hepsine tabi olunduğunu kesinlikle gösteriyor ayet-i kerime. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Hepsi tabi oldular. Zaten bunda bir ihtilaf yok. Ama Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onların ellerinin üzerinde tabi oldukları zaman Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Üçüncü kıdeme ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Var 18. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Sonra dördüncü kademe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20. Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefs teslimi yapmıştır. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı hepsinin ulul albab oluşuyla belli. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. İrşada ulaşmışlar mı? Demin söylemiştik. Hepsi irşada ulaşmış. Sariyat, Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Peki hepsi daimi zikre ulaştıktan sonra irşat makamına tayin edilmişler mi? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bunu garanti ediyor. Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 safa gösterir. 4 tane teslim içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Gördük ki bütün sahabe 7 safayı da gerçekleştirmişler. 4 tane teslimi de gerçekleştirmişler. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 7 safanın ötesine geçirerek, 7 safayı da tamamlatarak iradenin teslimine kadar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salli ala. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde o bizleri birlikte kıldı. Ona, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir mutlulukta bizleri bir araya getirdiği için.

Ayrı ayrı zevktir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizlere 73. fırkadan bahsetmek istiyorum. Artık o günlere geldik. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ayetleri hepiniz zaten çok iyi biliyorsunuz. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratması, önce şekillendirmesi, sonra ona ruhundan üfürmesi ve evvela hayat vermesi, sonra da ona ruhundan üfürmesi. Ve diyor ki Allah Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ediyorlar. Secde etmeyen sadece cin tayfesinden olan İblis, şeytan, şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Bunun üzerine Allah Teala soruyor. Ey İblis diyor. Seni Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? İblis cevap veriyor. Sen beni ateşten yarattın diyor. Yani dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın diyor. Onu ise diyor, çamurdan yarattın, tıyından. Ben ondan üstünüm diyor. Sevgili kardeşlerim, konumuz şeytanla birinci derecede alakalı olan bir konu. Ve İblis bunun için bu konumuzda önemli bir yerin sahibi. İblis her şeyden evvel yalan söylüyor. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduyla kendi fizik vücudunu karşılaştırıyor. Oysa ki Allah Teala secde emrini vermeden evvel söylüyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. O kendisine can verdiğim Adem Aleyhisselam'a ruhumdan üfürdüm. Onu farklı bir canlı yaptım. Onda bana geri dönmesi lazım gelen bir emanet var artık. O benden bir varlığı benim ruhumdan ona üfürdüğüm bir bana ait olan nesneyi bir emanet olarak taşıyor ki onu bana geri döndürmek mecburiyetinde. Dünya hayatını yaşarken döndürebilirse benim evliyam olur, dostum olur, üst seviye mükafatlara layık olur. Yapmayabilir, o zaman gideceği yer cehennemdir. Ama öldüğü zaman ölüm melekleri ondaki emaneti alıp o emanetle beraber bana doğru yola çıkacaklar. Yedinci katın sonunda onu sesetin mintaya ulaştıracaklar ve oradan ruh bana

geri dönmüş olacak diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a geri dönmesi mutlak bir müessese. Ya ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız, Allah'ın bir evliyası olacaksınız, dostu olacaksınız. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, o Türkçe'de ermiş adını alır. Ermiş, Allah'a ermiş demek. Ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış demek. Öyleyse İblis neden yalan söylüyor? Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduyla kendisini karşılaştırıyor. Aslında söz konusu olan Adem Aleyhisselam'da bulunan Allah'ın emaneti olan ruh, secde o ruha yapılıyor. Adem Aleyhisselam da o ruha layık görülen bir varlık olduğu için secdeye muhatap kılınmış. Ama İblis bunu görmezlikten geliyor ve Allah'a fizik vücut karşılaştırması yaparak ben onun üstünüm diyor. Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Derhal oradan aşağı in, burasını terk et. Ve seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. İblis diyor ki ey Allah'ım diyor beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben onların, o insanların sırat-ı müstakimlerinin üzerinde oturacağım. Yani ruhlarını sana ulaştıracakları yolun üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakim üzerinden ruhlarını sana ulaştırmalarına mani olacağım. Ve kıyamete kadar onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Kendime böylece bağımlı hale getireceğim onları. İşte İblis, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ve kendisine secde edildiği gün bunları söylüyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. O günden kıyamete kadar geçecek devre içinde İblis insanları yoldan çıkarma konusunda büyük bir gayretin sahibi olacaktır. İfadeye dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Böyle söylüyor İblis. Bunu başarabilecek mi? Biliyorsunuz Kur'an sadece geçmişi değil, geleceği de ihtiva eden, kainatın değiştirilmemiş olan son mukaddes kitabıdır. Son şeriat kitabıdır. İlk şeriat kitabından da hiçbir farkı yoktur. Ama değiştirilmemesi çok önemli bir müessesedir. Ve geleceği ihtiva eden Kur'an-ı Kerim'e bir göz atıyoruz. Ve bakıyoruz ki Allah-u Teala Sebe Suresinin
20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Konumuz buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu kıyametten bahseden bir ayet-i kerime ve sonucu söylüyor Allah-u Teala. Allah sözünü yerine getirdi diyor. Allah'a göre geçmiş zaman gelecek zamanın mefhumu yoktur. Zamanın dışındadır. Mekanın da ötesindedir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi. Kainatın her noktasında aynı anda bulunabilir. Hiç zaman farkı oluşmadan. Çünkü o zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple zamanı sıfırlayabildiği için zamandan münezzehtir. Ama aynı sebeple sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabildiği için mekandan da münezzehtir. Onun için kıyamet konusunda geçmiş zaman kullanıyor Allah Teala. Şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirecek demiyor. Yerine getirdi diyor. Kesinleştiriyor konuyu. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Şimdi müminleri oluşturan bir fırkayla bütün diğer fırkalardan bahseden bir ayet olması lazım Kur'an-ı Kerim'de. Bunun açıklamasını bulmamız lazım. Buluyoruz. Enam suresi 153. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı mustakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında kalan diğer fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden alır ve fırkalara ayrılmışlardan olursunuz. Demek ki açıklık geldi konumuza. Müminleri oluşturan bir tek fırka ve diğer bütün fırkalar Nebe Sebe suresinin 21. ayet-i kerimesinde 20. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve aynı bütün fırkalar ve onlardan ayrı olan bir tek fırka Enam 153'te geçiyor. O fırka sırat-ı müstakimin üzerindekileri kapsıyor. Öyleyse kimdir sırat-ı müstakimin üzerindekiler? Müminlerdir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı burada açık bir hüviyet kazanıyor. Şimdi gelelim hadise. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, 73. Peki bunlardan sadece bir tanesi mi kurtulacak? Evet, sadece bir tanesi kurtulacak.
O fırkanın adı ne? Ey Allah'ın Resulü! Fırkanın adı Fırkayı Naciye, yani necate ermiş olanların, kurtulanların fırkası. Peki bu insanların hususiyetleri ne? Özellikleri ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onlar da sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin de sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin de sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de sahabenin de bütün insanları sırat-ı müstakime davet ettiğini söylüyor. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Allah'a davet ettikleri yol. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim sen muhakkak ki Allah'a istikametlenmiş bir yol üzerindesin. Sırat-ı müstakim üzerindesin. Müstakim, istikamet üzere olan demek. Sıratta yol demek. Sırat-ı müstakim, istikametlenmiş, hedefi belli bir yol. Bu hedef Allah'tır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaştıran yol. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek fırka, 73. fırka, sırat-ı müstakim üzere olanların fırkası. Sırat-ı müstakim kendi cephesinden 7 tane sıratı ihtiva eder. Sırat-ı müstakim, genel anlamda sırat-ı müstakim, 3. basamaktan başlar. 1.'si 7. basamağa kadar, 2.'si 7. basamaktan 14. basamağa kadar, 3.'sü 14. basamaktan 21. basamağa kadar, 4.'sü 22. basamaktan 25. basamağa kadar, 5.'si 25. basamaktan 27. basamağa kadar, 6.'sı 27. basamaktan 28. basamağın 4. kademesine kadar, 7.'si 28. basamağın 4. kademesinden 5. kademesine kadar. 7 tane sırat-ı müstakim. Bunlardan ilk ikisi ruhun Allah'a ulaştırılması istikametinde bir hüküm ifade etmezler. Bunlar bu yüzden gene sırat adını alırlar. Ama muhtevalarında fiziki yükselme söz konusu değildir. Sadece cehennemden kurtarıcı yol olarak vasıflandırırlar. Sıratül Azizül Hamid diyor Allah Teala. Sıratül Azizül Hamid. Hamd edilen
Allah'ın yolu. Ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar. Bu noktadan itibaren sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Yedinci basamaktan sonra 14. basamağa kadar sıratü seviye olarak geçiyor adı. On dördüncü basamaktan 21. basamağa kadar sırat-ı müstakim adını alıyor. Bu ruhun sırat-ı müstakimidir ve ruhun Allah'a 7 tane gök katını aşarak ulaşmasını ihata eder. Ruhun sırat-ı müstakimi de, fizik vücudun sırat-ı müstakimi de, nefsin sırat-ı müstakimi de, iradenin sırat-ı müstakimi de aynı noktada başlar. Ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta biter. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi de 14. basamakta başlar, 25. basamakta biter. Nefsin sırat-ı müstakimi de 14. basamakta başlar, ama o da daha farklı bir yerde, 27. basamakta biter. İradenin sırat-ı müstakimi de 14. basamakta başlar, 28. basamağın 5. kademesinde biter. Burada

Irşada ulaşmak da bir merhaledir. Nefsin Allah'a teslim edildiğinden sonraki dört kademeyi ifade eder. Böylece yedi safhanın her birinde bir sırat-ı müstakim söz konusudur. Öyleyse her bir safha bir ayrı diğerlerine bağlı fakat kendi ayrıcalığı olan, özelliği olan bir bölüm ifade eder. Ve kişi Sırat-ül Aziz-ül Hamid'de de olsa, Sırat-ı Seviyye'de de olsa, Sırat-ı Müstakim adıyla andığımız iki tane yatay, iki tane dikey yoldan oluşan 15. basamağa, 14. basamağa, 22. basamağa bağlayan bir diziyi ifade eder. Her biri ayrı bir sırat adını alıyor. Ruhun Allah'a doğru dikey yaptığı, dikey olarak yaptığı yedi tane gök katını aşan yolculuğun gerçekleştirildiği yol Tarık-ı Müstakim adını alıyor. Aslında sırat-ı müstakimlerden bir tanesinin Allah'a ulaşmayı içeren bir tanesinin ki bu yol iki tane yatay sebil, iki de dikey sebilden oluşur. Bir muhtevasını verir. Öyleyse sebillerin, sıratların her birisi bir muhteva taşır. İslam'ın yedi safhasının yedisi de bir yol ifade eder. Bir gelişme ifade eder. Her biri bir tekamül yoludur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kimdir sırat-ı müstakimin üzerinde olan insanlar ki onlar kurtuluşa ulaşmış olsunlar? İşte o sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar 73. fırkayı ifade eder. Bugün hidayet çağının içinde olan insanlar için 73. fırka çağın kavramıdır. Bu çağ 73. fırkanın yaşandığı devri ifade eder. Hidayet çağı 73. fırkadaki hidayet üzere olanların çağıdır. Öyleyse kimdir hidayet üzere olanlar? Hidayet üzere olanlar bir tek grup oluştururlar. Allah'ın yolunda bir tek fırka oluştururlar. 73. fırkayı oluştururlar. Dinlerin birleşmesi konusunda çalışan birçok kurum var, kuruluş var, vakıf var. Bu gruplar yaptıkları araştırmalarda
73 değil ama 72 tane ayrı inanış biçimi tespit ettiler. Öyleyse 72 çıkıyor fırkalar. 73. fırka nerede? İşte burada Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesi devreye giriyor. Allah-u Teala diyor ki biz onların şerde birleşen bir fırka oluşturacaklarını eğer bilmeseydik onlara yükselebilecekleri gümüşten merdivenler yapardık diyor. Öyleyse şerde birleşenler. Bu şerde birleşenler tam 72 ayrı inanç çeşidinde yaşıyorlar. Buraya kadar tamam ama o zaman 73. fırka yok. Var sevgili kardeşlerim. İşte bu dünya üzerinde bulunan 72 tane inanç çeşidinin muhtevasında olan bunca milletin içinde, her birinin içinde Allah'ın Resulleri var. Bu kavimlerdeki Resuller, 73 kavim değil, çok daha fazla kavimde şu anda Allah'ın Resulleri yaşıyor. Ve o 72 fırkayla temsil edilen her inanç grubunun içinde de mutlaka Allah'ın Resullerinden birisi var. Ama onların o yanlış, batıl inançlarıyla hiçbirinin tabiatıyla alakası yok. Allah'ın kendilerine öğrettiği doğruları bütün o Resuller kendi kavimlerine öğretiyorlar. İşte o Resullerin öğretisinden kim Allah'a yönelmenin, Allah'a ulaşmayı dilemenin, kendilerini cehennemden kurtaracak olan yegane şey olduğunu öğrenip de Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi 73. fırkayı oluşturuyor. Bütün bu 72 tane inanç çeşidinin içinde yaşıyor bu insanlar. Her birinin etrafında farklı bir inanç grubu, Allah'ın söylediklerini değil, insanların söylediklerini gerçekleştiriyor. O toplumunda 72 tane fırkanın her birinde insanların %90'dan fazlası Allah'ın söylediklerini değil, insanların öğrettiğini gerçekleştiriyorlar. Din adına bu insanların 72 inanış biçiminin içinde yaşayan insanların %90'dan fazlası o inanç biçiminin standartlarını uyguluyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani Allah'a yönelmiyorlar. İşte böylece 72 fırka bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen dünya nüfusunun %90'ından fazlasını kaplayan bir alan oluşturuyor. 73. fırka ise gene onların içinde yaşamakta olan ama Allah'a ulaşmayı dileyen küçük azınlık. Ne demişti şeytan? Bir defa daha bakalım. Eğer bana kıyamet gününe kadar izin verirsen
onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Bağlamış mı? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şu anda dünyada yaşayan insanların %90'dan daha büyük bir kesimi, ne kadar büyük, o konuda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama pek az hariç hepsini tabire, bize mutlaka böyle olması lazım geldiğini ifade ediyor. Pek az hariç hepsi insanların, mutlaka %90'dan fazlası, ama ne kadar fazlası. Bu sualin cevabını vermek gerekmiyor. Hatta rakam vermek de gerekli değil. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanların ezici bir çoğunluğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemiyorlar ve 72 tane fırkayı oluşturuyorlar. Her birinin içinde küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte onlar 73. fırkada olanlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar şeytanın tesiri altında yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. İnsan ve cin şeytanlar, yani tağut, onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Bütün insanlara her an tağut ulaşıyor. İnsan ve cin şeytanlar ve de şeytan şeytanlar. Hepsi tağutu oluşturuyor. Ve insanlara devamlı fuhşu ve münkeri ilka ediyorlar. Fuhşu ve münkeri, kötü olan, Allah'ın yasakladığı her şeyi, Allah'ın emrettiklerini de engellemekle meşguller. Öyleyse tağut insanlara bunu öğretiyor. Tağutun emrinde olan insanlar pek azı hariç büyük kısım. Öyleyse kim bu tağuttan kurtulanlar? İnsan ve cin şeytanların hegemonyasından kurtulabilen insanlar kimler? Bu sualin cevabını Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buluyoruz. Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve en âbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Diyor ki Allah-u Teala, onlar, sahabeden bahsediyor, şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Ayet açık ve kesin bir şekilde Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardığını söylüyor. İfade açık ve net olarak geliyor. Allah Teala Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde kim tağutu inkar eder de
Allah'ın yolunu seçerse, Allah'a yönelirse, tağutu inkar eder de, rüşt yolunu seçerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılırlar. Bu kulp o noktadan itibaren başlayan, yedi ayrı safhada devam eden sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah'ın ipidir. İfade son derece açık. Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytandan kendisini, tağuttan kendisini kurtarmıştır. Şeytanın, tağutun kulu olmaktan kurtarmıştır kendisini ve ilk kulluğuna Allah'ın ulaşmıştır. O artık 73. fırkadadır. 73. fırkada olanlar kimdir? İnsan ve cin şeytanların hegemonyasından kendilerini kurtaran ve o pek azı hariç denilen gruba girebilenler. Onlar 73. fırkadadırlar. Kimdir onlar? Şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'ın kulluğuna o noktadan itibaren geçmiş olanlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem cennet müjdesi var, hem de dünya müjdesi var. Neden cennet müjdesi? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cehenneme gitmesi söz konusu değil. 73. fırkada olanlar kimlerdir? 73. fırkada olanlar cehenneme gitmeyecek olanlardır. Sadece 73. fırkanın mensupları cehennemden kurtulacak olanlardır. Onların dışında kalan kim olursa olsun onlar diğer 72 fırkayı ifade ederler. 72. fırkanın en açık şekilde, 72 tane fırkanın en açık şekilde, en çarpıcı şekilde açıklandığı ayetler Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleridir. Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Diyor ki Allah Teala o insanlar için, onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Öyleyse dilemeyenlerin durumu açık. Dilemeyenler kimlerdi? Bir evvelki açıklamamızda onların tağuta kul olanlar olduğunu gördük. Şimdi kim bu insanlar diyoruz? Tağuta kul olanlar kimdi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler, tağuta kul olanlar, yönelenler, Allah'a kul olanlar, tağuta kul olmaktan iştinab edenler, kendilerini kurtaranlar. Öyleyse kimler 73. fırkanın içindedirler? Hidayeti olanlar. Hidayet üzere olanlar, hidayeti olanlar. Kimler 72 fırkayı temsil ederler? Dalalette olanlar. Şimdi dizayna dikkatle bakalım. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı, diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onları tatmin edecek olan
dünya hayatıdır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kimdir onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanlar Allame-i Cihan olsalar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa Allah Teala onların ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Onlar faydasız ilmin sahipleri olan dalalette olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yunus 7 ve Yunus 8 onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Yani bu insanlar kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Onların cehenneme gittiğini söylüyor Müminun Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Araf 172 dalalette olanların nefslerini hüsrana düşürmüş olduğunu söylüyor. Araf 178. Müminin 103 ise dalalette olup da bu hüsranda olanların, nefslerini hüsrana düşürmüş olanların durumunu söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. İşte Yunus suresinin 8. 7. ve 8. ayetleri sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahlarının sevaplarından fazla olacağı sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemiyorlarsa mutlaka günahları sevaplarından fazla, mutlaka dalalette olanlar, mutlaka hüsranda olanlar, gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennem, yani mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Bu dalalette olanların hepsi nefslerini kendilerine ilah edinenler, yani şirkte olanlar. Şirkte olanlar 73. fırkaya dahil olamazlar. Kimdir şirkte olan? Şirkten ne zaman kurtuluruz? Bu sualin cevabını Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde veriyor. Münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve böylece müşrik olmaktan kurtul. Müşriklerden olmamayı başar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar şirktedir. Kim yaşıyorsa Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği güne kadar o kişi gizli şirktedir. Kimdir gizli şirkte olanlar? Bakınız, Câsiye 23 bu konuya nasıl ışık tutmuş. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarını ikinci bir ilah edinenleri, ilah var Allah, el-ilah, tek ilah. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, ikinci bir ilah edinmişler kendilerine. Hevalarını ilah edinmişler. Bu sebeple şirkteler. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre, devamlı
şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunuyorlar. Allah'a dinemedikleri sürece bu insanlar böyle ve onları diyor Allah Teala biz ilim üzere dalalete bırakırız. Yani onların faydasız ilimleri üzere. Bakınız, bu insanların ilimlerinin fayda vermediği, Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları burada da açık. Onların ilim üzere dalalete bırakırız diyor. Yani onların ilimleri bizim ayetlerimizden gafleti yok etmez diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olarak yaşarlar ama kendilerini ilim sahibi zannederler. Onlar dalalettedir diyor Allah Teala. Dalalette olanların ölçüsünü veriyor. Onların basar isimli görme hastalarının üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalplerindeki idrak hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri mühürlüdür. Onlar dalalettedirler diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevayı tamamladığımız zaman dalalette olan insanları görüyoruz. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, yani şirkte olanlar. Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde kafirler için de aynı şeyi görüyoruz. Kalpleri mühürlüdür. Kalbi mühürlü olan herkesin kalbinde küfür kelimesi mevcut olduğu için Allah Teala onları kafir olarak değerlendiriyor. Kalbinde küfür yazıyor insanların. Allah'a inanmaları bir şey ifade etmiyor. Kişilerin küfrü ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman yok oluyor. Çünkü o kişi, bu vasıfların sahibi olan kişi, yani görme hastalarının üzerinde engel olan, işitme hastaları mühürlü, kalpleri mühürlü olan bu insanların, bu engellerin hepsi ne zaman kaldırılıyor? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanları Allah-u Teala Rahim Esma'sıyla tecelli ediyor. Onların basarları üzerindeki gıçabeti alıyor. İşitme engeli olan mührü açıyor. Kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerindeki küfür kelimesini alıyor. Kalplerindeki ekinleti alıyor. İdrak önleyen mesleği alıyor. Kalplerine ihbat koyuyor. Ve her birini verirken o insanların derecelerini öyle arttırıyor ki bu işlevi Allah-u Teala tamamladığı zaman 5-6 dakika içinde o kişinin Allah-u Teala tarafından kendilerine kazandırmış olduğu dereceler kaybettikleri derecatı aşıyor. Bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Amenu ismini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim Amenu olmuşsa diyor, o kişi hüsranda olan kişi değildir. Vel Asr suresi böyle söylüyor. Vel Asr, asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amini olanlar illa hariç, amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda değildir. İnsanlar hüsrandadırlar. Bu ayet bize neyi çağrıştıracak? Başlangıçta söylediğimiz o ayeti çağrıştıracak. Pek azı hariç hepsini o insanların kendime bağlayacağım diyor iblis. Hepsini pek azı hariç. Burada da aynı işareti görüyoruz. İnsanlar hüsrandadırlar ama sadece amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Dilemeyenler ne oluyordu? Hepsi cehenneme gidiyordu. Ama dileyenler hariç. Dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazla, dileyenlerin sevapları günahlarından fazla. Öyleyse bu insanlar kim? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu insanlar 73. fırka. Nereden kurtulmuşlar?
küfürden kurtulmuşlar. Nereden kurtulmuşlar? Dalaletten kurtulmuşlar. Nereden kurtulmuşlar? Şirkten kurtulmuşlar. Nereden kurtulmuşlar? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin Sıratül Azizül Hamid'de olduğunu söylüyor. Allah Teala'nın bütün kavimlerde resulleri var demiştik. Allah Teala resullerin vazifesini söylüyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz. Aminu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve geri kalanların hepsini uyarsınlar diye. İfade son derece açık. 73. fırkanın mensupları müjdelenenlerdir. Onlar aminu olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amini olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar uyarılanlardır. Amini olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün negatif faktörlerden kurtulmak ve 73. fırkanın içine girebilmek demektir. Onlar insan ve cin şeytanların tesir alanından kurtulabilmiş olanlardır. Onlar dalaletten kurtulabilmiş olanlardır. Onlar küfürden kurtulabilmiş olanlardır. Onlar bu dünyada bir ölüyken dirilenlerdir. Ve kurtuluşa 73. fırkanın içinde dirilenlerdir. Allah Teala gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında bakra, kalbinde ekinde olanlar için diyor ki onlar ölüdürler. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Duymayan, görmeyen, işitmeyen, idrak edemeyen insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu kadar kolay bir sebep 73. fırkaya girmeye herkese ehil kılacakken iblis insanlara bu hakikatleri, bu Kur'an hakikatlerini unutturduğu gibi yanlış ve eksik bilgilerle bilgi dağarcıklarını doldurmuş olan insanlar bu hakikate karşı çıkmaktalar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. 73. fırkanın mensupları sahabe nasıl Allah'a çağırmışlarsa bundan 14 asır evvel söylediğimiz gibi Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi gereğince ne diyordu Allah-u Teala? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. 73. fırkanın mensupları Allah'a çağırırlar. Diğer 72 fırkanın içindekiler de Allah'a çağıranları susturmaya çalışırlar. Ama Allah Teala diyor ki onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. 73. fırka bir güneş gibi dünya adı verilen bu gezegenin üzerine hidayet çağının ışıklarıyla doğmuştur. Hidayet çağınız mübarek olsun. 73. fırkanın müntesipleri, Allah huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Rad suresinin 18 ve 19. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz inşallah. Rad 18'de Allah Teala buyuruyor ki: Lillezî nestecebû li rabbihimül hüsnâ. Li için ellezîne onlar istecabu isticab ederler, davete icabet ederler. Li için Rabbihim, Rableri için. Hüsna en güzel, güzellerin en güzeli.

icabet etmek. Evvela kalın çizgilerle konuyu verelim. Vellezine lem yestecibu lehu. Vellezine ve onlar ki lem yestecibu icabet etmezler. Lehu onun için ona. Ve onlar ki ona icabet etmezler. Lev enne lehum ma fil ardı cemian. Lev eğer enne şüphesiz ki muhakkak ki lehum onlar için ma şey fil ardı yeryüzünde. Arz üzerinde, arzda. Cemiyan hepsi. Ve mislehu ve bir misli daha. Meahu onunla beraber yani o misliyle beraber bir misli daha onların olsaydı. Lev de bihi. Onu fidye olarak verirlerdi. Allah'ın emrine, Allah'ın emirlerine, Allah'ın davetine icabet edenler var, icabet etmeyenler var. İcabet etmeyenler yeryüzünde olanların hepsi kendilerinin olsaydı bile verilecek olan cezayı gördükleri zaman onların hepsini fidye olarak vermeye hazır olurlardı. Sırf o cehennemden kendilerini kurtarabilmek için. Ülâike işte onlar lehum li için hüm onlar için. İşte onlar ki onlar için suyun hesap, su kötü, su el hesap kötü hesaplardır. Yani kıyamet günü amel defterlerine baktıkları zaman kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu göreceklerdir. Ve mevahüm cehennem ve onların varacakları yer, barınacağı yer, mevaları cehennemdir. Ve bisel mihat. Ne kötü bir döşek. İşte iki nevi insan. Bir, Allah'ın emrine icabet edenler. İki, icabet etmeyenler. Rablerinin emrine icabet edenler için en güzeli var diyor Allah Teala. Neyi ifade ediyor bu? İslam merdiveni 28 basamaktır. Kainatın tek dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dinin muhtevası 28 basamaktır. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve de insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hedeflere ulaşacaklardır. Acaba nereye ulaşacaklardır? Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Allah o kişi üzerinde tecelli eder. Onun gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını, işitme hassasını ve idrak etme hassasını açar. Onlar irşat makamını ondan evvel herhangi bir kişi gibi görürlerken o noktadan itibaren irşat makamını irşat makamı olarak idrak görmeye ve idrak etmeye başlarlar. Sözde

0: Birinin manasını almaya başlarlar, hissetmeye başlarlar. Sonra ne yaparlar? Sonra onun talebine uyarak Allah-u Teala'dan diledikleri mürşidi kendisine tabi edilmek üzere dilerler. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sorarlar. Ve de 14. basamakta taviyetlerini gerçekleştirirler. Bu noktadan itibaren Allah Teala onların kalbine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, onların idraklerini açar ve insanlar mürşitlerine Allah-u Teala'dan mürşitlerini sorarlar. Hacet namazını kılarak gece saat 12'den sonra boy abdesti almak suretiyle ve Allah'ın kendileri için gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olurlar. Eğer kişi kalpten bir dilekte bulunmuşsa Allah-u Teala'nın o kişilere mürşitlerini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Tabiyet, onların ruhlarının vücutlarından ayrılmasını ifade eder. Allah, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Demek ki burada bir dilek söz konusu. Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır bu ayet-i kerime gereğince. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. İşte bu ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasıdır. Ama eğer kişi icabet etmişse Allah'ın söylediklerine ve de kararlıysa daha üstün hedeflere ulaşmak konusunda o zaman zikrini arttırmaya başlar. Kararlı olan insan Allah'tan çok büyük yardımlar alacaktır. Ve günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacaktır. Ve pozitif zühdün sahibi olacaktır, zahit olacaktır. Daha sonra ise zikri 18 saati aşacak ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Burası Asr-ı Hüsna mıdır? Hayır değildir. Burası henüz fizik vücudun teslimidir. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır ve adı Ulul Elbab olacaktır. Allah Teala buyuruyor: "Li Ulul Elbab yeskurunallahe kıyamen ku'udan ve ala cunub cunubihim." Ulul Elbab için, daimi zikrin sahipleri için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Öyleyse bu kişiler daimi zikrin sahipleridir. İşte daimi zikrin sahibi olmuştur kişi. Ahsen-i Hüsna olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi Allah-u Teala tarafından kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini bu sebeple duymaya başlayacaktır. Ve kendisinin de söylediklerini Allah-u Teala devamlı olarak bir müzakere noktasına ulaştıracağı için o kişi Allah ile tezekkür halinde olacaktır. İstediği zaman Allah Teala'ya soracak ve Allah Teala lütfedip ona cevap verecektir. Başkaları sormak istediklerini onun vasıtasıyla soracaklardır. Onlar için de cevap olacaktır Ullelvab. Ullelvab daimi zikrin sahipleri, lüblerin sahipleridir. Bu onlara çok vasıf kazandırır. Onlar daimi zikrin sahibi oldukları için nefsleri bir, daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü karanlığın barınması mümkün değildir. Sadece nurlar gelmiştir. Kalbi işgal etmiştir ve devamlı yeni nurlar işgal etmektedir. Kalp %100 nurlarla doludur. Bu sebeple bu kişinin kalbi bütün afetlerden biri olmuştur. Bu kişi Allah ile ehli tezekkür olmuştur. Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olmuştur. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Derecat kazanmak, hayır kazanmaktır. Ve bu kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olan kişi kesintisiz olarak derecat kazanır. Bu sebeple kişi ehli hayırdır. Allah ile konuşabilen ve ehli hayır olan bu kişinin bir başka özelliği de ehli hikmet, aynı kökten gelen ve ehli hüküm olmasıdır. Hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik standartlarında olduğu zaman Allah'tan vahiy almak suretiyle bunu gerçekleştirecektir. Allah neyi emretmişse onu yapacaktır. Bu sebeple mutlaka hükümleri Allah'ın hükmü olacağı cihetle ehli hükümdür bu kişi. Aynı zamanda ehli hikmettir. Kur'an'ın herhangi bir ayet-i kerimesine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta görecektir. Bu onun ullelvab vasfıdır. Peki sona ulaşmış mıdır? Hayır, ulaşmamıştır. Bundan sonra bu kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhsin olacaktır. Allah-u Teala'dan tövbe-i nasuh ihsanı almış olan birisi olacaktır. Ve bu noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örtecek, başının üzerine kendi ruhunu ruh olarak gönderecek, örttüğü günahları sevaba çevirecek ve onun iradesini teslim alacaktır. İşte bu iradenin tesliminin neticesinde Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılacaktır. İrşad makamının sahibi kılacaktır. İşte hüsna olan, ulaşılması lazım gelen, nihai makam olan bütün insanlar için budur. İradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle o kişinin daimi zikrinin tesbihe dönüşmesi. Bu kişi bir nebi ise veya bir resul ise ilahi irade o kişinin üzerinde, Allah'ın iradesi bizatihi o kişinin üzerinde tesir sahası oluşturup onu kesintisiz bir zikrin sahibi kılar. Ama bu zikir değildir. Eğer kendi iradesiyle yapsaydı kişi, daimi zikirde olsaydı bu kendi iradesiyle olacağı için zikir adını alacaktı. Ama Allah'ın ismini daimi tekrar etmesine rağmen bu kişi bir resulse veya bir nebi ise ilahi irade ona bu zikri yaptıracaktır ve kendi iradesi olmadığı için Allah'ın isminin o kişinin kalbinde devamlı kesintisiz tekrarı tesbih adını alacaktır. Bu kişi nebi veya resul değilse gene tesbih olacaktır. Ama ilahi irade değil, külli irade o kişinin zikrini kesintisiz bir halde ona kullandıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası yolun sonudur. İşte bu Ahsenül Hüsna'dır. Ahsen olanların en güzeli. Ahsenül Hüsna, ahsen olanların, en güzel olanların, güzel olanların en güzeli. İradenin de Allah'a teslim edildiği ve Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap ettiği, o kişinin irşat makamını Allah tarafından tayin edildiği nokta Ahsenül Hüsna. Şimdi eğer bu kişi Allah'ın emirlerine icabet etseydi ruhunu da ve çini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecekti. Bunlardan Allah Teala ruhu Allah'a teslim edene kadar geçen 28 basamaklık devreyi garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'ın kendisine ulaştırdığı Allah'a ermiş evliya olur. Ama fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradenin teslimi bunun ötesinde bir olaydır. Hele iradenin teslimi en son olaydır. Ve de işte Ahsenül Hüsna olan iradenin Allah'a teslimidir. Allah Teala burada diyor ki ona icabet etmeyenler vellezine ve onlar ki lem yestecibu lehu, ona icabet etmeyenlerdir. Lev enne lehum ma fil ardı cemiyan ve mislehu meahu. Ona icabet etmeyenler için yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha olsa hepsini feda ederlerdi diyor Allah Teala. Niçin feda ederlerdi? Çünkü gidecekleri yer cehennemdir. Cehenneme bir bilselerdi insanlar, cehennemde nasıl işkence yapılacağı, nasıl korkunç bir yer olduğu cehennemi, cehennemin nasıl korkunç bir yer olduğunu şu dünya hayatını yaşarken insanlar bir görselerdi, hiçbirisi cehenneme gitmeyi istemezdi. Yeryüzünde olanların hepsi onların olsaydı, onu, hatta onun daha bir mislini vermeye hazır olurlardı o cehenneme gitmemek üzere, diyor Allah Teala. Ülâike lehum su'ul hisabi. Onlar için hesabın kötüsü vardır. Yani durumuna göre birinci kat cehenneme, ikinci kat cehenneme, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat aşağı doğru gidiyor katlar. Cehenneme daha karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa gitmek söz konusu oluyor. Ve mevahüm cehenneme, onların varacakları yer cehennemdir. Su'ul hesap, kötü hesap demek. Kıyamet günü bütün insanlar indi ilahide kendi hayat filmlerinin başına ulaştırılır. Keramen Katib'in meleklerinden birinci grup, birinci ikili onların hayat filmlerini fizik olarak çekmiştir ve yaptıkları bütün davranışlar doğumlarından ölümüne kadar oradadırlar. Her saniye kazandıkları veya kaybettikleri dereceler de orada yer alır. Fizik vücudun yaptığı bütün işlevlerin dışarıdan tespit edilmesidir bu. Birinci grup kiramen katibi melekleri tarafından. İkinci grup kiramen katibi melekleri o kişinin davranışlarını değil, yaptıklarını değil, düşüncelerini filme alırlar. Ve kıyamet günü onların düşünceleriyle onların yaptıkları karşılaştırılır. Böylece yaptıklarının ne kadarının taammüden işlendiği, yani önceden tasarlanarak işlendiği buradan ortaya çıkar. Ve kişiye kıl kadar haksızlık edilmez. Ellerinde kainatta mevcut olabilecek bütün davranış biçimlerini gösteren bir ölçü vardır. Mizan. İşte o ölçüye bakarak o düşüncelerindeki paya dayalı olarak taammüden ne kadarı suçların taammüden işlenmiş, önceden tasarlanarak bilerek suç olmak üzere, başkasına kötülük üzere olmak üzere işlenmiş, bunların hepsi bellidir. Ve elimize verilen mizan sonsuz bir değerler dizisidir. Her türlü suç içindedir, her türlü taammüt miktarına göre. Ve onlar için, cehenneme gidecek olanlar için, yani günahları fazla, sevaplarından fazla olanlar için su'ül hesap söz konusudur. Kötü hesap, onları cehenneme götürecek olan hesap söz konusudur. Bu sebeple de ve mevahüm, onların gidecekleri yer, varacakları yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ve bisel mihat, ne kötü bir döşek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Hepinizin cennete girmesini ister. Bunun için Tevrat'ı indirmiştir. Bunun için İncil'i indirmiştir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hazreti Davud'a da Zebur'u bunun için vermiştir. Sevgili kardeşlerim, ama kitapların varlığı insanları değiştiremiyor. Her devirde insanların çok büyük bir kısmının gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunun bir tek istisnası olacaktır. Gelecekte bütün insanlar Allah'ın doğrularını öğrenecek ve Allah'ın emrettiklerini yapmaya, yasak ettiklerinden iştinab etmeye başlayacaklardır. Doğruları öğreneceklerdir. Öğrendikleri din ilminin ne kadar yanlış olduğunun farkına varacaklardır. Ve herkesin birbirini sevdiği, birbirine yardım ettiği, herkesin başkaları için yaşadığı yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o zaman insanlar birbirleriyle çok büyük bir dostluğun içine gireceklerdir. Bunlar o devirde Allah'a ulaşmayı herkesin dilediği, mürşitlere herkesin tabi olduğu, ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a herkesin teslim ettiği insanlar oluşacaktır. Bir dünya mutluluğu ve o devirde yaşayan insanların bu dünya mutluluğunu yaşadıktan sonra kıyametten sonra cennete girmesi söz konusu olacaktır. Rad suresinin bir sonraki ayet kerimesi, 19. ayet kerimesi, "Femen, o kişi öyleyse, yâlemû, bilen, enne muhakkak ki, ma şey, ünzile, inen, ileyke sana, sana inen şeyi bilen kişi, min rabbike, el hakku, min rabbike, Rabbinden sana inen şey, el hakku, hak, haktır. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kişi, bir mukayese yapacak Allah-u Teala, ke gibi midir men, o kişi, o kişi gibi midir? Hangi kişi? Hüve, o ki, ama, ama olan kişi gibi midir? Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gözlerindeki hicab mestireyi almaz, görme hastasının üzerindeki gıcaveti almaz, kulaklarındaki vakrayı almaz, kulaklarındaki mührü almaz, işitme hastasının üzerindeki mührü almaz, kalbindeki ekinleti almaz. Öyleyse Allah Teala'nın bir takım insanlarda yaptığı işlev, o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman gözlerindeki, kulaklarındaki, kalbindeki engelleri alıyor. Aynı zamanda görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının hastalardaki olan engellerini de alıyor. İşte böyle olan kişi, burada sadece gözden bahsedilmiş, ama olan, görmeyen, kimi görmeyen? İrşat makamını görmeyen, ne olarak görmeyen? İrşat makamı olarak görmeyen, onu herhangi bir kişiden ayırt etmeyen bir insan gibi midir diyor. Öyle olabilir mi hiç? Burada misali biraz yukarıdan vermiş Allah Teala, sondaki misali. İnnemâ yezzekkeru ulul elbâb. İnne muhakkak ki ma bu şeyi yezzekkürü tezekkür eder ulul elbab. Muhakkak ki bu şeyi, bu muhtevayı, bu anlatılan hususu ulul elbab tezekkür eder. Tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak demek. Ulul elbab kiminle karşılıklı konuşur? Allah ile konuşur. Ulu'l-elbab, kalp gözü açılmış olandır, kalp kulağı açılmış olandır. Bu sebeple Allah ile tezekkür eder. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek, sır hazineleri demek. Allah'tan öğrenebilecek olan şeyleri başkalarının bilmediği, Allah'tan öğrenebilecek olan, belki var kimseye söyleyemeyecek olan şeyleri de Allah'tan öğrenen kişidir. Ulu'l-elbab. Daha üstü, tövbeyi nasuha davet edilerek tövbe eden munislerdir. Daha üstü, irşat makamına tayin edilen salihlerdir. Öyleyse burada Allah'la konuşabilme özelliği Ulu'l-Elbab'ta da var. Muhlis'te de var. Salah makamının sahibi olan salihlerde de var. En üstünü muhakkak ki salihlerdir. İrşad makamına tayin edilenler salihlerdir. Öyleyse Ulu'l-Elbab'ın her şeyi bilmesi mümkün mü? Hayır, mümkün değil. O da netice itibariyle bizim gibi bir insan. Herkes gibi bir insan. Ama Allah'tan sorma yetkisi var. Allah Teala'ya soruyor Ulu'l-Elbab. Ulu'l-Elbab'a diğerleri sualler sorarlar. Ulu'l-Elbab onların kendisine sorduğu suali Allah'a sorar. Allah'tan aldığı cevabı onlara ulaştırır. Kendisinden hiçbir şey katmak yetkisinin sahibi değildir. Ne alırsa sadece onu ulaştırabilir. Bu sebeple Ulu'l-Elbab'la ehli tezekkür arasında farklılık vardır. Ulu'l-Elbab'la Ulu'l-Elbab ehli tezekkürdür. Allah ile tezekkür eden kişidir. Ama Ulu'l-Elbab olmayan kişi fizik vücudunda Allah teslim etse Allah ile ilişki kurup da Allah'ın sözlerini işitemez. Mutlaka lübbün sahibi olan kişi, Allah ile tezekkür eden, müzakere eden, konuları karşılıklı konuşan bir insan hüviyetine girer. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun işaretini taşır. Buradan başlayarak irade teslimine kadar giden bütün safhalar taraflardan birini ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşide tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini teslim edenler, muhlis olanlar, yani tövbe-i nasuhu gerçekleştirenler ve iradelerini Allah'a teslim edenler, her biri ayrı bir safhada üst daha üst kademelerin sahipleridir. Hepsi Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Ne yazık ki bu insanların sayısı toplam insanların binde birinden de çok daha aşağıdadır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün devirlerde insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerinden haberdar olmadan yaşarlarsa onlar ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah-u Teala bunun ince hesaplarının sahibi olarak insanlara bir kapı açmış. Demiş ki bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi üçüncü kat cennetime kadar çıkarırım. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi dünya mutluluğunun yarısına ulaştırırım. Bu benden size cemiledir. Benden size hediyedir, mükafattır. İnsan olarak yarattım size. Size ruhumdan üfürdüm. Öyleyse siz benim için kıymetlisiniz diyor Allah Teala. Sizin diyor Allah bana ulaşmayı dilemeniz demek benim sizi kendime ulaştırmam demektir diyor. Sizin göreviniz dilemek. Şura suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince, 13. ayet-i kerimesi gereğince benim görevimse diyor sizin dilediğiniz şeyi gerçekleştirmek, yani sizin ruhunuzu dünya hayatını siz yaşarken kendime ulaştırmak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar basit olan, açık olan bir gerçeğin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemenin, Allah'ın davetine icabet etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen davete icabet etmiştir. O zaman Allah Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. O kişiye Allah Teala'dan mürşidini sormak talebi Allah tarafından verilecektir. Soracaktır, cevabı alacaktır. O mürşide ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu noktada kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için ya da hasletler %51'e ulaştığı için kişinin dünya mutluluğunun yarısını yaşaması söz konusudur. Ama Allah'a ruhunu ulaştıran kişi 3. kat cennetin sahibi kılınır. Sadece bir dilek karşılığı. İşte Allah Teala'dan bu bir güzelliktir, garantili bir güzelliktir. Ama eğer kişi devam ederse ve ullelvavın tezekkür ettiği noktanın da ötesine geçerse, muhlis olmadan öteye geçerse, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman o kişi ahsenül hüsna ile mükafatlandırılır. En güzel olanla, en güzel olan kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesidir. Sevgili kardeşlerim, ayetlerin sırlarından Rad 18 ve 19'u tezekkür etmeyi Yüce Rabbimiz bize mümkün kıldığı için onun huzurunda ona, Allah'a hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, Allah hepsinden, hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Kıyamı deni yâken avudu ve yâken esnâine. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Bizi sadece radyodan dinlediğiniz bir devre, sonra bilgisayardan bütün dünyaya ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Hamd ederiz, şükür ederiz ki bir uydudan da, televizyondan da sizlere seslenmek imkanının artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'a şükretmeyelim, hamd etmeyelim de kim şükretsin? Bizlere böylesine bir güzelliği vermiş olması, mutluluğu gönül gönüle, el ele, Allah'ın sohbetlerinde doyasıya yaşıyoruz hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sizlerle beraber olmak hepinizi görmek, hepinizi hissetmek, hepinizi dinlemek, bu zevkleri Allah'a ayrı ayrı Allah Teala hamdolsun ki sizlere de bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası, beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz. Mutluluk, Allah'ın hepimizin istediği yegane şey. Öylece soruyorum size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer bu beraberlikte siz de bizim kalbimizde olan bu mutluluğu yaşıyorsanız, o zaman hedefimize ermişiz demektir. Bizi dinlemek size huzur veriyor mu sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek size zevk veriyor mu? Bizi dinlemek sizi hep sohbet boyunca Allah'ı düşünmeye sevk ediyor mu? Zikir yapıyor musunuz bizi dinlerken? Kalbinize bir şeylerin dolduğunu, ılık ılık bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hissediyor musunuz? Şimdi beraberce bizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor. Ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden, burnumuzdan, alnımızdan yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan o şey, Allah'ın bir sırrı, Allah'a ulaşıyor. Ne oldunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bunu hissedebildiyseniz, Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Siz şu anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu demin yaşadığınız bu güzelliği sevgili kardeşlerim, namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız, o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki, sadece hissedeceksiniz bu söylediğimi. Birkaç tümrün yaparsanız, bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda dünyanın neresinde olursanız olun, bizim arkamızda namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa, bulunduğunuz konuma göre, yine bizimle kılın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın huzurunda kılınan bir hızın namazı var ya, o namazda sünnetler de, farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir. Aynı anda rükûya kalkılır. Aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi. Onarlık saflardan oluşuyor. Nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükû'u, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü hızın namazının imamı kalbindeki sesle namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz. Ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar, aynı anda rüküye eğilirler, aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar ve kıyamdan sonra imam rükûya eğildiğinde hepsi aynı anda eğilirler. O bir farzsa tabiiyetle kılınır, aynı sessiz sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak, bunu göreceksiniz, orada olacaksınız. O zaman hızır namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Ama oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kanetin olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınıza namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu zavallı dünyada birbirine düşen birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar onlardan farklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri. Çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşursunuz. Ve asırlar boyunca iblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onlarınkine, doğruyu söyledikleriniz zannedenlerinkine benzemez. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşarlar. Sizse 7 tane safayı yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safa. İrşat makamına ulaşırsınız. Önünde diş çekersiniz. Tövbe edersiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Mürşidinize ulaşana kadar 10 tane ihsan aldınız. 10 ihsanla ulaştınız ona, çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Böyle olmasaydı zaten Allah'ın yolunda olamazdınız. Sonunu sonraki kademede irşat makamına ulaşmak var. 10 tane ihsanla ulaştınız, tabi oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 14. basamakta ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin tezkiye oranına paralel olarak her yüzeyinizin birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Allah'a doğru seyircilik adlı bir yolculuk yaparsınız. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Sonra mı? Kaybolur Allah'ın zatında. Sonra ise 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. 5. mertebesinde ise bir hakkın takvayla, bir hakkın takvayla takva sahibi olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mutlulukları yaşadılar sevgili kardeşlerim. O mutluluk devresine asr-ı saadet deniyor. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Sizin hissettiklerinizi hissederek, kanitin olarak, daimi zikrin sahipleri olarak, kalpleri, yürekleri Allah için çarparak, Allah için yaşayarak, birbirlerini, arkadaşlarını kendilerinden fazla severek, onlar için fedakarlıklar yaparak, Hazreti Ömer elindeki su matrasıyla şehit olmak üzere olan sahabenin arasında dolaşıyor. Savaş bitmiş ve düşman dağılmış. Zafer kazanılmış Hazreti Ömer son nefesini verenlere su ulaştırmak üzere orada. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Ulaştırıyor su kabını ona. Tam içecekken bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Görmüyor birinciyi. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer son vasiyet olarak kabul ediyor. Şehit olmak üzere olan kişinin bu son söylediği sözü. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye uzatıyor elindeki matrayı, su kabını. İkinci tam elini uzatırken bir üçüncü sahabe sesleniyor. Ya Ömer, su diyor. İkinci sahabe de diyor ki, ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu da vasiyet kabul ediyor. Koşuyor üçüncüye, ama üçüncüye ulaşan adam üçüncü şehit oluyor. Suyu ona veremeyen Hazreti Ömer hemen ikinciye koşuyor. Yetiştirebiliriz diye. Ona da yetiştiremiyor sevgili kardeşlerim. O da şehit oluyor. Birinciye koşuyor. Birinciye de yetiştiremiyor. O da şehit oluyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Son nefesinde bir insanın hayatının en kıymetli şeyi o bir bardak sudur. O en kıymetli şeyi başkasına günün rahatlığıyla ikram ediyor sahabe. Onun için onlar İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Ayetler kesin ve açık olarak ispat ediyor bunu ki sahabe hepsi İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçek müşrikler olmuşlar. Ve tabi'in onlara tabi olanlara deniyor. Üstelik tabi'in de irşad makamına ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel şeylerden bahsediyorum ki yaşamayan bilmez sevgili kardeşlerim. Onlar sadece düşmanlık ederler. Onlar dostluğu tatmamışlardır. Nefslerinde kin vardır, intikam vardır, öfke vardır, haset vardır, kıskançlık vardır, gayz vardır, kibir vardır. Kendilerine hep yazık ederler. Allah'ın nurlu ufkunda sizin yaşadığınız mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacaklardır. Ve size hep kızacaklardır. Bütün Allah'ın dostlarına kızdıkları gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bırakın onları. Onlar yaşarlar, yaşamazlar. O onların problemi. Ama biz şu göklere sığmayan dünyamızda, iç dünyamızda Allah ile beraber olalım. Allah'ın güzelliklerini yaşayalım. Öyle de gündüz gününe nemli gözlerimizde. Hepimiz aynı şeyi söyleyelim. Kanetin olalım. Ve soralım birbirimize, sen de mutlu musun diye. Bu sen de kelimesi çok önemli sevgili kardeşlerim. Bir tarafın bu işi becerdiğini söylüyor. O da arkadaşına soruyor. O mutluluğu yaşayan. Öyleyse ben de size soruyorum sevgili kardeşlerim. Siz de mutlu musunuz? Biliyorum zor şartların içinde ülkemiz. Ama bunun arkasında hep aynı sebep yok mu? Allah'a dost olmak yerine Allah'ın yolunda olmak yerine büyük yanlışlar yapmak, küfranı nimet etmek, onun sonucu daima bu olmuştur bütün milletlerde. Sevgili öğrenciler, sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Allah'ı seven onun tarafından sevilendir. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a ulaştırılandır. Allah'a ulaştırılan Allah'ın evliyasıdır. Allah'a ermiştir. Türkçedeki ermiş adına layık olmuştur. Ruhu vücudunu terk etmiş, 7 tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmıştır. O kişi Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya,

bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu inkar eden, ona düşmanlık eden, üzerine taş atan, pislik atanları hep aynı sözlerle Allah'a ulaştırdı. Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya namzetsiniz. Kanitin olmakla başlayın. Gönderin sizden bir şeyleri Allah'a, bir gün sırrı çözeceksiniz. O gönderdiğinizin ne olduğunu. O zaman vahdet-i vücut sırrının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş. Geçmez. Bir mutluluk rehberi olarak indirmiş. İster mutluluk reçetesi deyin, ister mutluluk rehberi deyin, mutluluğa nasıl ereceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz, ama hepsi odur, Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, bunu ifade eder. Allah-u Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor, üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah-u Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyor mu? Kesin. Hepsi farz. Takva sahibi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek farz. Teslim olmak Allah'a farz. Sevgili kardeşlerim, hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi. Allah üzerine farz kılmış mı üzerinize bunların hepsini? Kılmış. Öyleyse Allah tarafından ne istiyor? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederseniz ne olur sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet çeşitesi, bir mutluluk çeşitesi olduğunu ispat ediyor. Yetmez. Aynı zamanda davetiyesi olduğunu da. Neden? Eğer Allah Teala farz kılmışsa sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de emrederek davet ediyor. Adeta Allah Teala sizi zorla mutluluğa ulaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala emretmişse dört emaneti de Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah-u Teala emretmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık görüyorsa, daveti buysa, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet değil mi? Peki Allah-u Teala bunları yapanların mutlaka bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bunları hangi şartlarda nasıl gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız da hem cennet saadetinin hem de dünya mutluluğunun sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, yalnız değilsiniz, sahibiniz var.

0: Sizin sahibi var, o Allah. Biz yalnız değiliz, sahibimiz var. Ona, sahibimize, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz bunun için. Yalnız değiliz, sahipsiz değiliz. Ve onun bizi ulaştırdığı o mutluluğu yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar önünde sadece benim emirlerimi anlamayanlar, yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir miydiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. İnsanlar var, hadi canım sen de derler, yani sen de laf mı bu? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah da onu Allah'a ulaşmayı diledi diye hop cennetini alacak. Bir defa diyecekler ki bu bir haksızlık. Ondan sonra diyecekler ki cennete gitmeyi ümit etmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar diyorlar ki Allah-u Teala eğer cennete alsaydı sahabeyi alırdı. Halbuki biz öğrendik ki diyecekler, sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi verilmiş. Geri kalanların gideceği yer ne yazık ki cennet değil. Hoppala. Sormaz mıyız o zaman onlara biz bunları söyleyenler? Yahu kardeşim, şu dünyada Allah-u Teala'nın indirdiği, peygamberlerin indirdiği son kitap, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Ve indirildiği şekliyle hala bu kitap aynen o şekli muhafaza ederek hayatta. Ve o hayatta olan kitabın muhtevasını öğrendiğiniz zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a. Ve o kitap diyor ki o sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennetin en üst makamı olan 7. makamı işgal edecekler. 7. cennetin sahipleri bütün sahabe hepsi bir hakkın takvaya ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortam söz konusu. Şimdi bakıyoruz sahabeye. Bu sahabe Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öngördüğü 7 tane safhanın 7'sini de yaşamışlar. Belki 100 defa bunları anlattık. Sevgili kardeşlerim, şu güzelliklere bakıp da Allah'a hayran olmamak mümkün mü diye hep düşünmüşümdür. Nasıl olur da insanlar bu söylediklerimizi hiç mi hiç anlamadan üstlük de bizi suçlamaya kalkarlar? Ama yaparlar sevgili kardeşlerim. Bu onların kalbindeki duruma bağlı. Öğrendiklerini, kendilerine din adına öğretilenleri doğru zannediyorlar. Bu istikamette bilseler yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu dizaynı bütün insanlar için Allah vücuda getirmiş ve sahabe dört başı mamur olarak doya doya İslam'ı yaşamışlar. Hepsi mutlulukların zirvesine çıkmışlar. Her ne kadar müşmüş diyorsam da, çıkmışlar diyorsam da, o günlerde yaşamadığımız için böyle söylemek mecbur etmeyiz. Yoksa söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da kesin olarak tespit ediliyor. Onlar yaşamışlar. Sizin de bir kısmınız yaşadı, bir kısmınız yaşayacaksınız. Önünüzde muhteşem bir hayat var. Önünüzde bir asr-ı saadet var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz sadece ondan öğrendiklerimizi size ulaştırırız. O kadar. Şunun bilinmesini de isteriz ki kendimizden bir ilave söz konusu olmaz. Ne söylüyorsak Kur'an asıllıdır. Mutlaka ayet-i kerimeyi söyleriz. Öyleyse niçin yaşamıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, daha hızlı yükselebilirsiniz Allah'ın merdivenlerinde. Sonra da daha hızlı yücelebilirsiniz fizik vücudunuzun sırat-ı müstakiminde, nefsinizin sırat-ı müstakiminde, iradenizin sırat-ı müstakiminde. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, düşünün, tabi olmadan evvel neydiniz? Nasıl bir insandınız? Tabi olduktan sonra şimdi nasılsınız? Aradaki o büyük uçurumu fark ettiniz mi? Ne diyordu Allah Teala sahabeye? Siz bir ateşin çukurundaydınız da Allah kalplerinizi telif ederek sizi o ateş çukurundan kurtardı diyor Allah Teala. İşte o gün onlara diyor, bugün de sizlere diyor. Allah'ın meşalelerine diyor. Hepiniz Allah yolunda bir ümitsiniz, bir ışıksınız, bir nursunuz, bir meşale. Sevgili kardeşlerim, 21. asra girdik. 3. bin yıla girdik. Ve hidayet asrına, hidayet çağına, asr-ı hidayete girdik. Onun içinde yaşamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikleri yalnız başımıza mı yaşamalıydık? Yoksa sizlerle beraber mi? Sizler yalnız başınıza mı yaşamalısınız? Yoksa onlarla beraber mi? Öyleyse biz sizi davet ettik. Siz bu davetle icabet ettiniz. Ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Siz de onları, başkalarını davet edeceksiniz. Onlar da sizler gibi mutluluğu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, o dışınızdaki dünya oradaki öfkeli insanlar, kin dolu insanlar, düşman insanlar sakın sizi aldatmasın. Kim nefsinin afetlerine tabi ise bilin ki o şeytanla işbirliği yapan bir insandır. Çünkü yapacak başka şey yoktur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. Ve bildiğiniz gibi şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Onların devamlı beyinleri yıkanır iblis tarafından. Onlar da bizim beynimizin yıkanmış olduğunu zannederler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, denizde yaşayan balıklar denizi bilirler. Havada yaşayan kuşlar gökleri bilirler. Karada yaşayan insanlar karayı bilirler. Hayat üçünde de ayrı ayrıdır. İşte Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin artık dikkate alınmadığı, yok sayıldığı, insanların din öğretisinin Kur'an'ın dışında hedeflere yönelik olarak tatbik edildiği bir çağda yaşamaktasınız. Ama çağın karanlık devri bitti sevgili öğrenciler, dinleyenler. Artık aydınlık devre girdik. Artık hidayet çağındayız. Artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Biliyor musunuz? Sizlerin yaşadığı hayat, sahabenin yaşadığı hayat. Ama sizler gibi olmayanlar, bu ilmi almayanlar, onlar hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamayacaklardır. Onlara derseniz ki eğer, aziz kardeşim bak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, mutlaka Allah seni kendisine ulaştırır. Bunun manası, daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an, birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğun gün, ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığın gün, üçüncü kat cennetin sahibi olmaktır. Ve Allah garanti ediyor bunları. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı sana ait değil. Namazı sen sevmeyeceksin. Sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek ve bunun için Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yardım istemesen de Allah Teala yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Yani bana ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemedikleri de var. Allah Teala kimi seçmemişse onu kendisine ulaştırmaz. Yalnız seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Onların da hepsi dileyemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sırrı zamanımızda artık o bir sır. Çünkü hiçbir ilim müessesesinde, hiçbir üniversitede bu ilim okutulmuyor. Şu anda gitseniz bir ilahiyat fakültesine, deseniz ki ben sizi kurtaracak olan muhteşem bir formül biliyorum. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz, yetmez. Bir tek dilekle evliya olabilirsiniz. Allah'ın velilerinden, dostlarından birisi olabilirsiniz. O bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz takdirde ve dünya saadetinin de yarısına sahip olursunuz. Derler ki sizin için bu üşütmüş. Bize de demediler mi sevgili kardeşlerim? Biz de o 13 tane profesörden kurulu o heyette onları bir sual sorduk. Allah'ın bize yazdırdığı o kitaptan en çok seni seveniz, seni en çok seveniz, böyle bir cümleyi siz yapabilir misiniz dedik. Manasını sorduk onlara. Sonra izah ettik ki en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında kelime yapıları olarak hiçbir farklılık yok. Üç kelime de birbirinin aynı. Sadece yer değiştirmiş Allah-u Teala. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Aynı sözler fakat ikinci de üçüncü yer değiştirmiş. Sonra mı? Sonra manasını söyledik. En çok seni seveniz. Biz birçok insanı severiz ama sevdiklerimizin arasında en çok sevdiğimiz sensin. Seni en çok sevenizde ise benimle beraber insanlardan da birçoğu seni sever ama onların arasında seni en çok seven benim diyor Allah Teala. İşte gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Aynı cümlenin seni en çok seveniz ifadesinin en çok seni seveniz şekline dönüştürülmesi manayı ne kadar değiştiriyor? Birinde sevilenler çok, seven tek. Diğerinde sevenler çok, sevilen tek. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için eğer onların bilmedikleri şeylerden bahsediyorsanız, eğer Allah size bir şeyler öğretmişse, o zaman sizin için her şey söylenir. Onlar o güzellikleri yaşayamazlar kalplerindeki o kinle, nefretle, düşmanlıkla yaşayamazlar kardeşlerim. Ama bir gün öğrenirlerse hakikati, onlar da koşarak sizin yanınıza geleceklerdir. Asr-ı saadette yalnız olmayacaksınız. Onların arasından çok insan size katılacak. Sevgili kardeşlerim, geceler tulu-u haşa kadar sürmez. Akibet mutlaka gündüze dönüşür. İşte o gündüzün başlangıç günlerindeyiz. Asr-ı saadet bundan 14 asır evvel yaşanmış. Şimdi de asr-ı hidayet yaşanıyor. 14 asır sonra sadece sizlerin değil, bu dünyada yaşayan insanların da değil, bütün kainatta bir hidayet çağı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu dünya deyip geçmeyin. Bu dünya kainatın merkezidir din açısından. Allah Teala diyor ki Kabe'deki Hazreti İbrahim'in makamı da olan o yer var ya diyor. O yer kainatın haçyeridir, geridir diyor. Alemlerin haçyeridir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala buyuruyor ki seni bu dünyaya değil alemlere rahmet olarak yarattık diyor. alemlere rahmet, altı alemin altısına da rahmet ulaştırsın diye Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmış. Öyleyse o tarihlerden bu tarafa geçen 1400 küsur yıl boyunca her gün biraz daha Kur'an unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan din karın doyurmaz diye ahkam keserler. Ama o ahkam kesenlerin hepsi de mutsuz insanlardır. Hiç düşünmezler şunu. Şu güne kadar, bugün diyelim hadi adına, bugüne kadar bu insanlar kendi kendilerini idare ettiler. Doğru zannettikleri şeyleri yaptılar ama hepsi mutsuz. Akıllarına gelmiyor. Biz bugüne kadar aklımızın estiği her şeyi yaptık. Mutluluğun her türlü yolunu denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Öyleyse bunun bir formülü olmalı. İşte bunu düşünebilen kişi için Allah'ın söyledikleri geçerli. Allah-u Teala diyor ki, sen şimdiye kadar kendi arzın gereğince nefsinin afetleriyle mutluluğu aradın, dilediğin gibi yaşadın ama gördün ki mutlu olamadın. Şimdi diyor seni yaratan Allah'ın sana verdiği formülü uygula, o zaman gör bakalım mutlu olacak mısın, olmayacak mısın? Hele diyor bir Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dile, bak ben seni kendime ulaştırıyor muyum, ulaştırmıyor muyum? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu kainattaki en kolay şeyle çıkmış insanlığın karşısına. İnsan Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini yaratmış ve demiş ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım, üçüncü kat cennetimi de vereyim ve sizi Allah'ın evliyası yapayım. Garanti ederim bunu diyor Allah Teala. Ve zamanımız din öğretisinde bu konu mevcut değil. Sadece o mevcut değil sevgili kardeşlerim. İslam'ın 7 safhasını da iblis, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu iblis var ya, iblis korkunç zeki bir mahluk. 14 asırda hadi evvelki kitapları değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diyor. Onun muhafızı Allah. İşte onun muhafızı olan Allah Kur'an'ı koruyor. Şimdi İblis Kur'an'daki ayetleri değiştiremeyeceğine göre ne yapabilirdi diye gelin düşünelim. Ne yapabilirdi? Ayetleri değiştiremediğine göre o değiştiremediği ayetlerin tatbikatını insanlara unutturabilirdi. İşte bunu yapmış. Ayetler aynen duruyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesin şekilde ispat ediyor. Bugünün insanına bir ihtardır, bir tokattır bu. Kendinize gelin diye Allah'ın bir tokadıdır. Acıtmak için değil, ayırtmak için. Gaflet uykusundan uyandırmak için Allah'ın bir tokatı. Bu tokat acıtmaz. Kendine getirir kişiyi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gafillerdir diyor Allah Teala. Ve insanlar dilemiyorlar. Üstelik de ne münasebet diyorlar. Biz asla gafil değiliz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sizin yaşadığınız şu muhteşem mutluluk var. Nedir mutluluk? Bir insanın dünya saadeti nedir? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun içinde devamlı bir mutluluğu yaşaması. Peki ama iç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz devamlı kavgada. Bu kavgayı nasıl bitireceğiz? Çok basit. Bu kavgayı bitirebilmek için zikrinizi arttıracaksınız. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları birikecek, birikecek, birikecek. Ve her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecek ve 7. kattan 7 tane alem geçtikten sonra Allah'a ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a teslim olacak. Bu ilk teslimimiz. Ama buraya kadar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennetin sahibi oldunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir şey yapamadan öldünüz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala gözlerinizdeki icab-ı mesreyi aldı, kulaklarınızdaki vakrayı aldı, kalbinizdeki ekinleti aldı, yerine ihbat koydu. Rahim esmasıyla bunları gerçekleştirdi. Arkasından kalbinize ulaştı, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Ve size huşuya ulaştırarak mürşidinize vasıl etti, ulaştırdı. Gösterir mürşidinizi. Diyelim ki hacet namazını kıldınız, sordunuz, gördünüz ama inanmadınız. Hadi canım dediniz, o değildir, olmaz. Tamam, çok güzel. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Burnunuzu sürte sürte size diyecektir ki mürşidin odur. Oraya gideceksin. Sevgili kardeşlerim, biz göstermiyoruz. O gösteriyor. Bize de gösterdi. Mutlulukları bildiyseniz o zaman bu zavallı inat sizi ne kadar rahatsız etmiş, ne kadar huzursuz etmiş, bir kabus gibi bütün hayatınızı kaplamış, mutsuz bir insan olarak yaşatmış sizi. Hala farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, hala farkında değil misiniz? Sizler ne kadar mutlusunuz? Onlar ne kadar mutsuz. Davranışlarına dikkat ediyor musunuz? Mutluluk hiçbir şekilde onlarla birlikte olmamış. Ama siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzellikleri sizler yaşayacaksınız. Onlara da sizler yaşatacaksınız. Onları sorarsanız derler ki size, evliya mı dedin sen? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle evliyalar. Ama bu zamanda da evliya mı olurmuş? Bilmezler ki siz de o evliyadan birisiniz. Çoktan 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki gözümüzün önünde bunca milyon insan cehenneme gidiyor. Ve onlara söylediğimiz mutlak onları kurtuluşa ulaştıracak olan sözler bir kulaklarından geliyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Nasıl bir tuzak kurmuş iblis bu insanlara? Onları mutsuz etmek için özel metotlar geliştirmiş. Binlerce senelik hayatında hep sonsuza kadar insanları nasıl aldatacağını düşünmüş. Kıyamet günü diyor ki, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım diyor iblis. Öyleyse diyor, bana niye kızıyorsunuz? Sizi zorla mı bu yaptığınız günahları ittim? Hayır. Size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor, nefsinize kızın. Biz de size hidayetin yolunu gösteriyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir sonsuz mutluluk yaşayacaksınız? Kur'an'daki ayetlerle onları gösteriyoruz. 6000'den fazla sualin cevabında 600'den fazla kasette hep bu hakikatler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri tebrik ediyorum. Hidayet çağının meşaleleri, hidayet çağının nurları, hidayet çağının mutlu insanları, alınları açık, yüzleri pak kardeşlerim, Allah yolunun muhteşem yolcuları, sizi Allah'a doğru yol almakta olduğunuz o muhteşem dizaynda daha büyük mutluluklara ulaşmanızı dileyerek o yolculuğun içinde bırakıyorum. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Hepinizi zülcenayin kılsın. Dualarımızda ve dileklerimizde inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemez. Onu mutlu edebilecek olan bütün standartları, bütün faktörleri, bütün vasıtaları Allah insanın emrine vermiştir. İnsan, kainatta yaratılan mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah-u Teala insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Allah'ın kendisini yaratanın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluk, bir yaratık. İşte o yaratık biz insanlarız. Ve biz insanlardan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de aklınıza hangi mahluk gelirse gelsin. Yaratılan hiçbir şeyde Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala onlara, insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Öyleyse Allah'ın kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu yegane mahluk, tek mahluk insandır. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın şerefini idrak edelim. Kainatın en üstün mahlukları olarak sülh ve sükun içinde yaşamamız gerekmez mi? Ne görüyoruz? Her tarafta kargaşa, kaos. İnsanlar birbirlerinden bir şeyler çalıyorlar. Birbirlerini yaralıyorlar, hatta öldürüyorlar. Ne uğruna sevgili kardeşlerim? Bazen incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle insanlar öldürülüyor. Sevgili kardeşlerim, cemaati tahrip eden muhtevadaki en önemli iki tane faktör içki ve kumardır. Bu iptilalardan bir tanesini yakalanan kişi hayatını kendisine artık zehredecektir. Ve de Allah Teala'nın neden şarap size haram edilmiştir? Tahammül eden içkiler hepsi size haram edilmiştir diyor Allah Teala. Neden diyor bunu? Çünkü onlarda sarhoş eden bir muhteva var. O zaman doğruyu yanlıştan rahatlıkla ayırt etmek yetkisinde olan insan zihni sarhoş olduğu zaman bu hüviyetten birazını mutlaka kaybeder. Dengesizlikler oluşuyor. Kişi normal mantık ölçüleri içinde yapmayacağı yanlış şeyleri sarhoşken yapabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu içki adı verilen alkollü içkilere, bunun daha ötesi olan afyon, esrar, ve insanlar üzerinde bu vapta tesiri icra eden her türlü maddeden uzak durmalı insanoğlu. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yasaklamaz. Hiçbir şeyi boşuna emretmez. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah Teala neyi emretmişse o emrin yerine getirilmesinde insanı mutlu edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Neyi yasaklamışsa orada da insanı mutsuz edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Bazen çok açık bir şekilde Allah Teala der ki adam öldürmeyin. Burada bir ölçü koymuş Allah Teala, haksız yere ilavesini yapmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir Allah kitabıdır. Allah'ın kelime kelime Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazdırdığı, onun ömrü boyunca asla unutmadığı Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünya hayatında mutlu olmak söz konusu olmalıdır. Allah Teala bütün insanları kainatın en üstün mahlukları olarak mutlu olsunlar diye yaratmıştır. İnsan mutluluğun hedefidir. Mutluluk da insanın hedefidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah bir hayatı yaşamak, insanlar istese de istemese de mutlaka gerçekleşecektir. İnsanlar Allah'ın kendileri için tayin ettiği bir zaman süresinde yaşayacaklardır. İki türlü yaşam oluşabilir. Mutlu bir hayat, mutsuz bir hayat. Tercih sizin. Bizim kardeşlerimiz mutlu bir hayatı tercih edenlerdir. Allah Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de insanları muhteşem bir mutluluğa ulaştıracak 7 safa ve 4 teslimle donatmıştır. 3 kitapta 7 safa farzdır. 4 tane de teslim, bu 7 safanın arasında 4 tanesi teslimdir. Farzdır. Birinci teslim olan ruhunuzun tesliminde %50 mutluluğu yakalayabilirsiniz. İkinci teslim olan fizik vücudunuzun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Üçüncü teslim nefsinizin Allah'a teslimidir ve mutluluğunuz zamanın bütün parçalarına yayılır daimi zikirde. Hep mutlu olursunuz. Sonra mucis olursunuz. Daha mutlu hissedersiniz kendinizi. Ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz zikir olmaktan çıkar, tesbih olur. Külli irade zikrinizin kesintisiz bir hüviyet taşımasını sağlamış durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve bunu asgari %50 sağlayabileceğiniz şartları beraberinizde vermiştir Allah-u Teala. Nefsinizin kalbi %50, %100 afetlere dolu olarak vücuda getirildiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak. Yani bir denge unsuru. Hep ruhunuzun emrinde olsanız %100 mutluluğu yaşayacaksınız. Hep nefsinizin emrinde olsanız %100 mutsuzluğu yaşayacaksınız. Her an hata yapmanız, her an başka insanları kırmanız, her an insanlara kötülük etmeniz ve aslında bu kendinize kötülük etmenizdir. Sevgili kardeşlerim, neden kendinize kötülük etmenizdir? Çünkü yaptığınız her hatada derecat kaybediyorsunuz. Onun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Kıyamet günü mizanlar ölçüye konur, tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse ölçü bu. Bu ölçüye göre sonsuz bir cennet hayatını yaşamak zor mu? Hayır, hiç de zor değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği anda bunu garanti etmiştir. Birçok insan der ki, ne yani bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor diye cehennemden kurtulacak da cennete mi gidecek? Evet. Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Neden girer? Çünkü sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını sana ulaştırmışlar, ermiş olmuşlar. Ya Rabbi, beni de onlardan biri kıl. İşittim ki, kim sana ulaşmayı dilerse, sen onları kendine ulaştırıyormuşsun. Onların ruhlarını, onlar değil, onlar sadece talep ederlermiş. Sen de onların ruhlarını kendine ulaştırmışsın, Yüce Allah'ım. Çok emin kaynaklardan öğrendim bunu. Bana da nasip et Yüce Allah'ım. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu bir taleptir. Eğer buradan kalpten söylenmişse Allah Teala derhal onu gerçekleştirmek üzere harekete geçer. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a mülaki olmayı dilemişse, dilediği an takva sahibi olmuştur. Hani bazı alışkanlıklar vardır hep. Cümleler bittikçe anladın mı derler. Biz de anladın mı diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay ve bu kadar tesirli Allah Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Cennet ve cehennem insanlar için kurulmuştur. Ve cinler için kurulmuştur. Başka mahlukat cennete veya cehenneme gitmeyeceklerdir. Bu dünyada yaşayacaklar ve öleceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın insandan ne istediğine dikkatle bakarsanız, muhteşem bir tablo ile karşılaşırsınız. Çünkü Allah-u Teala sizin hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bu mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor Allah-u Teala. Cennet mutluluğunsa üçüncü kat cennetine kadarını gene garanti ediyor. Ne karşılığı? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir dilek var. Bu tarafı bir dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte terazinin bu tarafı bu dileğin sahibi. Bu tarafında ne var? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, kişi bunu dilediği zaman birinci kat cennet. Bunu dileyen kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah ulaştırır diyoruz. Kişi ulaşmaz. Allah, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştı, tabi oldu. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet. Kim Allah'a mülaki olmayı diler de Allah'ın kendisine hacet namazı kıldığında gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursa, ikinci kat cennete ulaşan bu kişiyi Allah-u Teala ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi yapar. Hangi şartla? Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Mürşidine tabiiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, Allah onu, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedim, ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala? Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan 95'inden fazlasını Allah Teala seçer. Hepsini kurtuluş için, kurtuluşa ulaşabilecekler zümresine dahil eder. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennetine alır. Dilemek yoksa kişinin seçilmesi hiçbir şey ifade etmez. Zaten seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, başka insanların da Allah'a mülaki olmayı dilemelerini engellemeye çalışanlar, işte onlar seçilmezler. Seçilmeyecekleri için gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Seçilenler %95, geri kalan %90'dan fazla insandır. Seçilmişlerdir. Ama onlardan da cennete girebilecekler sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Bir insan şöyle düşünebilir. Allah Teala'nın kanunu var. Kimin günah tartıları ağır gelirse onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer de cennettir diyor. Öyleyse ben insanlara yardım ederim. Bu derecat kazanmak için ne lazımsa namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Derecatı kazanırım ve de cennete girerim. Giremezsiniz. Allah Teala buyuruyor ki kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse, Allah'a mülaki olmayı dilemezlerse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, amellerin boşa gitmesi ne demek? Amel defterinizin kazançhanesinde amellerini sebebiyle kazandığınız bütün derecelerin silinmesi demek. Bunun manası mutlaka herkesin günahları olacağı için sevaphanesinin sıfır olduğu, günahhanesinde bir sürü rakamın var olduğu bir insan çıkıyor ortaya. Günahları ağır olan kişinin de gideceği yer cehennem. Bu kişi cehenneme gidecek. Başka birisi de ona demişler ki

Ya, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir özelliğini veriyor. Allah onların günahlarını örtüyor. Ey amene olanlar, iman edenler istikametinde Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da mürşidinize tabi olduğunuz zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse sadece bir dilek kişinin günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Sadece dilememek kişinin amellerinin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse cennet saadeti mi? Hepinizin elinde. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti herkesin elindedir. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek. Bu dilek gerçekten tahakkuk etmiş midir? Kişi bunu derhal anlar. Çünkü eğer dilemişse, o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka mürşit sevgisi kalbine düşer. Allah Teala'dan mutlaka yana yana mürşidini ister. Allah ona mutlaka mürşidini ulaştırır. Ve de kişi tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Allah'ın garantisindedir. Bundan daha ötesi de Allah'ın garantisindedir. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Yani yaptığı zikirle nefsinin kalbine %50'nin ötesinde nur gelip birikecektir. E bu kişi ruhunu 7 kademede Allah'a ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zamansa gideceği yer 3. kat cennettir. Peki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır dedik. Doğru mu cümle? Yarı yarıya doğru. Çünkü o kişi bu ulaştırmanın gerekli olan şartlarını yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mürşidine tabi olmuştur. Allah'ın verdiği şevkle, istekle zikirlerini gerçekleştirmiştir. Günde 2-3 saatlik, 3 saatlik bir zikre ulaşmıştır. Ve de ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır. O mu ulaştırmıştır? Hayır. Allah ulaştırmıştır. İşte onu söylüyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Şura 13'te. Rahat 27'de de diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Dilek bizden. Allah'a ulaşmayı dilemek, ulaştırmak Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok seviliyorsunuz ki Allah Teala tarafından. Kim olursanız olun, ne kadar günahınız olursa olsun, günahlarınızın mahiyeti hangi ölçüde olursa olsun, eğer Allah Teala'dan mürşidinizi isterseniz, bu sizi 2. kat cennete ulaştırır. O mürşide tabi olursanız ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. 3. kat cennete ulaşırsınız. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan asıl faktör Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Bir tek dilek.

Ya Rabbi, ben ruhumu sana bulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, bu dileğim kalpten değilse beni kalpten dilemeye ulaştır. Kalptense benim ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, bu dileğinizin kalpten olup olmadığını en iyi bilecek olan gene sizsiniz. Çünkü bu noktadan itibaren gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar, bütün ömürleri boyunca tadabilecekleri, en büyük manevi zevkleri yaşayacakları bir 7-8 aylık devreyi geçirirler. Böyle bir devre oluştu mu hayatınızda? Oluştuysa siz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve bu devrede dünyada en mutlu insanlardan biri olarak asli görevinizi, Allah'ın herkesten mutlaka istediği görevi gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da kendisine düşeni yaptı. O dileğiniz üzerine Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Allah için sizlerin sadece bu istikamette bir dilekte bulunması yeterli. Sevgili kardeşlerim, acaba bu konuyu neden size bu kadar tekrar tekrar anlatmak gereğini duyuyoruz? Çünkü insanlar din öğretisinde Allah kendilerine bir şey öğretmediği için dinlerini o dini bildiklerini zannettikleri kişilerden aldıkları için bu bilginin sahibi olmaları mümkün değildir. İşte bu sebeple insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanların gözünü nasıl boyamış? İslam'ın 5 şartına indirgemiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Arkadaş demiş, sen bu 5 şartı yerine getirdin mi? Doğru posta cennete gidersin, hiç korkma. Sevgili kardeşlerim, aslında tam da böyle dememiş. Evvela demiş, cehenneme gidersin. Hafif tertip cehennemde leblebi gibi kavrulursun. Birazcık acı çekersin bu muhtevada. Sonra da Allah Teala hop, seni tereyağdan kıl çeker gibi cehennemden alır, cennetine atar. Oh keka, artık ondan sonra hep cennette olursun, sonsuza kadar. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar cennette olursun. Sevgili kardeşlerim, bizi biraz olsun takip edebilen hiç kimse artık cehenneme gitmemek imkanının sahibidir. Çünkü Allah'ın bize öğrettiği bu ilim o kadar kolay bir sebeple bir insanı Allah'ın cennetine kabul ettiriyor ki bunu yapmayanlar kendilerini akıllı insanlar olarak düşünmemeliler. Hiç kimse kendisini bile bile cehenneme atmamalı. Din adamlarımıza bu konuda çok ciddi bir görev düşüyor. Biz 30 küsur yıldır bu hakikatleri anlatıyoruz. Din adamlarımız bu ilmi Allah'tan almadılar. Kendilerinden evvelki nesillerdeki din adamlarından aldılar. Ve hiçbirinin de aklına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı İslam'la kendi yaşadıkları İslam arasındaki farklılıklar gelmiyor.
Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bütün sahabenin bir, Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. Hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi tabi olmuşlar. Üç, hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdıklarını görüyoruz. Bütün sahabe. Dört, fizik vücutlarını teslim etmişler. Beş, nefslerini teslim etmişler. Altı, muhlis olmuşlar. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmişler. Yedi, salihlerden olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmışlar. Onlara tabi olmuşlar. Atları tabi'in. Tabi'ine tabi olmuşlar. Atları tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'ine de ondan sonraki nesil tabi olmuş. Ne demek istiyoruz? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah Teala mutluluğu ayağınıza getirmiş. Sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Siz derseniz ki o kadar çok ibadet etmek bana zor gelir arkadaş. Ben onu yapamam. O zaman bunun en basitini sizi üçüncü kat cennete taşıyacak olan asli unsurları gerçekleştirin. Ama her halükarda hangi şartların içinde olursanız olun mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuz Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhunu geri istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbe, ruha, Rabbine geri dön diyor. Fizik vücuda fethuli fi ibadi diyor. O zaman sen kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir diyor. Ruhun emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademesi var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar 7 tane gök katını aşacak ruhunuz. Bu 7 kademenin her birinde zikriniz biraz daha artacak. İşte o kademelerin 7 tane gök katını aşmakla noktalandığı son noktada 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ruhunuz. Setetin müntahaya ulaşacak, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Allah illiğindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinize garanti ediyor. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime alacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetime aday olur. Ben onu mürşidine ulaştırırım. Tabi olduğundan itibaren o kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer yoluna devam ederse zikrini arttırdığı süreç içerisinde ki arttırmak onun için bir zevk olacaktır, mutlaka arttıracaktır. Ruhunu da bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ve de ruhunu bana ulaştırdığım zaman onun kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nur birikimi gerçekleşir. Karanlıklar, afetler %51 oranında kapı dışarı edilmiştir. Bu sebeple kişi bu gelen fazıllar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için
genel çerçeve içinde davranış biçimleri büyük ölçüde değişmiş insanlar olacaktır. Ve onlar mutluluğu yaşayacaklardır. Etrafındaki insanlar da onları seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bu Allah'ın hudutsuz nimetlerindendir. Herkese açık olan ikramıdır. Bir dilek terazinin bir tarafında, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Terazinin öbür kefesi. Allah bunu gerçekleştirecek. Madde bir, yani siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Madde bir. Madde iki, bu ulaştırma süreci içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolacak. Bunu da Allah dolduracak. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa güzel davranışlarınızın oranı kötü davranışlarınızın, derecat kaybettiğiniz davranışlarınızın ötesine geçecektir. Ve kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat. Mürşidinize 14. basamakta tabi oldunuz, ikinci kat. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. Ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun davranışları itibariyle yarısını mutlu standartlarda yaşayacaksınız. Daha öteye mi geçmek istiyorsunuz? O zaman bir dik yokuş açmak mecburiyetindesiniz. Zikrinizi o 2-3 saatlik zikirden 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir şeyi göze alıp da gerçekleştirebilirseniz sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun %80'ini mutlaka garanti edersiniz. Hele hele daimi zikre ulaşırsanız, ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala'dan o sizi ulaştıracaktır. O zaman dünya mutluluğunun tamamına ulaşırsınız. Her zaman mutlu bir insan olursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. O zaman dünya tadından yenmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizlere mutlu olmayı emrediyor. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim gerçeklerini unutan insanlar. Önce Museviler'i unutmuş, sonra Hristiyanlar'ı unutmuş, sonra da İslam alemi unutmuş. Ama her birinin başlangıcında Hazreti Musa ve ona tabi olanlar mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, onlar da yaşamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar, onlar da yaşamışlar. Bugün de biz ve bize bağlı olanlar yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu %51'de bırakmak istemeyenler, dik yokuşu aşabildikleri takdirde mutluluklarını günün %80'ine çıkartabilirler. Yani zaten bir süreyi uykuyla geçirecekleri cihetle onlar da bir nevi dünya mutluluğunun tamamını yaşayanlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sizlerin bütün insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışarak onları da cehennemden kurtarmalarını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerin kurtulmanızı Allah-u Teala zaten garanti etmiş durumda. Siz
Bunu en asgari standartlarda 3 saatlik bir zikirle zaten başardınız. Daha üst kademelere geçen hamdolsun ki çok kardeşimiz var. Öyleyse herkesin kurtulması için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Mutluluğa onlar da insan olmaları hasebiyle layık olmalılar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Sizler mutluluğu yakalamış olanlarsınız. Herkes bizim kardeşimizdir. Bize tabi olanların dışındakilere de sesleniyoruz. Hiçbir zaman bize tabi olun diye bir ifade ağzımızdan çıkmamıştır. Mürşidinize tabi olun diyoruz herkese. Çünkü herkes hacet namazını kılacak, boy abdestini alıp ve Allah'tan soracak mürşidine ve o mürşide tabi olacak. Mutlaka o mürşit uzaktaysa yakında onun bir vekili mutlaka vardır. Allah o zaman onu gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın üstün bir mahluk olmasından bahsetmek istiyoruz. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içerisinde insan en üstün standartlarda yaratılan bir mahluktur. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğü için bütün insanlar doğdukları zaman kendilerine Yüce Rabbimiz tarafından ruh üfürülür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Onun içine, insanın içine Allah ruhundan üfürdü. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk başka hiçbir mahlukla eşdeğer olamaz. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhu var. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından bize verilen bir emanettir. Hepimiz bu emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a, onu bize üfüren Allah'a iade etmekle hepimiz vazifeli kalındık. İşte böyle bir olay, ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması vuslat adını alır. Vuslat kelimesi, usul kelimesi, vasıl olmak, hepsi aynı kökten gelir. Ulaşmak, varmak, kavuşmak manasına gelir. Ve Allah Teala bu muhtevayı bütün insanoğullarına garanti etmiş. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Seçmedikleri kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diye diğer insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler sadece onlar seçilmezler. Onların dışındaki insanlar, yani insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilmiştir. Yılda birkaç defa imtihandan geçirilir insanlar. Musibetlerle imtihan edilir. İşte neticeler o imtihanların neticesine göre tayin eder. Onlardan ders almamız lazım ve Allah-u Teala'nın bu ayette söylediği Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların Allah'a ulaşması, fizik vücutlarını ulaştırması değildir, nefslerini ulaştırması değildir, ruhlarını ulaştırmasıdır. İşte kim
şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dilek o kişi için kafidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyordu? Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah bir şey söylediği zaman o söz mutlaka yerine getirilir Allah Teala tarafından. Ona karşı koyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Çünkü Allah'tan başka her şey mahluktur. İşte bu Allah'ın dostlarının düşmanı olan bir mahluk, o iblistir, şeytan. O bütün insanların bu kadar kolay bir şekilde cennete ulaşmalarına fena halde içerliyor. Böyle olduğu içindir ki bir sürü safsatayı, insanları bu hedefe ulaşmaktan men etmek üzere devreye sokmuştur. Öyle bir hüviyet almış ki İslam alemi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tezine dayalı olarak insanlar ruhlarının vücutlarından ayrılmasına engel olmaya çalışmışlardır. Oysa ki Allah Teala irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor ruha. Rabbine ulaş, Rabbine vasıl ol. Ve enibu ila rabbikum ve eslumu lehu min kabli en yetiküm el azabe. Üzerine azap gelmeden evvel Allah'a yönel ve ona teslim ol. Bu teslim çok daha geniş spektrumlu bir olaydır. Çünkü bu teslimde ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi, dört tane teslimin tamamı vardır. Ölmeden evvel, üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı denemek. Enibü kelimesi, münib kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten geliyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Rum 31 bunu söylüyor. Rum 32'de de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte görülüyor ki sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, o bundan kendini kurtarabilir. Rum 31'de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma dedikten sonra o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Rum 32'de. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Bu insanlar takva sahibi değil. Kim bu insanlar? Bu insanlar müşrik. Şirktiler. Bu gizli şirk. İşte Allah ile olan ilişkiler, insanların bu istikametteki muhtevası.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde hepiniz için bir tek hedef vardır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Dilemelisiniz ve Allah'a ruhunuzu mutlaka ulaştırmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsunlar diye yarattık. İşte bütün insanlar için bize Allah'a kul olmaktır. Allah için yaşayan insanoğlu ona ruhunu ulaştırmakla vazifeli kılınmıştır. İrci emri Allah'ın açık bir emridir. Rabbine rücu et, geri dön. Geri dön ne demek? Oradan geldin, Rabbinden geldin, Rabbin ruhunu sana üfürdü ve o üfürdüğü ruhu geri istiyor diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne yazık ki Kur'an'ın muhtevasını bilmeyen insanlar, asli unsurları devreden çıkaran insanlar bir safsataya kendilerini kurtarmışlar. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatasına ve aman ha sakın öyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı falan dileme. Hafazan Allah ruhun vücudundan ayrılıverir ve hemen ölürsün. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Birinci olay insanın ölümüdür. Bir insan hayattayken onun fizik vücudu nefs içinde, ruh içinde bir sığınaktır. Bu sığınak sadece hay iken sığınak hüviyetindedir. Kişi hayattayken yani. Öldüğü anda o fizik vücut nefsin ve ruhun içinde barınamayacağı bir görüntüden başka bir şey olmaz. Ölen bir fizik vücut nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onun dışında olmakla içinde olmak arasında nefs içinde, ruh içinde bir farklılık yoktur. O artık ölmüştür ve ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kendisi mi ulaşacaktır? Hayır. Ölümü vücuda getiren faktör ölüm melekleridir. Azrail aleyhisselam ve onun takımı. Onlar ölen bir fizik vücuttan ruhu beraberlerine alırlar. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk 7 kat gökleri aşarak 7. gök katında Sitret-i Münteha'ya kadar devam eder. Sitret-i Münteha'dan yukarıya onlar çıkmazlar. Sitret-i Münteha'dan yukarıya sadece insan ruhu çıkabilir. Allah'ın zatına ulaşmaya, Allah'ın zatında yok olmaya sahip olan yegane mahluk insanın
ruhudur. Aslında insan bir mahluktur. Ruh için Allah-u Teala ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insan için Allah-u Teala bir vuslat hediye ediyor kişiye. Onun ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Böyle bir hedefin tahakkuku bir insanın Allah'ı sevmesiyle şekle kavuşur. Her şeyin en güzel olması söz konusudur. Ve Allah Teala emanetini mutlaka geri alır. Böyle bir ortamda bir insanın Allah ile olan ilişkisini dikkatle gözden geçirelim. Ne olmuştur? İnsan bir fizik vücudu Allah-u Teala'nın topraktan yaratmasıyla oluşmuştur. Ona salsalin adı verilen bir çamurdan Allah-u Teala insanoğlunu şekillendirmiştir. Ve sonra ona hayat vermiştir. Sonra onu nesle düzenlemiştir. Ve ruhundan insana üfürmüştür. Böylece ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü çıkmıştır. Ruh, Allah'ın ruhu olduğu cihetle %100 hasletlerden oluşur. Nefs de onun zıttı olan bütün muhtevayla donatılmıştır. Ruhta sevgi hasreti vardır, nefste nefret afeti vardır. Ruhta itaat, nefste isyan. Bütün pozitif faktörler ruhun hasletlerinde şekillenmiştir. Nefsin afetleri de bütün negatif faktörleri ifade eder. Böylece insanın fizik vücudunun içine Allah Teala nefsi seva ederek yerleştirmiştir. Ve nefsin ve ma sevaha diyor. Ve nefs ki o seva edildi. Seva edilen şeydir. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. Ve ona takvası, yani Allah'a giden yolda ilerlemesi, cennete kavuşması ve fücuru tam tersine Allah'ın emirlerini hiçe sayarak cehenneme gitmesi ilham edildi diyor. Kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onu nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Kurtuluşa erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah Teala biliniz ki hepinizi çok sever. Bu sevgisiyle sizler bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala'nın sevgisi siz harekete geçmedikçe üzerinizde bir pozitif tesir oluşturmaz. Bütün insanlar serbest iradeleriyle yaratılmışlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mutluluğa ulaşabilirler. Dilemeyen için böyle bir mükemmel sonuç söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanların mutluluğunu istiyor, huzur içinde bir ömür geçirmelerini istiyor, mutlaka cennete girmelerini istiyor. Dünya hayatında da, cennet hayatında da Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlar Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın bir insanı cezalandırması için veya mükafatlandırması için o insanın aksiyonları, davranışları, kazandığı ve kaybettiği dereceler fonksiyonel bir çizgi çizerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Gideceği yer ne yazık ki cehennem olur. Sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar felaha ererler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın ilminin insanlara ulaşmasını gene insanlar engellemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam 7 safı olarak bütünüyle yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a münaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe tövbe-i nasuha davet edilerek muhlis olmuşlar. Ve gene sahabe adını verdiklerimiz irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçekten hepsi Allah'a münaki olmayı dilemişler mi? Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne eştenevû tâgûte en yâbudihâ ve enâbu ilallâhi lehumil büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabe için diyor ki onlar tâgûta kul iken ona kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne olmuş? Onlar tağutun kuluyken diye başlıyor. İnsan ve cin şeytanların kuluyken kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Allah'ın kulu olmuşlar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Ayet-i kerime onlar tağutun kuluyken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler.
Öyleyse bu konunun başlangıç noktası. Sonra hepsinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Mü'min suresinde Allah Teala bunu söylüyor. Ne demek Allah'ın eli vardı? Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün vücuduna tecelli ediyordu. Elbette ellerinde de tam bir tecelli söz konusuydu. Tecelli elin hudutları içinde kaldığı için Allah Teala onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bütün safalar birer birer geliyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye Allah Teala hidayete ermiş diyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki ayet-i kerime innel hüda hüdallah muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda muhakkak ki hidayet var ya Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İnne hüdallahi muhakkak ki Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet muhtevası içerisinde bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması söz konusu. Allah ruhunu bunu farz kılarak irci'i ila rabbike emri bunun farz olduğunu gösterir. Ve eslimu lehu emri Allah'a teslim ol emri bunun farz olduğunu gösterir. Bu farzı bütün insanlar mutlaka yerine getirmek zorundadırlar. Aslında bu çok büyük bir zevktir. Bir insan Allah Teala tarafından sadece bir görevle görevlendirilmiştir. Bu istikamette bir tek görev. Kişiye düşen sadece Allah'a mülaki olmayı dilemektir. O insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama namaz kılmayı sevmemektedir. Allah ona namazı sevdirir. Oruç tutunca bayılacak gibi olmaktadır. Allah onun bütün rahatsızlıklarını giderip orucu ona sevimli bir hale getirir. Zekat vermek bu kişiye pintiliği sebebiyle çok ağır gelirken Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ağır gelmez. O kişi cömertçe dağıtır. Bütün negatif faktörlerden Allah Teala kişiyi temizler, arıtır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi Allah'a ulaşsın. Evvela mürşid sevgisi verir ona. Önce kişi Allah Teala'dan mürşidini sorar. Allah onun seveceği mürşidi ona tayin eder ya da başka bir ifadeyle Allah mürşidini o kişiye sevdirir. Ve tabi olur kişi. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Bu ruh 7 tane gök katını aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Sitret-i müntahaya ulaşacaktır. Zikir hücrelerindeki zikirlerini bitirdikten sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Öyleyse Allah Teala kendi zatına ulaşan kişi için diyor ki o hidayete ermiştir. Hidayet insan ruhunun
hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu olay nefs tezkiyesi adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Kişinin nefsinin kalbine Allah Teala önce %2 rahmet nuru ulaştırır. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve o kişinin kalbine, o kişinin zikriyle %2 rahmet nuru ulaştırır. Bu öncü nurlar kalbe girerler. Kişi henüz mürşidine ulaşmamıştır. Asıl nurlar, rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur, ancak taviyetten sonra vücuda ulaşmaya başlar. İşte bundan sonra o kişi zikir yapacaktır. Allah kelimesi Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru o kişinin kalbine davet eder. Bu davet varsa ve kişi önce Allah'a ulaşmayı dilemişse, sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa faaldir, çalışır. Yoksa çalışmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama Allah, Allah, Allah desin. Bu sözler onun kalbine Allah'ın kadından fazılları getiremez. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'tan mürşidini soracak, Allah'ın kendisine gösterdiği hak mürşide ulaşacak, tabi olduğu andan itibaren yapacağı zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru getirecektir. Daha asıl ifadesiyle salavat nurları beraberlerinde rahmeti, beraberlerinde fazlı getirecektir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetin dışında nur nefsin kalbinde yerleşemez. Kişinin nefsinin kalbi nurlarla bezendikçe bu işin nasıl olması lazım? Nefsin kalbi afetlerle dolu. Afetler nefsin kalbini terk etmek mecburiyetinde kalıyor. Nurlar geldikçe, fazıllar geldikçe iman kelimesinin etrafında yerleşiyorlar. Neden? Allah Teala tabiyet sırasında insanın kalbinin içine iman kelimesini yazıyor ve başın üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bu yazılan iman kelimesi sebebiyle nurlar geliyor kişinin kalbine. Ne ifade eder nurlar? Nurlar o kişinin her geçen gün daha çok müzeyyen olmasını sağlar. Nefsinin kalbi güzelleşir, güzelleşir, aydınlanır. Bir başka ifadeyle o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan bir nur birikiminin oluşması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nur birikimi Allah-u Teala tarafından %51'e kadar tamamlanır. O kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği için, madem ki Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyorsa, o kişi sadece dileyecektir. Allah ona zikri sevdirecektir. Allah onun namazı sevdirecektir. Allah oruç tuttuğu zaman açlığı önleyecektir.
bütün güzellikleri bu kişiye yaşayacak, yaşatacaktır. Öyle ki kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırdığı devreye kadar geçecek olan 7-8 aylık süre içinde bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Mutluluğu en üst boyutta yaşar. Çünkü Allah Teala bu devrede o kişinin şeytanla ilişkisini yok eder. Şeytanın o kişiye rahatsızlık vermesine Allah müsaade etmez. İnsanı azdıran şeytandır. Şeytan devrede yoksa insanın huzursuz olması söz konusu değildir. Nefsinin kalbindeki afetler her gün biraz daha azalacaktır. O kişinin zikrinin artışına paralel olarak. Neticede kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dönük olacaktır. Yani nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49 da fazıl nuru birikecektir. 7 tane safha geçirecektir. %7'lik nur birikiminden oluşan. Sonuçta o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenecektir. Sevgili kardeşlerim, kişi ne yapmıştır? Bir dileğin sahibidir. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği için Allah bunu gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey işte bu gönül beraberliğidir.

Mürşit sadece Allah'tan aldığı emirleri tatbik etmek suretiyle Allah'ın kendisine yaptırdıkları demek daha doğru. Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapmak suretiyle o kişiye bütün güzellikleri sağlar. Ve kişi dünyanın en mutlu kişisi hüviyetinde görür kendisini 7-8 aylık devrede. Ve ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Kişi en sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ama o devrede yaşadığı o ilk hazzı, ilk zevki nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasına rağmen o güzellikte yaşayamaz. Acaba neden? Çünkü birincisinde Allah Teala o kişide tecelli eder ve onu sonsuz bir mutluluğu yaşamak suretiyle dinin temel esaslarını gerçekleştirmek konusunda teçhiz eder. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Talim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: As-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ s-sırâta l-mustakîm. Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim ve l-dâlin. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Fikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanın için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi, bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi

sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle, bütün bu kainat. Evvela bu dünya. Siz bu dünyalısınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet-i kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitim olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde
gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları. Sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunuzu neden Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan insanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin
kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dinlemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı. Devr kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi oldular. 2. Ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak ameni olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidiniz ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. 2. safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah-u Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah-u Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah-u Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama 1. kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil, onlara anlatın, bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz.
Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan, hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına. Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestura onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra, Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hastası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz Allah-u Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size
1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah-u Teala size 10 tane ihsan veriyor. Saydığım ihsanları veriyor. Mürşidinizi ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz, gene 1'e 10 aldınız. Allah-u Teala'nın karnını böyle diyor ki, bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah-u Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor irşat makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah-u Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi, burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız. O noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %2 tane %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. 1'e 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuzda Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5.
men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu liyav. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah-u Teala bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesini Allah-u Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öncüler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz birinci kat cennete ulaşırsınız. İki kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken,
yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsinizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsinizin kalbinde. Faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Her şey ne kadar güzel. Allah Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor. Benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bu durumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı, eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız ve ibadet adına hangi ibadeti hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize, dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet kelimesine ne diyordu Allah Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliyallahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kânu yettekun lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o, siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız, daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki,
bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki, cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden, nasıl gidiyorlar? Allah-u Teala sahabenin bile sadece 10 tanesini cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse, oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki, a benim canım kardeşim, Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik kuvvetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil. Doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve hesapsız rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın. Küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah-u Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanı? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine
nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor, cennet saadet dediğinin, ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah-u Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah-u Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine, o merasim sırasında orada bulunan, arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah-u Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz.
sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya, işte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah-u Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka yaşat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Veskür ve zikret. İsmi Rabbiki, Rabbinin ismini zikret. Ve tebette ulaş. İleyhi tebettel, ileyhi ona ulaş. Tebtila her şeyden kesilerek, her şeyi devre dışı bırakarak, sadece Allah'ı zikrederek, Allah'ı düşünerek, Allah için olarak ona ulaş. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhada tecelli eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhu Allah'a doğru yola çıkarıp ona ulaştırmak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ruhu Allah'a ulaştırmak, ruhu Allah'a teslim etmek demek. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek. 6. Muhlis olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek. 7. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. İşte bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun teslimi, veçin yani fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bu konulardan sadece birincisiyle, teslimlerden birincisiyle ilgili bir ayet-i kerime, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a, ona ulaş. Acaba her şeyden kesilerek Allah'a biz mi ulaşacağız? Fizik vücudumuz mu ulaşacak? Hayır. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacak olan nefsimizdir. Nefsimiz her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacaktır. Öyle mi? Nefs tezkiyesi zikirle alakalı olduğu için nefsin mi Allah-u Teala'ya ulaşması lazım? Hayır. Nefsimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması için afetlerinin yarısının terk edilmesi gerektiği için burada devreye giriyor. Yok edilmesi gerektiği için burada devreye giriyor. Nefsin kalbi doğuşumuzdan itibaren bizimle beraber olan nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, her türlü negatif faktör nefsin afetleri arasındadır. 19 grup afet.

Ruhumuzsa tamamen hasletlerden oluşmuştur. Nefsimizde ne var? Öfke. Ruhumuzda sükunet. Nefsimizde ne var? Kin. Ruhumuzda affetme. Nefsimizde ne var? Öfke. Ruhumuzda sükunet, sakin olmak. Nefsimizde düşmanlık var, ruhumuzda dostluk. Nefsimizin kalbindeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzdadır. Ama Allah Teala nefsimizin bütün afetlerinin yok olmasını ve yerine ruhumuzun hasletlerinin gelip nefsimizin kalbini tamamen kaplamasını ister. Kim daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbinde hiç afet kalması mümkün değildir. O kişi daimi zikirle iradesini Allah'a teslim etme noktasına kadar ulaşır. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva eder. 1. 14. basamakta mürşide ulaşıp taviyeti muhtevasını alır. 2. Vücudumuzdan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun Allah'a ulaşmasını muhtevasını alır. 3. Sonraki fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, muhlis olmak yani ve iradenin teslimi bu ayet-i kerimenin, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinin muhtevasında değildir. Öyleyse neler yaşıyoruz? Olayları yaşıyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilememizle başlıyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek hiçbir manevi tekamül bizim için gerçekleştirilemez. Bu tekamülü gerçekleştirebilmemiz şarta bağlıdır. Kim ne zaman Allah'a mülaki olmayı dilerse manevi tekamül bundan sonra başlar. Allah Teala o kişiyle bizatihi meşgul olur ve o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama bunu kulu yapmış gibi kulunu mükafatlandırır. Halbuki kul hiçbir güçlük çekmemiştir. Sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi demişti ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dilediği zaman Allah Teala derhal harekete geçmiştir. O kişinin kalbine %2 rahmet nuru göndermiştir. Kişi huşu sahibi olmuştur. O zaman hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorma yetkisinin sahibi olmuştur. Mürşidini sormuştur. Mürşidini Allah-u Teala göstermiştir. Mürşidine ulaşmıştır, tabi olmuştur. Tabi olunca ruhu vücudunu terk ederek sırt-ı müstakime ulaşmıştır. Yani 7 kat gökleri aşacak olan kafilenin içine girmiştir. Erkekse erkekler safına, hanımsa hanımlar safına girmiştir. Buradan itibaren 7 katlık bir yolculukta bulunacaktır ruh, diğer ruhlarla birlikte. 7. katın 7 tane alemini aşacaktır. Zikircilerinde zikrini tamamlayacaktır. Oradan Sidretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Ve diker bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacaktır. İşte bu seyri sülüktür.
Yani insan ruhunun vücudundan ayrılıp gerçek sahibi olan Allah'a, ki o ruh Allah'ın ruhudur, geri dönmesi işlevidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerle olması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal müdahale eder, derhal devreye girer. Çünkü kişiyi kurtuluşa ulaştıracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah-u Teala, münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Rum 32'de de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu 72 tane fırkanın hiçbirisinin cennete ulaşması söz konusu değildir. Sadece takva sahibi olan o tek fırkadır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. İşte böyle bir husus için, yani ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşabilmesi için, bu ayetin, Müzzemmil 8'in muhtevası bu. Vezkür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. İnsanın ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Allah'a hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka dönecektir. Kişi görevini yerine getirmedi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedi. Ve yaşadı, öldü. Ölüm melekleri gelecek. Azra Aleyhisselam ve onun takımı evvela mitokondrileri hareketsiz hale getirecektir. Ve de böylece ölen kişiyi Allah-u Teala ya onun ruhunun ulaştırılması istikametinde ölüm melekleri vazifeli kalınmıştır. Ve ölüm melekleri o kişinin ruhunu beraberlerine alarak yedi kat gökleri çıkarlar. Sitetli müntahaya ulaşırlar. Ve orada serbest bırakırlar ruhu. O da dikey bir yolculukla sahibi olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sizde bir emanetin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Bir emanetiniz var. O emanet ruhtur ve ruh Allah'ın ruhudur. O ruh bize üfürülmüştür. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ve de o üfürülen ruh benim ruhumdur diyor Allah Teala. Onu diyor geri istiyorum ve siz bana geri getirmeyeceksiniz. Siz sadece bunu dileyeceksiniz. Ben onu kendime geri alacağım. Ama buna karşılık siz bana ulaşmayı dilediğiniz için sizi mükafatlandıracağım diyor Allah Teala. Kim bana ruhunu ulaştırmayı diler de, benim ruhumu bana ulaştırmayı diler de, bunu diledikten sonra ölürse, onu birinci kat cennetime alırım diyor Allah Teala. Yaşar,
mürşide tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ama bana varmadan evvel kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi kılarım onu diyor. Eğer diyor yaşarsa 7-8 aylık bir devre zarfında ben o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ve kim diyor böylece bana ruhunu ulaştırmış olursa o zaman o diyor üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Bundan sonra ölmesi ne zaman ölürse olsun bu muhteva tamamlanmışsa kişi o noktaya kadar edindiği zikir alışkanlığını devam ettirmişse ömrü boyunca o kişinin gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennettir. Peki kişi ne yapmıştır da buraya ulaşmıştır? Hiçbir şey. Sadece bir tek dileğin sahibidir bu kişi. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve bu dilekle bu kişi Allah Teala'nın yolunda bir hedefe ulaşmıştır. Ruh Allah'ın emri üzerine, irci'i ila Rabbike emri üzerine, Rabbine geri dön emri üzerine, Rabbine geri dönmüştür. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila Rabbike radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön, irci'i ila Rabbike. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse fecr 27, 28, 29, 30, 3 vücuda da hitap ediyor. Ruha hitap ediyor, nefse hitap ediyor, fizik vücuda da hitap ediyor Allah-u Teala. Tezkiyesi, nefsin kalbinin %49 fazıllarla dolması, fazılatlı ruhla, nurla dolması, %2 de rahmet nuruyla dolması manasına gelir. Nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle. Ama ne var ki Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılmak üzere hazır hale geliyor ama henüz ayrılmıyor. Allah bizi mutlaka mürşidimize ulaştıracaktır. Tabi olduğumuz anda ruhumuz da vücudumuzu terk ediyor. Ve ana dergaha ulaşıyor. Oradakilerle beraber seri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Bu yolculukta ruhumuz kendisiyle beraber yolculuk eden diğer ruhlarla beraber evvela birinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri üst katlara çıkacaktır. O orada bekleyecektir. Diğerleri geri dönerken onu da beraberlerine alıp ineceklerdir. Burası da otlar üzerinde secde edilir. Açıkta bir secdedir bu. Sonra kişi bu nefsinin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirdiği noktaya kadar devam eder. Sonra nefsinin kalbi ikinci bir %7 nurla dolar. Birincisine nefsi emmare diyor Allah Teala. Nefsi emmare, nefsimizin kalbinin sıfır nurla başlayıp zikirle
Allah'tan gelen nurların nefsimizin kalbinde yerleşmesiyle gerçekleşir. Kişi bunun için mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Tabiyetini Allah'tan sorarak gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Allah'tan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidini sorar. Bu kişinin mürşidine ulaşabilmesi için kişinin mutlaka kalbine Allah-u Teala'nın %2 rahmet nurunu göndermiş olması lazımdır. Rahmet nurunun bu kişinin kalbine girmesi için ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra huşu sahibi olması gerekir. Allah Teala o kişinin evvela göğsünü geriyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın kişinin göğsünü yarması ve göğsünden kalbine nur yolunu açmasından sonra Allah Teala o kişinin kalbine, o kişinin zikri üzerine %2 rahmet nuru gönderiyor. Salavat nurları %2 rahmeti taşıyor evvela. Bunun için Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yarması, göğsünden kalbine bir nur yolu açması lazım. Bunu yaptığı zaman Allah Teala o kişinin kalbine %2 rahmet nurunu gönderiyor. Bir dilek bunun için geçerlidir. Kişinin kalbine rahmet nuru gelir. Kalbin içinde %2'lik bir nur olarak kalır. Bunun %3'e 4'e çıkması mümkün değildir. Onlar öncü kuvvetlerdir. Nefsin kalbine bir girişi ifade ederler. Bundan sonra nefsin kalbine girecek olan nurlar fazıl nurlarıdır. Fazılların nefsin kalbine girebilmesi için önce nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunun girmesi şarttır. Hadis suresinin 16. ayet kelimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte vezkür ismi Rabbike burada ifadesini bulunuyor. Allah'ın ismini zikret. Ne diyor ayet-i kerime? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Böyle bir huşu, mürşidini Allah'tan isteme hakkı doğurur. Allah Teala diyor ki, veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ayet, açıklamasını yaptığımız ayet. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsinin kalbine bu başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %49, 7 defa %7 fazıl nuru girmesi lazım. Bunların girebilmesi ise kişinin ancak mürşidini Allah'tan sormasıyla ve ona ulaşmasıyla mümkündür. İşte kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, ona ulaşmışsa, Allah Teala diyor ki, onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın kadından ruh göndeririz diyor Allah Teala.
başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala bu ruhu gönderiyor. Bu ruh kişinin başının üzerine geldiği zaman o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et ve bu vücuttan ayrıl. Senin Allah'a yerden ve zamanın geldi. Artık bu kişinin başının üzerinde vücudunu kaplamak üzere gelmedik biz. Biz devrin imamının ruhuyuz. Senin başının üzerinde yarı paralel olarak uzanmak üzere geldik. Seni korumak üzere geldik. Ve devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanmış bir şekilde o kişinin başının üzerinde yerini alır. Böyle bir dizaynda kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yer almıştır. Ömrü boyunca o kişinin başının üzerinde kalacaktır. Peki yalnız mı kalacaktır? Hayır. Bu kişi ileride Allah Teala tarafından bir ruhla daha desteklenecektir. İki ruhla beraber salah makamına ulaşacaktır. Ve de kendi ruhu devrin imamının ruhunun yanında yer alacaktır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamına tayin edildiği zaman kişinin başının üzerinde üçüncü bir nur oluşacaktır. Başlangıçta o kişinin başının üzerinde hiç ruh yoktur. Sadece kendi vücudunda kendi ruhu vardır. Mürşidine tabi olduğu zaman kendi ruhu vücudundan ayrılıyor. Ana dergaha ulaşıyor. Devrin imamının ruhu ise kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Allah Teala bu kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Niçin yazıyor? Çünkü iman kelimesi o kişinin kalbinde Allah'tan gelecek olan nurlardan fazılların karşıt kutbunu oluşturur. Ve karşıt kutuplar birbirlerine çekecekleri için Allah'ın katından zikirle gelen rahmet fazl ve salavat nurlarından rahmet nurları başlangıçta %2 kalbe girebilir. Ondan sonra girmesi mümkün değildir. İşte bundan sonra girecek olan nurlar nefsin kalbinde %7 birikecek olan fazıl nurlarıdır, fazıllardır. Bu fazıllar o kişinin kalbini bütünüyle dolduracaktır. %2'den sonra %98'e kadar fazıl nuruyla nefsin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Ama Müzemmil 8'in muhtevası nefsin kalbinin %2 rahmet nurundan sonra %49 fazıl nuruyla donanmasına kadar ki olan devreyi ifade ediyor. Kişi zikre başlıyor. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getiriyor o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine. Kalbine Allah-u Teala tabi olduğu anda iman kelimesini yazmıştı. Gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanırlar. %7'lik bir toplanma tamam olduğu zaman
kişi nefsi emmareye ulaşır. Yani ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkmak için gök kapılarının açılması bu noktada sağlanır. Kimin kalbinde %7, %2 rahmet nurundan sonra %7 ilk fazıl oluştuğu zaman o kişinin gök kapılarından birincisini açma ehliyeti oluşur ve birinci gök katının kapısı uzaktan kumandayla açılır. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır diğer ruhlarla beraber ve orada secde eder. Oraya kadar çıkabilir. Sonra bu kişi zikrini artıracaktır. Artan zikirle beraber kişinin ruhu ikinci gök katına kadar yükselecektir. Burası nefsi levamedir. Nefsi emmare şerri emreden nefstir. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي diyor Hazreti Yusuf. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rahim esması o nefsin kalbine %2 rahmet nuru göndermesine sebebiyet verir. O muhtevada arkasından fazıl nurları kalbe gelmeye başlar. Ama bunun için kişinin mutlak emircisine tabiyeti gerekir. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşır ve ana dergahtan birinci gök katına kadar çıkabilir. Sonra kişi daha çok zikretmeye başlayacaktır. Zikri gerekli seviyeye yükseldiği zaman kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. O kişinin nefsini levvetmesidir. Kınamasıdır. Allah Teala fela uksumu bin nefsi levvameti diyor. O levvame nefse kasem ederim diyor. Burası ikinci gök katını gösteriyor. Lehm edilen, kınanan bir nefs var ortada. İkinci defa %7 fazıl birikimi kişinin nefsinin kalbinde gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi zikrini daha arttıracaktır ya da daha doğru bir ifade ise Allah onun zikrini daha çok arttıracaktır. Ve kişi üçüncü defa %7 bir nur birikimine ulaşacaktır. Burası nefsi mülkimedir. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kateflaha men zekaha. Burası Şems suresinin 7. ve 8. ayetleri. O nefse fücuru da takvası da ilham edilir. Burası o kişinin aldığı ilhamı gösterir. Kateflaha men zekaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması o tezkinin tamamlandığı noktadır. Müzemmil 8'de aynı paralelde bir sonuç var orada. Kat eflaha men zekaha. Kim nefsini tezki ederse o felaha erer. Andolsun ki felaha erer diyor Allah Teala.
Üçüncü kademede, üçüncü gök katında mülhime bir nefs vardır. Allah'tan ilham alıyor. Ve elhamaha, fücraha ve takvaha.

bu kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha, hücuraha ve takvaha. Sonra ruh dördüncü kata kadar ulaşıyor. Birinci katta açıkta secde eden diğer ruhlarla beraber bu ruh. İkinci gök katında suvarılma avlarında suvarılıyor. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidin içine ulaşıyor. Dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde secde ediyor. Beşinci katta Beytül Haram'ın içinde secde ediyor. Altıncı katta Sıbkıtullah olmama halinde açık yeşil beyaz bir renge bürünüyor derileri. Ve Sıbkıtullah olduktan sonra bu kişinin ruhu yedinci gök katına çıkıyor. Kendisine bir cübbe giydiriliyor, bir hilat giydiriliyor. Eline kılıç verilip fete çıkıyor. O kılıçla yedinci gök katındaki 7 tane yaklaşık 1 metre uzunluğundaki kalın altın zincirin o noktasına gelip elindeki o kılıçla bir defa vuruyor. Kılıç ikiye ayırıyor zinciri. Arkadaki altın kapı da açılıyor. O kişi kendisiyle beraber olanlarla birlikte 7. gök katının üstüne çıkıyor. Üst katına çıkıyor tavandan geçerek. Bir de oradan önce kader yücelerini görüyor. Sonra Ümmül Kitabı görüyor. Sonra Kudret Denizi'ni görüyor. 3. Makam-ı Mahmud'u görüyor. 4. Divan-ı Salih'ini görüyor. 5. Zikir yücelerine girip zikrini tamamlıyor. 6. Ve ondan sonra da Sitr-i Münta'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne yapmıştır? Bu kişinin zikri 33 bin zikre ulaşmıştır. Allah'ın ismiyle zikretmiştir. Veskül ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Ve tebettel ileyhi tebdila. Ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Her şeyden kesilmiş zikrini günde 7 saatin ötesine çıkarmıştır bu kişi. 7 tane gök katını aşacak bir seviyeye ulaştırmıştır. Bir günde o kişinin belli bir süre zikretmesini sağlar. Yedi sekiz aylık bir devrede kişi zikrini öyle bir noktaya ulaştırmalı ki nefsinin kalbi %51 numara ulaşabilsin. 7 defa %7 nur birikimi. Nefsinin kalbi kişinin %49 artı 2, %51 nurla bezenir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Kişi
her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birleştirdi. Hepiniz bu sonuca sadece bir dilekle ulaştınız. Ve çok büyük bir kısmınız bu hedefe erdiniz. Hedefe ermemeniz için sebep de yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi fizik beden teslimine ve nefs teslimine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Allah Teala sizler ve biz bu üçlü bir bütünü ifade eder. Sevgili kardeşlerim, konuşmamıza başladığımız andan itibaren artık Allah'ın ülkesindeyiz. Eksilerin bittiği, artıların, nakısların bittiği, zaitlerin oluşturduğu, negatiflerin bittiği, pozitiften oluşturduğu, Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın bu sohbet boyunca bize bir zarar veremeyeceği bir yerdeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, bu sohbetimiz ikinci Furkan sohbeti. Birincisini hatırlayacaksınız. Aslında sohbetin büyük kısmı sona yakın noktasına kadar biz birinci Furkan'ı anlattık size. Yani bir kişinin Furkan sahibi, ilk defa nasıl Furkan sahibi kılındığını, İblisin insan üzerindeki hegemonyasının, insan ve cin şeytanların hegemonyasının nasıl sona erdiğini, Allah Teala'nın bizlere hangi furkanlarla nasıl hayat verdiğini anlatmıştık. Ve ruhumuz Allah'a ulaştığı zamandan evvel Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki Furkan müessesesi günahların sevaba çevrilmesi noktasında tamamlanmıştı. Ama geri kalan kesimi de birkaç dakikalık, 10 dakikalık falan bir özetle size özetlemeyi uygun gördük. Konu yarıda kalmasın diye. Ama bu da bir büyük eksikliği doğurdu. Çünkü Furkan'ın birinci kısmını geniş hatlarıyla anlattık. Ama ikinci kısmı hakkında sadece kadın çizgilerle sizlere bilgiler aktardık. Ama bunun derinine girmemiz lazım. Öyleyse 14. basamakta irşat makamına ulaştık. 8, 7 tane Allah Teala bizlere nimet verdi. Devren imamının ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Kalbimizin İçine Allah Teala iman kelimesini yazdı. Günahlarımızı sevaba çevirdi ve o andan itibaren bize 1'e 10 vermekten vazgeçerek 1'e 100 vermeye başladı ve bunu 1'e 700'e kadar da çıkaracağına dair söz verdi. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı.
nefsimiz nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan ikinci kademede kurtuldu. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada zaten kurtulmuştu. Yedinci basamağa kadar olan bölümü ifade ediyordu bu. Tabi olduğumuz zaman ikinci defa Allah'a kul olduk. İkinci kulluk gerçekleşti. Bundan sonra Furkan'ın dizaynına baktığımızda ruhumuzun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk söz konusu. Nefsimizin nefs tezkiyesini yapması söz konusu. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan daha çok kurtulması söz konusu. İrademizin giderek güçlenmesi söz konusu. İşte yedi tane ihsan almak, yedi tane nimet almak suretiyle nefs tezkiyesine başlıyoruz. Bu tezkiye hangi şekilde cereyan eder? Allah'ın kadından gelen zikir yaptığımızda bu kademede 14. basamakta Allah'ın kadından gelen rahmet, faz ve salavat isimli 3 ayrı nur ama 2 grup haline gelirler. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından göğsümüze gelir. Göğsümüzü yararak Allah'ın açtığı yolu takip eden bu rahmet, faz ve salavat nurları kalbimize ulaşır. Kalbimizdeki iman kelimesi fazıları kendisine çeker ve kendisine yapıştırır. Kendisine bağlar. Böylece zikir devam ettiği sürece iman kelimesinin etrafında toplanan nurlar giderek artmaya başlar. Bu şu manaya gelir. Nefsimizin kalbindeki karanlıklar artık bir daha fazıların işgal ettiği yere giremezler. Fazıları kovamazlar. Çünkü fazıllar sağlam bir yapışmayla, manyetik alanla nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışmışlardır. Karanlıkların onları yerinden kovması mümkün değildir. İman kelimesi kalpte durduğu sürece. Ve nefsimizin kalbi nefs tezkiyesine başlar. Temizlendikçe ne olur? İlk %7 fazıl birikiminde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi 12. basamağa 14. basamağa gelmeden evvel 12. basamakta gerçekleşmişti ve biz huşu sahibi olmuştuk. Burada Furkan'ın ciddi bir tarifi var. Kesin şekilde ruhumuzun Allah'a ulaşacağından emin olma noktası. 12. basamakta Furkan'ın bu istikametteki nefs tezkiyesine başlamadan evvelki son en sağlam kalesine geliyoruz. Bakara suresi 46. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. İrşad makamının kim olduğunu sorun, cevap alacaksınız. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor bir iş, büyük bir iş değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse oradaki muhtevaya bakalım.
Değilse nedir durum? O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, onlar Allah'a mutlaka milaki olacaklarından, ruhlarını ölmeden Allah'a mutlaka milaki kılacaklarından, Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde bir inançla ona inanırlar. Yani ondan emindirler diyor Allah Teala. Yakin seviyesinde bir inançla, kesin bir inançla mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracağına, ulaştıracaklarından emindirler diyor. 12. basamakta Furkan bizi bu noktaya getirmiştir. Ruhumuzun Allah'a ulaşacağından eminiz. Bu başka insanlardan farklılığımızın o seviyedeki en üst noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek değil, diledikten sonra ruhumuzu Furkan, üç Furkan'ı yaşayarak ruhumuzun ölmeden evvel Allah'ın zatına mutlaka ulaşacağına kesin bir iman taşıyoruz. Öyleyse doğrunun yerli yerine oturmasında emin olma kademesinde bir büyük mesafe kat etmişiz burada. Ve irşat makamına ulaşıyoruz. Ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. İrşat makamına ulaşmak bize 7 tane netice sağlıyor. 7 tane ayrı faktör. 7 nimet. Birincisi devrin imamı başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkincisi Allah kalbimizin içine imanı yazıyor. Üçüncüsü ruhumuz, devrin imamın ruhunun başımızdan gelmesi ve ona emir vermesiyle vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhumuzun o güne kadar üstlendiği görevleri devrin imamının ruhu üstleniyor. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Yani zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Toplandıkça zikrimiz bittiğinde tekrar kalbimize geri dönen karanlıklar artık onların işgal ettiği yeri işgal edemiyor. Ve ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğunu gerçekleştirecek. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmak istikametinde yeni merhalelerde. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez şeytana kul olmaktan kurtulmuştu ve birinci kulluğa ulaşmıştı. Mürşidimize tabi olduğumuz an ikinci kulluğa ulaşmak söz konusudur. Tabiiyet kulluğu, tabi olduğumuz anda bir üst seviye kulluğun sahibi oluruz. Artık Allah'a ruhumuzu ulaştıracağımızdan kesin şekilde eminiz. Bu yeni bir kulluk seviyesidir. Ve huşu sahiplerinin bu seviyedeki kulluğu. Dikkat edin, bu seviyedeki kulluk gaybde Rahman'a iman edenlerin seviyesidir. Öyleyse göreceğiz ki Furkan bizi
bu gaybi imandan tahkiki imana götürecek. Tahkik müessesesinin gerçek sahibi Allah'tır ve bunu bize, bizlere verdiği yetkilerle, furkanlarla tatbikata sokmamız için yardımcı olur. Ve Allah'ın yardımıyla ancak başarabiliriz. Furkan her zaman Allah-u Teala tarafından bize tevdi edilecektir. 14. basamaktaki Furkan 12. basamaktaki emniyet unsuruyla gerçekleşir. 14. basamakta ikinci defa kul oluruz Allah'a. Tabiyetteki kulluk. Ve ruhumuz da vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yolculuğuna çıkar. Kendi sıratımızdaki üstündedir. Fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde ikinci kademeye gelmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kademeyi aşmıştır. Şeytan artık bize tesir imkanının sahibi değildir. Burada ikinci kademededir. Yani fizik vücudunun sıratımızdaki üzerinde bir yol almıştır. Tekamül istikametinde. Sonra nefsimizin tezkiyesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi burada başlar. 14. basamakta başlar. Tezkiye oldukça pislikten temizliğe doğru bir değişim sürecinin içerisine gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça görüş açımız, bakış açımız devamlı değişime uğrar. Her seferinde daha üst noktadan hakikatlere bakarız. Ve emare kademesinde ilk %7 fazıl birikimi ruhumuz zemin kattan birinci kata ulaşır.

bizim kalbinde %50'den fazla nur birikimi gerçekleşiyor. %49 fazıl, %2 rahmet. Bunun manası nefsimizin kalbi %50'den daha fazla Allah'ın emirlerini yapan fazıllarla ve %2 rahmetle donatılmıştır. Ve dünya mutluluğunun yarısından fazlasına sahip oluruz. Bu noktada 7. katı ulaşan ruhumuz 7 tane gök katını geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah'ın zatına ulaştığımız zaman evvelki muhteva biter. 4. 7 basamak başlar. Burası velayet kademeleridir. Velayet makamlarıdır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ihlas makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. Furkan her noktada biraz daha üst seviyede ayırıcı bir özelliğin sahibi kılar bizi. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. 7 tane gök katını aşmıştır. Bu katların neticesinde 7. gök katındaki kader hücrelerine ulaşmıştır. Oradan Ümmü Kitap, oradan Kudret Denizi, oradan Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, zikir hücreleri ve nihayet indi ilahi. Buraları geçen ruhumuz Sitret-i Müntaha'ya ulaşır ve oradan dikey bir yolculukta Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktadan sonra artık Allah'ın zatındadır ruhumuz. Yani Allah'ın evliyası olduk, ermiş olduk. Bu noktadaki kişi nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmış durumdadır. Dünya saadetinin yarısından fazlasını elde etmiştir. Cennet saadetinin ise burası 3. kulluktur. 3. katını elde etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1. kat mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda kişi 2. kat, burada da 3. kat cennetin sahibi kişi. Peki Furkan'da değişiklik, kişi yaşadıkça nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça her gün yeni bir pencereden bakar dünyaya. Her gün biraz daha terbiye edilerek, biraz daha Allah'ın emirlerine ısınarak, biraz daha yasaklarından korunarak, doğruları yanlışlardan her geçen gün daha büyük boyutta ayırarak kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruh Allah'a ulaşmıştır, 21. basamak. Allah'ın zatında yok olmuştur, 22. basamak. Burada 3. kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası mutlaka elde edilir. Buradaki Furkan'ın önemli bir özelliği kişiyi bir muhakemeye getirmesidir. Ruhunun kalbinde %100 hasletler var. Nefsinin kalbinde %51 faziletler var. 200'de 151 haslet ve fazilet, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren

yasaklarını işlemeyen bir statü. Ama öbür tarafta da %49 karanlık, kişinin mutluluğunun %75'leri, 80'leri bulması lazım. Ama oluşamıyor bu. %50 çevresinde bir mutluluğa ulaşıyor kişi ve bunun muhakemesini yapıyor. Furkan o noktada onu dünya statiği içerisinde aktif hale getiren, Allah'ın bütün emirlerini uygulayan bir hüviyete sokmuştur. Birçok şeyi öğrenmiştir. Davranış biçimlerinin başkalarına mutluluk verecek bir hüviyete bürünmesi halinde asıl mutluluğu kendisinin yaşayacağını öğrenmiştir. Yanlışı doğrudan ayırmak Allah-u Teala'nın hedefidir. Bize bunu öğretmek, asıl hedefine bunu öğreterek bizi cennet mutluluğuna ve bunu öğreterek özellikle dünya mutluluğuna ulaştırmak. İşte her gün Allah'ı biraz daha tanıyarak, insanları biraz daha tanıyarak, irademizi daha üst seviyede biraz daha kullanmayı öğrenerek Allah'ın evliyası oluyoruz. Zikrimizi arttırdıkça Furkan yapısı her gün daha budak salarak iç dünyamızda ve dış dünyamızda meyvelerini veriyor. Sevgili kardeşlerim, Furkan zannın hakikatle değiştirilmesini temin eden faktördür. Allah-u Teala her aşamada daha üst seviyede bir Furkan'la teçhiz ediyor kullarını ve zan her seferinde hakikatle devamlı daha üst seviyede yer değiştiriyor. İşte fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz yerde nefsimizin kalbinde hala %80'den fazla karanlık vardır. Ama fizik vücudumuz daimi zikre yaklaştığı bu noktalarda artık nefsimizin afetlerini kale almaz. Onlar Allah'ın emirlerini uygulamak istemese de kala kala %21 yani %10 karanlık kalmıştır. %19 yani %10 karanlık kalmıştır nefsimizin kalbinde. Bu hiç dikkate alınacak olan bir şey değildir. İç dünyamızda bir rezistansın mevcut olmasına rağmen fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete mutlaka ulaşır. İşte bu fizik vücudumuzun teslimidir. Furkan'ın asli hüviyeti bu noktadan sonra ciddi bir şekilde kendisini gösterecektir. Kişi kısa bir zaman sonra daimi zikre ulaşacaktır. Eğer Allah'a tevekkül etmişse mutlaka Allah-u Teala bunu ona sağlar. Tevekkülü fizik vücudun teslimini sağlayan tevekkül, fizik vücudu Allah'a teslim olduktan sonra ben o imanın sahibi olursam Allah beni mutlaka daimi zikre ulaştıracaktır dizaynı kişiyi daimi zikre ulaştırır. Daimi zikir Furkan'ın çok önemli bir aşamasına sizi ulaştıracaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman hüviyetinize beraberce bakalım. Önce neydiniz? Bir ölüydünüz. Bu dünyada yaşıyordunuz ama bu dünyaya karşı bir ölüydünüz. Gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz kördü, sağırdı ve dilsizdi ve idraksizdi. Allah Teala evvela sizin gözlerinizi, kulaklarınızı, kalbinizi
bu dünyaya açtı. Ölürken sizi diriltti Furkan'la ve size dereceler verdi, günahlarınızı örttü. Hangi konuda, hangi konuda gözler, kulaklar, idrak açıldı? Bu dünya için. Şu dünyada insanlara nasıl davranacağınızı, hangi ibadetleri yapacağınızı, zikrinizi nasıl yapacağınızı, hangi konularda nasıl hareket edeceğinizi öğrendiniz. İrşat makamını tanıdınız, her gün biraz daha ısındınız. Allah'ın yoluna soyundunuz ve her gün biraz daha ısındınız. Her gün biraz daha zanlarınız hakikate dönüştü. Evet, henüz gaybi imandasınız. Ama her gün irşat makamından gerekli bilgileri almak imkanının sahibisiniz. İçinizdeki iman her gün biraz daha artıyor. Ve zanlar her geçen gün yaşadığınız olaylarla irşat makamından aldığınız talimatın neticesinde hakikate dönüşüyor. Zanların hakikate dönüşmesi. Zahiri alem için geçerli. Onun söylediklerini dinlediğiniz zaman, başkalarına iyi davrandığınız zaman, mutlu olanın asıl kendiniz olduğunu idrak ettiniz. Bu bir zannın hakikate dönüşmesidir. Zannetmiştiniz ki, onlar size iyi davranırlarsa siz mutlu olursunuz. Ve bu mutlaka onların iyi davranmasına bağlıdır. Oysa ki zan bu noktaya kadar sizi götürür. Ama hakikat, siz onlara iyi davrandığınız takdirde onlar da size iyi davranacaklar hüviyetindedir. Bu ikinci kesimi devreye sokabilmeniz, irşat makamından aldığınız talimatı uygulayıp da gerçekten buna ulaştığınız zaman zannınız hakikat olur. Ondan evvelki zannınız, başkaları benden neden istifade etsin, ben onlardan istifade ederim şeklindeydi. Şimdi siz kendinizi başkalarına adıyorsunuz ki o mutluluğu yaşayabilirsiniz diye. Çünkü oradaki hakikati tespit ettiniz, kendinize mal ettiniz. Furkan orada tesirini gösterdi size. Fizik vücudunuzun tesliminden sonra merhaleyi aştığınız zaman daimi zikre sahip olacaksınız. O zaman şunu göreceksiniz ki bu dünyaya açık olan gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz sizi sadece bu dünyadaki zanlardan korumuş. Ama fiziğin ötesine ait olan zanlarınızın yok olduğu bir ortamı Allah Teala size temin edecek. Bu seferki Furkan bu alemde, bu aleme göre diri olan sizi, ama başka alemlere ölü olan sizi, başka alemler için, fiziğin ötesi için hayata getirecek. Yeni bir Furkan dizaynıyla meyve verecek ağacınız. Yeni bir Furkan. Gayba açılan bir Furkan'ın sahibi olacaksınız. Gayb için kalp gözünüz açılacak. Gayb için kalp kulağınız açılacak. Gayb için yeni bir idrakin sahibi olacaksınız. Bu idrakin adına hikmet diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Evvelce hikmet sahibi değildiniz. Dünya için de ölüydünüz. Gayb için haydi haydi ölüydünüz. Allah-u Teala sizi dünya için diriltti. Baş gözünüzü, baş kulağınızı, kalbinizin dünyaya dönük müesseselerini harekete geçirdi. Ve dünyadaki zanlarınız birer birer hakikate dönüştü. Şimdi yeni bir olaydasınız. Yeni bir Furkan'la
teçhiz edilmek üzeresiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikrin sahibisiniz. Öyleyse size mutlaka zemin katın sırları gösterilecektir. Gaybe ait ilk adımı attınız. Allah Teala bunun için ne yapacaktır? Daimi zikrin sahibi olduğunuza göre birinci özelliğiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Nefsinizin kalbi %98 fazıl, %2 nurla, rahmet nuruyla dolmuştur. %100 nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerine isyan edecek, yasak ettiği fiilleri işleyebilecek olan hiçbir özellik kalmamıştır. Ve Allah Teala bu baz üzerine derhal üzerinizde etkisini gösterecektir. Kalp gözünüzü açacaktır. Kalp kulağınızı açacaktır. Ulul elbab oldunuz. Kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açtıktan sonra sizi ehli tezekkür yapacaktır. Ehli hayır yapacaktır. Ve ehli hüküm yapacaktır. Daimi zikir zaten ehli hayır olmanız demektir. Çünkü sizin ehli hayır olmanız daimi zikrin sahibi olduğunuzu ispat eder. Her an sadece hayır kazanan birisiniz. Hayatınızın her saniyesinde uyurken de gene devamlı daimi zikirde olduğunuz için derecat kazanıyorsunuz. Her an hayra muhatapsınız. Bir yanlışlık yapıp da derecat kaybettiğiniz zaman, mesela namazı zamanında kulluk kılamadığınız zaman, kaybettiğiniz dereceden daha fazlasını aynı anda zaten kazanıyorsunuz zikriniz sebebiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Furkan başka bir özellik taşıyor. Size Allah Teala gaybdaki zanlarınızın hakikatle yer değiştirmesini sağlıyor. Yerlerin ve göklerin melekutunu gösterecek. Öyleyse siz daimi zikrin sahibi olduğunuz anda ehli hayırsınız. Daimi zikrin sahibi olmanız sebebiyle aynı manaya gelir ikisi. Ehli hayırsınız, her an hayır kazanan bir müessese. Sonra nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamış, kalp gözünüz açılmış, kalp kulağınız açılmış. Allah Teala sizi ehli zikir yapmış, ehli tezekkür yapmış. Her an Allah'a bir şeyler sormak imkanına sahipsiniz ve ehli hikmet yapmış. Bu sorduğunuz şey üzerine Allah'ın gösterdiği, kalp yüzünüze gösterdiği şeyler ve kalbinizdeki işitme hassasına Allah'ın söyledikleri, gösterdikleriyle birlikte bir bütün teşkil eder. Bu fiziğin ötesindeki alemlere ait bir furkan sahibi olmanızı ifade eder. Bu furkanın adı hikmettir. Sizi gayb aleminde, fizik alemin ötesinde Allah Teala evvela yerlerin melekutunu göstererek oradaki zanlarınızın hepsini hakikate çevirir. Herkes merak eder, acaba devrin imamının
dergahının manevi cephesinde neler var? Herkes bir şeyler zanneder. Ama Allah Teala size hakikati gösterecektir. Bir altın para küme halinde, bir altın liralar kümesi gösterecektir yerden. Bir metre, belki biraz daha fazla yükseklikte, 1,5 metrede zemindeki çevresi oluşan bir altın para kümesi. Sonra önlerindeki, her birinin önünde Kur'an-ı Kerim rahleleri bulunan insan ruhları göreceksiniz. Onarlık sıralar halinde. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisini, birinci sıranın sol tarafında sol kanat velisini göreceksiniz. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada bir şeyler öğrettiğini göreceksiniz. Orada insan ruhları ve Allah'ın yoluna girmiş olan cinlerin de görüntüsü yer alır. İnsanları kendi renginizde görürsünüz ama cinleri yeşil olarak görürsünüz. Derileri yeşildir. Öyleyse ne olmuştur? Zanların yerlerin melekutunda zanların hepsi bitmiştir. Devrin imamının dergahının sağ tarafında altın kapıyı göreceksiniz. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre veya biraz daha geniş, tek kanatlı, üzeri 30 santimlik dilimlerle, baklava dilimiyle çizilmiş bir altın kapı. Kapı tokmağı, kapı eli falan yok. Otomatik açılan bir kapı. Seyri sülük nasıl başlar? Orada göreceksiniz. Nasıl devrin imamının dergahında sağ kanat velisi ve sol kanat velisi 6. kata kadar çıkabilecek olanları nasıl dizayn ediyor, nasıl şekillendiriyor? Altın kapıdan uçarak çıkanlar nasıl tek bir hat meydana getiriyorlar? Nasıl saf oluşturuyorlar? Ve saf halinde nasıl yükseliyorlar? Bunları gösterir Allah Teala size. Ne olmuştur? O güne kadar size anlatılanlar zandır. Ama burada Allah Teala size hakikati gösteriyor. Bu zannın yok olmasıdır. İşte ne diyordu Allah Teala Bakara Suresi'nin 78. ayet-i kerimesinde? Onlar Kur'an'ı bilmezler. Zanlarına tabi olurlar. İlla emaniye diyor Allah Teala. İnsanların yazmış olduğu, asırlarda yazmış oldukları kitaplara tabi olurlar diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda siz yerlerin melekutunun en önemlisini öğreniyorsunuz. Devrin imamının dergahında neler oluyor? Bu zannın hakikate dönüşmesidir. Furkan, fiziğin ötesinde hükmünü icra etmeye başlamıştır. Ulul elbab makamı, lüplerin sahibi olmak demektir. 5 duyuyla elde edilen duyguların ötesine geçmek demektir. Fizik alemin ötesine ait olan Furkan'ın görerek, işiterek, idrak ederek sahibi olmak demektir. Furkan'ın birinci safhası Ulul Elbab makamında elde edilir. Zemin katın melekûtu. Sonra mı? Bunu tamamladığınız zaman Ulul Elbab makamı
bitmiştir. Zemin katın melekutunu Allah Teala size gösterdiği zaman ulvel bak makamı bitmiştir. Neyle anlayacaksınız? Ne zaman Allah Teala size çıkıştan sonrasını gösterirse, birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeyi ne zaman gösterirse, siz artık ulvelbab değilsiniz. Ulvelbab'ın ikinci safhası olan ihlas makamının sahibisiniz. Öyleyse buradan itibaren göklerin melekutu, Furkan'ın bütün gök katları için ayrı ayrı nasıl zanların hakikate dönüşeceğini size ispat eder. Biz İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösteriyorduk diyor Allah Teala. Böylece o Furkan ki bütün zanlar hakikate, hakka dönüşür. Ve ikinci kattaki secdeyi gösterecek. İkinci kata nasıl uçarak çıkıldığını, ikinci katta nasıl çok büyük bir salonun önünde ayakta beklendiğini, içeri nasıl girildiğini, el öpme işleminin nasıl gerçekleştiğini, sonra arkadaki koridordan içeri girerek su varılma havuzunun arkasında karşı duvarın önünde herkesin sırayla nasıl secdeye girdiğini, sağ kanat ve sol kanat velilerinin arkaya, öne doğru cam kesime doğru uçarak geldiklerini ve su varılma havuzlarının üzerinde nasıl yer aldıklarını, Harun Sultan'ın nasıl en solda yer aldığını, insan ruhlarının nasıl o suların sıvının içine batırıldığını, atlastan elbiselerin nasıl hiç ıslanmadığını hepsini göreceksiniz. Size anlatılanları değil, hakikati göreceksiniz ve Furkan hükmünü icra edecek zanlar birer birer hakikate dönüşecek. Falanca böyle demişti, peşmekan böyle demişti, böyle olması lazım. Hayır. Hakikat odur. O arada Allah'ın size gösterdiğidir. Furkan hükmünü icra ediyor. Ve her seferinde Allah Teala size o gösterdiği şeyin ayetini de söyler. Böylece Kur'an ayetiyle olayları bütünlersiniz. Sonra üçüncü kattaki iki katlı secde mahalli, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan o sonsuzluktaki silindir, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, oradan nasıl secdeden sonra kapıdan uçarak girilerek secde yapılıyor, secdeden sonra nasıl kubbeden yükseliniyor, onu göreceksiniz. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde yapacaksınız ve Hacı-ül Ekber'i yaşayacaksınız. Altıncı katta sıvarılma işlemini gerçekleştireceksiniz. Derileriniz yeşile dönüşecek. Yeşil dediğim beyaz yeşil. Beyaz çok açık bir renkte bir yeşile dönüşecek. Yani fosfor renginden bile daha açık bir yeşil. Beyaz aslında çok açık bir yeşil hüviyetinde. Bir gün derileriniz çatlamayacak. O zaman sizi Allah-u Teala bir üst kata, yedinci kata, o zaman oradan gönderecek ve Allah'ın evliyası olacaksınız. Bunların her biri, her bir kat Furkan'ın bir bölümünü ifade eder. Her katta bir zan hakikate dönüşür. Her katta onun söylediği, bunun söylediğiyle karşılaştırıp gerçek hakikati görürsünüz. Allah Teala size tekrar tekrar aynı şeyleri gösterir, yaşatır, yaşatır, yaşatır ta ki sizde göklerin melekutu hakkında yakin hasıl olsun diye. Bu aynel yakindir. Aynel yakin zanların görerek hakikate çevrilmesidir. Görerek, Allah-u Teala'nın söyledikleriyle işiterek
ve idrak ederek hikmet sahibi olarak Allah Teala size Furkan'ı üst seviyede yaşatacaktır. Sonra ne olacaktır? Ne zaman ki 7. katın 7 alemini göreceksiniz, evvela kader hücrelerini, sonra ümmül kitabı, sonra kudret denizini, sonra makam-ı Mahmud'u, sonra divan-ı salihini, sonra zikir hücrelerini, en sonra indi ilahiyi ve indi ilahinin en üst noktası sitretin müntahayı. Onu gördüğünüz zaman, sitretin müntahayı gördüğünüz zaman ihlas makamı da sona ermiştir. Göklerin melekutu son bilmece hariç tamamlanmıştır. Bu noktada tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Ve Furkan suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala sizin günahlarınızı örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi sizi Furkan sahibi kılar ve sizden günahlarınızı örter diyor Allah Teala. Günahlarınız burada da örtülür. Hangi günahlarınız? İrşat makamına ulaştığınız zaman zaten günahlarınız sevaba çevrilmişti. Ondan evvel zaten örtülmüştü. İrşat makamına ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar, onlar örtülüyor. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi günahların örtülmesidir. Allah Teala bütün günahlarınızı bir defada örter. Üçüncü kademesinde salah makamının size salah nurunu verir. Allah Teala'nın salah nurunun sahibi olursunuz. Salihlerden olduğunuzun kesin işaretini taşır bu alan. Sonra salah makamının sahibi olursunuz ve Allah Teala dördüncü kademesinde salah makamının sizin günahlarınızı sevaba çevirir. Enfal suresi 29. ayet-i kerime ve sizi mağfiret eder diyor Allah Teala. Bu zahiri alim için Furkan değildir. Bu Allah'ın zatının görülmesi için, idrak edilebilmesi için Furkan'dır. Furkan'ın zanların hakikate dönüşmesindeki en üstün noktasındasınız. Ve iradenizi teslim etmek için hazır hale gelirsiniz. Günahlarınız sevaba çevrildikten sonra Allah Teala'nın iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İradeniz Allah'ın iradesine bağlanır ve Allah'ın zatını görürsünüz. Önce Adem'den geriye baktırıp Allah-u Teala kainatı gösterir. Herkes kainatı bir küre şeklinde düşünür. Kainat tam bir insan vücudu şeklindedir. Cinsiyetsiz. Rengi de yağmurlardan sonra derelerin aktığı o hüviyettedir. Kahverengimsi sarı, biraz da yeşilimsi bir su renginde. Ve Allah'ı ondan sonra göreceksiniz. Zatı mutlaka gösterir. Adem'den geriye baktırıp kainatı gösterdikten sonra Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman kesin olarak idrak edersiniz ki Furkan'ın son noktası Allah insan değildir. Allah insanı yaratan
yaratıcıdır. Öyleyse Allah Teala sizi ulul elbab yaptığı zaman ne vermişti? Furkan vermişti. Sizi ulul elbab yapmıştı. Yani mülklerin sahiplerinden kılmıştı. Yani beş duyuyla alamadığınız yeni bir aleme açılan üç ayrı cephedeki Furkan'ı görme, işitme ve idrak. Üçünü de Allah-u Teala size teslim etmişti daimi zikre ulaştığınız zaman. Bu idrakin, bu seviyedeki idrakin adı hikmettir. Zannın yok olması için Allah-u Teala size bir imkan vermişti. Her an Allah ile konuşmanın yetkisini almıştınız. Ondan cevap almanın yetkisini almıştınız. İşte bu sizi gerçek anlamda Furkan sahibi kılar. Burada bu işlem tamamlandığı zaman hem kainat konusundaki zanlarınız sona ermiştir. Kainatın ne olduğunu görmüş oldunuz. Hem de Allah hakkındaki gaybi imanınız tahkiki imana dönüştü. Furkan'ın bütün boyutlarda çalıştığı bu son nokta hakikatin tam tecellisidir. Bütün zanlarınızdan Allah Teala sizi kurtardı. Hepsini, bütün manevi hakikatleri size göstererek gaybi imanınızı tahkiki imana çevirdi. En son Allah'ın zatı hakkındaki zanlarınızı yok etti. Sizi çıplak hakikatle karşı karşıya getirdi. Allah'ın zatını gördünüz. Allah insan değildir. Bu sebeple Allah'ın çıplaklığı, elbiseli olucu falan bir şey ifade etmez. Öyleyse Allah hakkında gerçek bir ilmin sahibi oldunuz. Neyle oldunuz? Furkan'la oldunuz. Siz artık manevi açıdan da emaniyeye tabi değilsiniz. Bütün zanlar hakikate dönüştü. Eskilerin söyledikleri şeriat, tarikat, hakikat müessesesi hem yerler için, yerlerin melekûtu için, hem göklerin melekûtu için, en sonunda da Allah'ın zatı için gerçekleşti. Furkan'la tahkiki imanınız tamamlandı. Ondan sonra Kur'an'ı Allah-u Teala size öğrettikçe her gördüğünüzün ne kadar doğru olduğunu her ayette bir defa daha anlayacaksınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi Furkan'a hem zahiri alem için hem onun ötesi için ulaştırmasını, bütün zanlarınızın hakikate dönüşmesini Allah-u Teala'dan dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı da Allah-u Teala'dan niyaz ederek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir tek nokta, bu noktada siz Fazlül Azim'in sahibi olursunuz. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Bu akşamki konumuz imtihan. Biliniz ki her olayla imtihan edilmektesiniz sevgili kardeşlerim. Senede bir iki defa diyor Allah-u Teala, biz onları musibetlerle imtihan ederiz diyor. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Ama olayları yaşarken genellikle değerlendirmeler yanlıştır. İşte olayların değerlendirilmesi. Hayır nedir? Şer nedir diye sorulduğunda insanlar hayır bizi sevindiren olaylardır, şer bizi üzen olaylardır diye cevap verecektir size. Oysa ki öyle değildir. Hayır bizi derecat kazandıran olaylardır, bizi üzse de sevindirse de. Şer bizi derecat kaybettiren olaylardır, bizi üzse de sevindirse de. İşte onun için Allah-u Teala Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesinde olaylar vardır, sizin hoşunuza gider ve siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, siz onlardan hoşlanmazsınız, sizin hoşunuza gitmez. Ama onlar hayırdır. Öyleyse olayların sizin hoşunuza gitmesi veya gitmemesi size göre olayın hayır olmasını ve şer olmasını icap ettiriyor gibi görünürse de realitede sadece bir tek ölçüsü vardır Allah'ın. Hangi olay size derecat kazandırmışsa o bir hayırdır sizin için. Hangi olay size derecat kaybettirmişse o da bir şerdir. Bu sebeple olayları yaşadığınız zaman hoşunuza giden gitmeyen olaylar değil önemli olan, size derecat kazandıran olaylar ve kaybettiren olaylar önemli. Çünkü bütün insanlar cehenneme derecat açısından bir tek şartla girerler. Kimin günahları kaybettiği dereceler sevaplarını aşarsa, kazandığı dereceler aşarsa o insanlar için söz konusu olan şey

hayırdır veya şerdir? Ne zaman hayırdır? Ne zaman derecat kazandırıcı bir olay işlerseniz o bir hayırdır. Mesela zikir yapıyorsunuz, o bir hayırdır. Namaz kılıyorsunuz, o bir hayırdır. Birisine bir iyilik yaptınız, o bir hayırdır. Hepsinde derecat kazanırsınız. Derecat kazandığınız bütün olaylar sizin için hayırdır. Ama bir de üzülerek derecat kazandığınız olaylar var. Mesela bir şeyiniz çalınmışsa, çalan kişi o çaldığı şeyi kullanacak, harcayacak. Bundan memnuniyet duyuyor ama derecat kazanmamıştır, kaybetmiştir. Yani şer işlemiştir, şerre seviniyor. Ama malı çalınan kişi de üzülüyor ama aslında hayra üzülüyor. Neden hayra? Çünkü hırsızın kaybettiği dereceler ona kazanç olarak yazılır. Yani onun için bir hayırdır. Öyleyse insanlar, Allah-u Teala diyor ki, onlar görmezler mi ki her sene birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. İşte ikinci kademede olayları değerlendirmek söz konusudur. Bu değerlendirmeden pozitif olarak sıyrılabilenler, onlar hidayete erecek olanlardır. Allah-u Teala onların tarifini veriyor Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala rahmet ve fazıldan bahsediyor. İki nur. Burada da Bakara suresinin 107. ayet-i kerimesinde rahmet ve salavattan bahsediyor. İkinci bir ikili. Ama sadece hidayete ermek üzere yola çıkanlar için geçerli salavat. Ondan evvel yok. 14. basamaktan evvel salavat kimseye ulaşmaz. 14. basamakta ulaşmaya başlar. Öyleyse bu senede birkaç defa imtihana tabi tutulan insanlar niçin tutulurlar? Şunun için tutulurlar. Bütün insanlar seçileceklerdir. Niçin seçileceklerdir? Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. İşte bu seçim olaylar karşısındaki davranışlarına uygun bir seçim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Kendileri takva sahibi değillerdir. Kimdir takva sahipleri? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadadır. Onlar takva sahipleri değillerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar seçilenlerin arasında da olabilirler, seçilmeyenlerin arasında da olabilirler. Aslında bütün seçilenler aslında
Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden seçilenler ve seçilmeyenler iki grubu oluşturuyor. Seçilmeyenler sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanmamalarını sağlamaya çalışanlar. Allah'a ulaşmak üzere niyet sahibi olan insanları bu niyetlerinden caydıranlar, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Allah insana ruh vermiştir, ruh da insana hayat vermiştir derler. Gerçekten Allah insana ruh üfürmüştür, yani vermiştir, tamam. Ama ruh insana hayat vermemiştir. Hayatı veren de, alan da sadece Allah'tır. Allah Teala diyor ki, yaratan biziz, madde bir. Öldüren biziz, madde iki. Dirilten gene biziz, madde üç. Yaşatan da, öldüren de, dirilten de Allah'tır. İhya eden, yani hayat veren Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir mahluk hiçbir şeye hayat veremez. Bu Allah'a ait olan bir vetiredir. Allah'a ait olan, sadece Allah'ın uhdesinde olan bir üstünlüktür. Başka hiç kimseye hayat vermek ve hayat almak böyle bir şey, yetki verilmez. Öyleyse Allah Teala bizi iki defa yaratır, iki defa öldürür. İki defa öldürür, iki defa diriltir. Dikkat edin, doğmak başka şeydir, diriltilmek başka şeydir. Bütün insanlar şu dünyaya doğumla geliriz. Herkes doğumla var olur. Sonra ölür. Bu birinci ölümüdür. Kıyamet günü yaşayanlar da ölür. Daha evvel yaşayanlarla kıyamet günde yaşayanlar hepsi ölmüşlerdir. Sura birinci üfürülür. İkinci üfürülüşte, birinci üfürülüşün zamanın geriye dönmesi süreci içerisinde zamanın geriye döndüğü o zaman parçasında yaşayan bütün insanlar zaman kendi yaşadıkları ana ulaştığında hayattadırlar. Yani diriltilirler Allah Teala tarafından. Bu da birinci dirilmedir. Sonra sıra ikinci defa ölecektir. İkinci defa ölecektir insanlar indi ilahide. Sonra sura üçüncü defa ölecektir. Bu ölen insanların hepsi yeniden diriltilecektir. Böylece iki defa ölüm, iki defa dirilme gerçekleşecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu bizleri vücuda getiren Allah'ın bizleri dizayn etmesinin neticesidir. Sadece birer yaratıkız. Ve biz yaratıklar her zaman imtihan ediliriz. İşte imtihanların neticesinde bazı insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellemeye çalışırlar. Bunlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Bunlar Allah'ın ayetlerini
naks edenlerdir. Bunlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir, çekmedenlerdir. Ayetleri küfretmek, örtmek, inkar etmek, ayetleri yalanlamak, tekzip etmek, ayetleri örtmek, ketmetmek, gizlemek, kim böyle bir şey yapıyorsa insanlardan, onlar Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizleyenlerdir. İnsanların Allah'a ulaşmalarıyla, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıyla ilişkili ayetleri ketmedenler, o ayetleri gizleyenlerdir. İşte o insanlar kabul edilmezler, seçilmezler Allah-u Teala tarafından. Bu insanlar kimdir? Bu insanlar Allah'a asi olanlardır. Neden? Allah-u Teala'nın emri var. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız. 12 defa ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize farz kılınmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bu 12 tane farzı kim hesaba, sayıya saymazsa, değerlendirmezse, bunun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin kurtuluşu söz konusu değildir. O kişi asla Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ve dilemeyecek olanlar, dilemeyecekleri her imtihanda belli olanlar seçilmezler. Bu insanlar kalplerinde maraz olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da dilemesine mani olanlar. Bu insanlar kalpleri

mutlaka kasiyet bağlamış olanlardır. Bu insanların kalplerinde zevk vardır. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırma talebi. Onlar seçilmezler. Öyleyse bu seçilmeyenler hangi sebeple seçilmezler? İmtihan sebebiyle seçilmezler. Hep insanlar imtihandadırlar. Her an Allah-u Teala sizi imtihan eder. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz

olsa onlar seçilmezler. Onların seçilmesi mümkün değildir. Bu fesat çıkarmak, fitne çıkarmakla paralel bir işler. Allah'ın resullerini reddedenler, Allah'ı erişilmez diye düşünüp bütün insanların ruhlarını Allah'laştırmak konusundaki taleplerini yok etmeye çalışanlar. Böyle bir dizaynda bu insanlar kalplerinde zevk olanlar, katlerinde maraz olanlar, insanların arasında fesat çıkaranlar, fitne çıkaranlar, işte onlar daha açık bir ifadeyle kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar. Böylece o insanların sebile ulaşmasına, Allah'ın sıratımızda kimine ulaşmasına mani olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir imtihan müessesesiyle karşı karşıyayız. Her an imtihan olunuruz. Her an olaylardan ya derecat kazanırız ya da kaybederiz. Bu sebeple mutlaka her olay bize derecat kazandıracağına veya kaybettireceğine göre başka bir alternatif yok. Hayatımızın her saniyesi ya derecat kazanırız ya da kaybederiz. İnsanlar şöyle düşünebilirler. Ben şu anda hiç kimseye hamdolsun ki bir kötülüğüm dokunmuyor. Gerçi ibadet de etmiyorum ama kimseye bir kötülüğüm de yok. İbadet etmediğime göre derecat kazanmayacağım. Tamam. Ama kimseye de kötülüğüm dokunmadığına göre derecat kaybetmemem de söz konusu diye düşünüyor kişi. Yanlış. Çünkü Allah Teala hepimize daimi zikri farz kılmıştır. Daimi zikrin farz olduğu bir ortamda söz konusu olan nedir? Her an Allah'ı zikretmek söz konusudur. Zikretmediğiniz her saniye sevgili kardeşlerim derecat kaybedersiniz. Her saniye ya derecat kazanacaksınız ya da derecat kaybedeceksiniz. Alternatif yok. Başka bir alternatif yok. Her saniye amel defterinize bir derece mutlaka yazılır. Ya pozitif bir derece eğer Allah'ı zikrediyorsanız her saniye 700 derece kazanırsınız. Eğer Allah'ı zikretmiyorsanız her saniye bir derece kaybedersiniz. Kimler 700 derece kazanır? Allah'a ulaşmayı deneyip de Allah'a ulaşmış olanların hepsi her saniye zikrettikleri zaman 700 derece kazanır, zikretmedikleri zaman 1 derece kaybedenler. Peki başkaları? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler zikretmezlerse her saniye 10 derece kaybedenler, zikredenlerse affedersiniz, zikretmezlerse her saniye 1 derece kaybederler, zikredenlerse 10 derece kazanırlar. Öyleyse Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmak, Allah'ın evliyası olmak bire onu bire 700'e çıkaran bir muhteşem betiredir. Sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler

0: Değerler, sevgili kardeşlerim, hayat bir imtihandır. Her saniye denenirsiniz. Bütün insanlar kıyamet günü kendi amel defterlerinin başına ulaştırılacaklardır. Amel defterlerinde boşlukta oynayan üç boyutlu hayat filmlerine bakacaklar, ellerindeki mizanla birlikte bakacaklar. O mizan ki kainattaki bütün olayları muhtevasına alır, her taammüt derecesine göre ayrı derecelendirme sistemiyle ve hayatınızın filmini elinizdeki mizanla birlikte seyredersiniz. Mizan size hakiki rakamları verecektir. Yani hangi olayda kazanmanız lazım gelen derece kaç derecedir? Mizan gösterecektir. Hayat filminize bakacaksınız. Mizanla hayat filminin daima birbirine eşit olduğunu göreceksiniz. Hiçbir noktada inanacaksınız ki size karşı Allah Teala hiç zulmetmemiştir. Mizan her davranışınızı en doğru standartlarda değerlendirmiştir. En ufak bir hata payı mevcut değildir. Size asla zulmedilmemiştir. Bunu, bu sağlamayı yapan sizin elinize kıyamet günü verilecek olan mizandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki herkes sizin için bir imtihan vesilesidir. Onlarla derecat kazanırsınız, onlarla derecat kaybedersiniz. Veya yalnızsınız, sadece size ait olan amellerinizle derecat kazanırsınız veya derecat kaybedersiniz. Karşınıza çıkan her insan, her davranışında sizin için bir imtihandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel standartlarda dizayn ettiğini elbette biliyorsunuz. O Allah'tır. Mükemmelin, eksiksizliğin temsilcisidir. Allah'ı en üst seviyede tanıyanlar kendilerinin sıfır olduğunu, sıfır olduklarını en üst seviyede anlayabilenlerdir. Allah'ı her cephesiyle tanıdıkça kendinizin bir hiç olduğunu hepiniz adım adım hayatınızda idrak edeceksiniz. Her olay bir imtihandır. Her olayda etrafınızdaki insanlar size bir şeyler yaparlar. Siz onlara bir şeyler yaparsınız. İnsan sosyal bir mahluktur. Başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindedir. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde imtihana hazır olun. Ne zaman başka birine mutluluk verici bir olayı gerçekleştirebilirseniz o zaman derecat kazanırsınız. İmtihanı kazandınız. Ne zaman başka birine onun hatası vardır veya yoktur. Siz yanlış bir davranışta bulunur da ona onu üzecek bir şey söylerseniz bunu hak etmiş olur veya hak etmemiş olur. Siz derecat kaybedersiniz. Ama diyeceksiniz ki Allah-u Teala bilmiyor mu o kişi bana şöyle şöyle bir kötülük yaptıktan sonra ben ona kötülük yaptım. Allah-u Teala beni affetmez mi? Hayır. Buradaki affetme müessesesi o kişinin size yaptığı o kötülük sebebiyle kaybettiği derecedir. Diyelim ki birisi size bir kötülük yaptı, 100 derece kaybetti ama kötülüğü size yaptığı için siz o 100 dereceyi kazandınız. Şimdi siz ona aynı şeyi yaparsanız kazandığınız 100 dereceyi kaybedeceksiniz. Öyleyse sizin söylediğiniz yine gerçekleşti. İmtihanın neticesinde netice sıfıra sıfır, elde var sıfırda o kişi size kötülük etmiştir. Derece kaybetmiştir. Onun kaybettiği derece sizin amel defterinize yazılmıştır. Ve siz kazanmışsınızdır. Onun kötülüğü üzerine siz de ona kötülük ederseniz intikam almış oluyorsunuz. Bu sefer siz 100 dereceyi kaybediyorsunuz, o 100 dereceyi kazanıyor. Şimdi olaylara bakalım. Birinci ikinciye kötülük etmiş, derecat kaybetmiş. Ama ikinci de birinciye aynı kötülüğü yapmış. O da derecat kaybetmiş. Birinci ikinciye kötülük ederek derecat kaybetmiş. İkinci de birinciye kötülük ederek derecat kaybetmiş. Birinci ikinciye kötülük ederek kaybettiği derecatı İkinci kendisine kötülük ettiği zaman tekrar kazanmış. Öyleyse ameller birbirine eşit. Kötülüğe karşı kötülük. Kaybedilen dereceler birbirine eşit. Kazanılan dereceler de birbirine eşit. Eşitlik üç safhada da tamam. İşte imtihanın neticesi. Öyleyse siz başka birine kötülük ettiğiniz zaman o ki size kötülük etse de etmese de siz o derecatı mutlaka kaybedersiniz. Ama o kişi size kötülük etmişse kazandığınız derecatı kaybedersiniz. Yani Allah-u Teala sizin kötülüğünüzü böylece affetmiş hüviyetine girer. Oysa ki kanunları otomatik çalışır. Sizin kötülüğünüzü saf siz kötülük yaptığınız için affetmemiştir. Yaptığınız kötülüğün negatif derecatını mutlaka amel defterinize kiram menkatürü melekleri yazmıştır. Ama eğer siz bu kötülüğü başka birinden gördüğünüz kötülüğün karşılığında yapmışsanız kazandığınız onun size kötülük etmesi bile kazandığınız derecatı tekrar kaybetmiş olmanızı ifade eder. Yani netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır her açıdan. Öyleyse herkes her an etrafındaki insanlarla imtihandadır. Öyleyse etrafımızdaki insanları imtihanı kazanarak mutlu edebilirsiniz. İmtihanı kaybederek mutsuz edebilirsiniz. Yani başka bir insana mutluluk verecek olan bir güzel davranışta bulunduğunuz zaman o insan sebebiyle siz mutlu olursunuz. İmtihanı kazandınız. O kişiyle beraberliğiniz bir imtihandır. Onu mutlu edecek bir davranışta bulunmuşsanız imtihanı kazandınız. Peki mutsuz edecek bir davranışta bulundunuz. Bu sefer de imtihanı kaybettiniz. Öyleyse her imtihan kaybetmek sizin için derecat kaybıdır, hüzündür. Çünkü kimin herhangi bir şekilde etrafındaki insanlardan herhangi bir birisine herhangi bir şekilde bir kötü davranışta bulunmuşsanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunmuşsanız mutlaka derecat kaybedersiniz. Ve Allah-u Teala size azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk. Veya başınız üzerindeki devrin imamının ruhu nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler Etrafınızdaki insanların her birisi sizin için her an bir mutluluk vesilesi oluşturabilir. Her an bir mutluluk vesilesi oluşturabilir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Siz onlara mutluluk vermeye teşne olduğunuz takdirde onların her biri sizin için bir mutluluk kapısıdır. Ama eğer siz onlara mutluluk verecek yerde, onları mutsuz edecek olan davranışlarda bulunursanız, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o zaman kendinizi mutsuz edersiniz. Her birine yaptığınız her yanlış davranışın arkasından siz üzülürsünüz. Çünkü mutlaka Allah-u Teala size azap verecektir. Mutlaka ruhunuz nefsinizi huzursuz edecektir. Öyleyse etrafınızdaki herkese güzel davranmak her saniye bir imtihan kazanmaktır. Hayatınız baştan başa her saniyesiyle imtihandır. Her saniyeye derecat kazanırsınız, imtihanı kazandınız. Her saniye derecat kaybediyorsanız imtihanı da kaybettiniz. Öyleyse Allah-u Teala ibadetleri niçin koymuş acaba? Evvela ibadetlerdeki mutluluğu yaşıyorsunuz diye. Sevgili kardeşlerim, hangi ibadeti Allah'ı düşünerek onun kulu olduğunuzu kesin şekilde idrak ederek, huzur namazını düşünerek ve onun ötesinde oradan huzur namazından Allah'ın zatının göründüğünü bilerek bir namaz kılıyorsanız, bir zikir yapıyorsanız, bu bir zevktir. İşte bu zevki Allah-u Teala size yaşatarak imtihanı kazandığınızın müjdesini verir. Her namaz vakti bir imtihandır. Ya namazınızı kılarsınız, imtihanı kazanırsınız, ya da kılmazsınız. O zaman da kaybedersiniz. Huzursuzluğun nereden geldiğini anlamadan huzursuz olursunuz. Arkasında Allah'ın bir emrini yerine getirmemenin verdiği bir sıkıntı söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Allah'ın bütün ibadetleri sizin için bir imtihan vesilesidir. Ve bir gün ibadetleri yaparken o ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu hissedeceksiniz. Namaz kılmak bir zevktir. Kalp gözünüzün açık olduğunu düşünün sevgili kardeşlerim. Orasını, huzur namazını gördüğünüzü düşünün. Orada bizi göreceksiniz. Allah'ın huzurunda kılınan o namazın kılındığı yerde.
1: Evet.
0: Bu dünya üzerinde mümkün olmayan güzellikte renkler göreceksiniz. Bu dünya üzerinde o renkleri, o mükemmellikte göremezsiniz.

bütün kainat önünüzde açılacak. Böyle bir namaz bir büyük zevk değil midir sevgili kardeşlerim? Öyleyse her an Allah'ın indinde bir ibadetle imtihandasınız. Bir zevki yaşamak veya yaşamamak sizin seçiminiz. Herkes ibadetlerin zevkine varamaz sevgili kardeşlerim. Mesela orucu bir açlık imtihanı olarak düşünür sadece. Oysa ki orucu tutup da açlığı hissetmediğiniz zaman bir zevktir. İşte o noktaya ulaştığınızda daha 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tövbe ettiğiniz noktada ilk perşembe günü ilk perşembe orucunu tutacaksınız. Ve açlık hissetmeyeceksiniz. O zaman orucun bir zevk olduğunu, bir hafiflik olduğunu, bir güzellik olduğunu yaşayacaksınız. Oruç tutmak, aç kalmak, açlık işkencesine tabi tutulmak değildir sevgili kardeşlerim. Oruç tutmak, orucun zevkini yaşamaktır. Allah için bir şey yenmediğinde açlığın hissedilmediğinin mutluluğuna varmaktır. Öyleyse bütün imtihanlar onların arkasındaki Allah'ın size vermek istediği gerçek zevkleri yakalayabilmeniz için bir fırsattır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyor musunuz herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Zikir duyulmaz bir zevktir. Kalp gözünüz açıldığı zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Kalp kulağınız da açılacak. Allah'ın her söylediğini, size söylediğini kalbinizdeki kulakla işitmenin o büyük hazzına ulaşacaksınız. Allah ile konuşacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her alanda Allah'ın güzellikleri sizleri bekliyor. O güzellikleri yaşamak için yaratıldınız. Siz bir insansınız. Bunların hepsine layıksınız. Yeter ki size düşeni yapın. O zaman Allah'ın imtihanından neyi kastettiğini anlayacaksınız. Her imtihan çirkini güzelle değiştirmektir. Her imtihan Allah'ın bir büyük zevkini bir defa daha yaşamak için size takdim edilen bir vasıtadır. Her imtihan karanlıklardan aydınlığa bir geçiştir.
sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin arasında var olmak, Allah'a sonsuz şükretmeniz için en büyük sebeptir. Varsınız, yaşıyorsunuz. Bütün o güzellikler, kalp gözünün güzellikleri, kalp kulağının güzellikleri sizler için sevgili kardeşlerim, hepinize kapılar ardına kadar açık. İsteyin sadece Allah-u Teala'dan ve onun gösterdiği nurlu ufuklarda layık olmaya çalışın. Liyakatiniz her geçen gün sizin arzınız istikametinde artacaktır. Her geçen gün daha güzeli, daha güzeli, daha güzeli yaşayacaksınız. Sonra bir gün siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şeyi mükemmel yaratmış sevgili kardeşlerim. Mutsuz olan biz insanlar ne başkaları sebebiyle, başka insanlar sebebiyle, ne şeytan sebebiyle, sadece kendi nefsimiz sebebiyle mutsuz ve huzursuzuz. Ne zaman nefsimiz bize dilediklerini yaptırabiliyorsa, o zaman mutlaka Allah'ın emirlerine, yani bizi mutlu kılacak olan bir olaya ters düşen başka bir olayı biz seçtik ve onu yerine getirdik demektir. Bakınız ne güzel anlatıyor Kur'an. Diyor ki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların faydasız ilimleri üzerine, yani dalalette bırakır. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde rıcavet adlı bir perde vardır. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası, o da mühürlüdür. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. İfade muhteşem. Neden muhteşem? Bir tarafta Allah'ın emirleri var, yasakları var. Onları gerçekleştirdiğiniz zaman mutluluğu yaşamanız için Allah Teala size emrediyor veya yasaklıyor. Sizin mutluluğunuz için. Siz ne yaparsanız yapın Allah'a bir şey sağlayamazsınız. Kimse Allah'a bir zarar veremez veya Allah'a bir iyilikte bulunamaz. Allah'a bir fayda sağlayamaz. Allah'ın bunların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Kendisine kötülük de edilemez. Ama eğer emirleri ve yasakları dinlerseniz, itaat ederseniz, her olayda imtihanı kazanırsınız. Hangi olayın arkasında iç dünyanızda bir rahatlama, bir huzur, şurada kalbinizde bir güzelliği hissediyorsanız, bir mutluluk, bir huzur, bir sürur, sizden taşan bir şeyler, bir şelale, işte orada imtihanı kazandınız demektir o olayda.
O mutluluğu Allah size yaşatıyor. Ne zaman Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde söylenileni yapmışsanız, yani herhangi bir konuda o emri veren Allah'ı Rab mevkiinden indirmişseniz, nefsinizin bir afetini onun yerine geçirmişseniz ve Allah'ın emrini değil, nefsinizin afetinin emrini yerine getirmişseniz, imtihanı kaybettiniz. Mutlaka huzursuzluğu yaşarsınız. Aslında işaretler hepsi size teslim edilmiş durumda. Hangi olaydan sonra huzursuzluk duyuyorsanız, mutsuzluk duyuyorsanız, o vücuda getirdiğiniz olay Allah'ın ya bir emrini çiğnemektir, emrini yerine getirmemektir, emrine isyandır ya da yasak ettiği bir fiili işlemektir. Her ikisinin arkasından şuranızda, kalbinizde bir sızı hissedeceksiniz. Bu odur. Allah'ı Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini onun yerine koymuşsunuz. Allah'a değil, Rabbinize değil, nefsinizin o kör afetine itaat etmişsiniz. O zaman imtihanı kaybettiniz. O zaman huzursuzluğu yaşarsınız. Sadece huzursuzluk. Sevgili kardeşlerim, size mutluluğu öğretmek için buradayız. Öylesine kolay, o kadar güzel bir şeyi öğretmeye çalışıyoruz ki, yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Buna sebebiyet verebilirsek, bundan en büyük mutluluğu da biz yaşayacağız. Hepinizin mutluluğu Allah'ın imtihanlarında başarı kazanmanıza bağlı. Bu ise hiç zor bir şey değil. Şeytanla ve aynı anda nefsinizin afetleriyle bir savaşa gireceksiniz. Şeytan ve nefsiniz sizi bir de istikamette zorlayabilir. Ya Allah'ın emrine itaat ettirmeyecek size, ya da Allah'ın yasak ettiği fiili işletecek. İşte hedefi bu kadar basit ve kesin. Aslında şeytan kıymetli bir kılavuzdur. Onun söylediklerini tanımaya başladığınız günden itibaren en sağlam kılavuza sahip oldunuz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ne söylüyorsa tersini yapacaksınız. Tamam, bitti olay. O zaman her seferinde Allah'ı Rab mevkiinde tutacaksınız. Neyi emretmişse yapacaksınız. Neyi yasaklamışsa asla yapmayacaksınız. Her ikisinin de arkasından doyulmaz bir huzuru yaşayacaksınız. O zaman Allah'a çok hamd edecek ve şükredeceksiniz. Size bu güzellikleri öğretti diye yetmez. Sizi yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'a şükretmek için, hamd etmek için ne kadar çok şeyimiz var biliyor musunuz? Varız, hayattayız, yaratılmışız, yaşıyoruz. Allah'ın güzelliklerini öğrenmişiz. Onları yaşıyoruz. Allah bize çirkinlikleri hudutlarımızdan içeri sokmamayı öğretmiş.

sokmuyoruz. Onlar bize hakim olamıyorlar. Allah'ın kumandası altında, Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Her yaptığınız bir güzel davranış, her ibadeti yerine getirmeniz, zikir yapmanız, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeniz halinde siz Allah'ın ülkesinde yaşamış olursunuz. İşte o iki eksenin, absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafı Allah'ın ülkesidir, pozitif alem. Orada siz varsınız, yani ruhunuz var, orada Allah var ve ruhunuzun gösterdiği istikamette işlediğiniz hayırlar var. Ya şeytanın ülkesinde ne var? Şeytan var, nefsiniz var, nefsinizin afetleri ve bu afetler sebebiyle işlediğiniz günahlar. Yukarıda mutlu ve huzurlusunuz Allah'ın ülkesinde, aşağıda sıfırın altındaki alemde mutsuz ve huzursuzsunuz. Her seferinde Allah'ı Rab mevkinden indiriyorsunuz, nefsinizin bir emrini yerine getiriyorsunuz. Arkasından da tabii huzursuzluk duyacaksınız, tabii sıkıntı hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, doğru varken, güzel varken ve mutluluk varken neden mutsuzluk, neden şeytan, neden isyan? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, imtihanlar konusundaki konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâta'l müstakîm Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar. Konusundaki yeni bir mevzudayız inşallah. Konumuz kalp. Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalp deyince aklımıza vücudumuzdaki bir organ gelir. Bu uzvumuz vücudumuzda

dolaşan kanı, kirlenmiş olan kanı toplar damar vasıtasıyla toplar ve onu akciğere gönderir. Ve akciğere ulaşan kan orada temizlenir ve atar damara kalbin onu pompalamasıyla bütün vücuda yayılır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, vücudunuzdaki kılcal damarların uzunluğu dünyamızın ekvatorunu birkaç kat aşabilecek bir hüviyet taşır. Allah Teala yaratırsa böyle yaratır. Öyleyse kalp hem toplar damarla hem atar damarla direkt olarak alakalı olan bir uzvumuzdur. Ve hayati görevi söz konusudur. Çünkü kalp çalışmazsa kanın temizlenmesi artık mümkün değildir. Ve vücut makinesi kalbin durmasıyla birlikte ölüm adı verilen bir sistemin içine girecektir. Kalp vücudumuzun hayati unsurudur. Sadece fizik vücudunuzun kalbi Kur'an'da söz konusu edilmiyor. Nefsinizin de kalbi var. Nefsinizin kalbi bir açıdan çok önemli. Nefsinizin kalbi Allah-u Teala'nın size vereceği kalp gözünün sığınağıdır. Kalp gözü orada faaliyete geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzuruna Miraç'ta ulaştığı zaman Allah-u Teala buyuruyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olmuş bir hüviyette Allah'ın huzuruna ulaştı. Bu onun sonsuz hızının sebebidir. Ruh her alemde hem fizik olabilir, hem fiziğin ötesinde olabilir. O alemin fiziğin ötesinde olduğu zaman ne olur? Sonsuz hızın sahibi olur. İşte ruh sonsuz hızın sahibidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i birkaç dakika içerisinde Allah'a ulaştırdı. Belki de birkaç saniye. Sonsuz uzaklıkta olan Allah-u Teala ruhun sonsuz hızı sebebiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine kavuşturdu birkaç saniye içerisinde. Bu olayın adı Miraç'tır. Ve Miraç'ta ruhunun baş gözleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı gördü. Ve Allah-u Teala onun üzerine bu ayet-i kerimeyi nazil etti. Ayet-i kerime kalbi, yani nefsinin kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yalanlamadı diyor. Yani Allah-u Teala onu huzuruna ulaştırmadan evvel yüzlerce defa zatını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göstermişti. Allah'ın zatı, Allah'ın veçhi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından
yüzlerce defa görüldükten sonra o miraca çıktı. Ruhunun baş gözleriyle gördüklerini de kalbi tekzip etmedi. Aynı şeyi gördüğü için. Allah'ın her sözü bir hikmettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve kalp adı verilen unsur manevi hayatınızın merkezidir. Manevi tekamülünüz kalbinizle en üst seviyede alakalıdır. Bütün uzuvlarınızla alakalıdır ama kalbinizle en üst seviyede alakalıdır. Her şey kalple ilişkilidir. Kalp bir merkezdir. Vücudunuzun hayat merkezi olan kalp üzerinde Allah'ın imzasını taşıyor. Eğer kalbin içinin resmini muhtevi olan bir tıp atlasına bakarsanız orada Arap harfleriyle Allah'ın kalbin içine Allah kelimesini yazdığını göreceksiniz. Almanların bir anatomi atlası var. Adı şimdi aklıma gelmedi. Ama birçok kardeşimiz hatırlayacaklardır adını. O atlasta bir kalp fotoğrafı var. Ve fotoğraf son derece net olarak Allah kelimesini gösteriyor. Yani Allah Teala yaratmış insanı ve imza atmış oraya. Bunu diyor, ben yarattım, imza Allah. Hepimizi yaratan Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Ve kalp manevi hayatın merkezidir. Manevi hayat kalple yaşanır. Bu sebeple kalbiniz manevi hayatın, yani İslam'ı yaşamanın en önemli uzvudur, merkezidir. Ve kalbiniz bütün muhtevayı en güzele taşıyandır. Öyleyse kalbinize dikkatle bakın. Başlangıçta negatif bir faktörün sahibi nefsinizin kalbi, bu faktörün adı ekinnettir. Nasıl başlangıçta baş gözlerinizde vakra isimli bir engel varsa, görme hastanızın üzerinde de müşavet adlı bir perde varsa, nasıl kulaklarınızda vakra isminde bir engel varsa, başınızdaki engeller, gözlerinizdeki engeller görmenizi engelliyorsa, yalnız bakmanıza müsaade ediyorsa, kulaklarınızdaki vakrada hidayet makamının söylediklerini işitmenize, yani ondan bir mana çıkarmanıza mani olur. Manaya varamazsınız. Ne zaman ki Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır ve aynı zamanda işitme hastanızın mühürünü açar, o zaman işitebilirsiniz irşat makamının söylediklerini. Yani manasına o zaman varabilirsiniz. Bu manaya varmaktır. Vardığınız manayı, manalandırdığınız şeyi kalbinize indireceksiniz.
Önemli olan merkez kalptir. Kalbiniz idrak edecek. Şumulli anlayış, derin anlayış, manayı Allah'ın istediği ölçüde yerli yerine oturtmak, işte bu olay, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu olayın adı idraktır. Kur'an-ı Kerim'de birinci dirilmenizde Allah-u Teala sizlere idrak adıyla bahsettiğim hususu fıkıh kelimesiyle açıklıyor. Bu aleme bakan uzuvlarınızın dirilmesi, gözlerinizin, baş gözlerinizin hicab-ı mestur alınarak görmeye başlaması, kulaklarınızın irşad makamının söylediklerini duymaya başlaması ve kalbinizin ona indirdiğiniz manayı idrake başlaması sizin ölürken hayata gelmenizi ifade eder. Bu birinci dirilişinizdir. Fizik vücudunuzun şu dünya için dirilmesidir. Ama bir de nefsinizin dirilmesi var. Ne zaman nefsinizin kalp gözü açılırsa, kalp kulağı açılırsa, daimi zikre ulaşırsanız, o zaman ikinci defa dirileceksiniz. O zaman fıkıh hastanız fuade dönüşecek. Kalbiniz gene idrak edecek ama üst seviyede bir idrak bu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuz bir sığınaktır, bir mekandır. Fizik alemde fizik olan bir mekan. Bu mekanın içinde başlangıçta ruh da vardı, nefs de vardı. Ama ruh Allah'a ulaştı. Şu anda nefs var. Nefsin de olmadığı bir zaman parçası yaşar mısınız? Evet. Gece uykuya daldığınız zaman, gerçek uykuya daldığınız zaman nefsiniz fizik vücudunuzla elektron devir sayılarını dengeye getirerek vücudunuzdan hemen rahatlıkla ayrılır. Bu ayrılma işlemi tahakkuk ettiği zaman aklınız nefsinizi kullanmaya başlar. Nefsinizin fizik vücudunuza kumanda etmeye başlar. Şu fizik vücudunuzla o kumanda edilmeye muhtaç değildir. Çünkü akıl ona geri dönünceye kadar otomatik sistemlerle çalışması devamlı olan uzuvlar çalışmaya devam ederler. Kalp çalışır, akciğerler çalışır, karaciğerler çalışır, karaciğer çalışır, böbrekler çalışır, mide çalışır. Otomatik sistemler vücutta kontrol altına Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Vücudunuzdan ruhunuz, affedersiniz, nefsiniz ayrıldığı andan itibaren uyku adı verilen bir müessesenin içine girersiniz. Ama hayatınız bitmemiştir. Bu dünyadaki hayatınız fizik gücünüz uymasıyla kurmuştur. Uyandığı zaman yeniden başlayacaktır. Ama yeni bir hayata hemen başladınız.
nefsinizin hayatına. Unutmayın, uykudayken aklınız nefsinizle beraber nefsinizin hayatını yaşar. Unutmayın, uyanıkken aklınız fizik vücudunuzla beraber yaşar. Ve iki hayat birbirinden tamamen ayrıdır. Birisi nefsinizin hayatıdır. Fizik vücudunuzun hayatının sona ermesiyle nefsinizin hayatı sona ermez. Nefsiniz için ölüm adı verilen müessese mevcut değildir. Ama nefsiniz de uyur, nefsiniz de rüya görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hepinizin kalbi var. Hepinizin içinde nefs var. Ve nefsiniz de bir kalbe sahip. İşte kimin kalp yüzü açılmışsa o kişinin nefsinin kalp yüzü açılmıştır. Ve bütün manevi gelişmeler nefsinizin kalbiyle cereyan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbinde hekimlet vardır. Onun alınıp yerine Allah'ın ihbatı koyması gerekir. Ki nefsinizin kalbi idrak edebilsin. Öyleyse gelişme sürecinin başlangıcında nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi iki ayrı gösterge ifade eder. Fizik vücudunuzun kalbi söylediğim standartlarda kalp olarak vazife görür. Kanın temizlenmesi, vücuda dağıtılması ve kirlenmiş olan kanın vücudunuzdan kalbinize çekilmesi, kalbinizden de akciğerlere pompalanması kalbinizin görevidir. Ama kalbiniz afetlerin merkezi değildir. Kalbiniz hasletlerin de merkezi değildir. Hasletler ruhunuzun kalbindedir. %100 afetler %100 nefsinizin kalbindedir. Öyleyse nefsiniz de bir kalbe sahiptir. Ruhunuz da bir kalbe sahiptir. Farklılıkları, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, cimrilik, cehalet, bunlar hep nefsinizin afetleridir. Her birinin zıttı ise ruhunuzun hasletleridir. Cimriliğin karşıtı olan cömertlik, cehaletin karşıtı olan ilim, nefretin karşıtı olan sevgi, isyanın karşıtı olan itaat, düşmanlığın karşıtı olan dostluk. Nefsin bütün afetlerinin
karşısı

Yani fazilet nurlarıdır. O nurlar kalbinize yerleştikçe fazilet adı verilen müesseseniz giderek Allah'ın istediği istikamette gelişir. Fazilet sahibi olmak erdemlilik demektir. Fazilet, fazl adı verilen nurların nefsinizin kalbinde yerleşmesiyle oluşan bir vetinedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların mutluluğu ve mutsuzluğu o insanların kalp şartlarına bağlıdır. Mutluluğun bir genel tarifini verdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bir insan iç dünyasında mutlu olacak, bir. Dış aleminde mutlu olacak, iki. Allah ile olan ilişkilerinde, yani emirler ve nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde mutlu olacak, üç. Kişinin iç dünyasında mutlu olabilmesi için iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi lazım. Nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitebilmesi, şeytanın o kalpten elini eteğini çekmesine bağlıdır. Şeytan bedavadan hiçbir yeri terk etmez. Ciddi bir mücadeleyi gerektirir konu. Nefsinizin kalbinin bütün afetlerden kurtulması gerek. Yerlerini ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, fazılların alması gerek. Nefsinizin kalbi fazıllar tarafından tamamen işgal edildiği zaman ruhunuzun kalbine paralel bir nefs kalbi elde edersiniz ve nefsinizin afetleri tamamen bitmiş olur. Bu, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi demektir. Ve kalp standartlarına bağlıdır. Nefsinizin kalbinin standartlarına bağlıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nefsinizin bir kalbi var. Ve layık olduğunuz zaman Allah-u Teala o kalpteki gözü açacaktır. Kalbinizle görmeye başlayacaksınız. Kulağı açacaktır. Allah'ın söylediklerini duymaya başlayacaksınız. İşitmeye başlayacaksınız. Daha sonra ise idrak etmeye başlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz nefsi bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene ulaşabilecek bir şekilde yarattık diyor Allah Teala. Ne demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala'nın dizaynına dikkat

Dikkatle bakın. Bu dizayn son derece önemli. Ahsen demek ruh için ve nefs için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir varlık demek. Ahsen'in manası bu. Öyleyse ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, o zaman ahsen olur. Ne zaman nefsiniz bütün afetlerinden kurtulur da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman ahsen olur. Öyleyse nefsinizin ahsen olması kalbinizin ahsen olmasına bağımlı.

bu standartlara nasıl ulaşılır? Nefsinizin kalbini tezkiye etmenizle ve tasfiye etmenizle. Bunun da anahtarı zikirdir. Öyleyse kalbinizle zikir arasında son derece ileri seviyede bir illiyet rabıtası mevcuttur. Dini öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikriniz ne kadar çok artarsa nefsinizi o kadar çok tezkiye edersiniz. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin tasfiyesi tamamlanır. Yani nefsinizin kalbi faziletlerle dolar. Sevgili kardeşlerim, kalbiniz Allah-u Teala'nın size verdiği bir muhteşem hediyedir. Her şeyi en güzel standartta oradan bakarak görebilirsiniz. Allah Teala kalbinize göz vermiştir, kalbinize kulak vermiştir. Öyleyse ne diyor Allah Teala insanı yarattığı zaman Secde Suresi'nin 9. ayet kerimesinde? Allah Teala diyor ki biz onu sevva ettik, dizayn ettik. Ve sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Sonra ne diyor? Sonra ona görmesi için görme hassası verdik, basar hassası verdik diyor. Sonra ona işitmesi için, duyması için sem'i hassası verdik diyor. Sonra ona idrak etmesi için Fuat hassası verdik diyor Allah-u Teala. İşte bunlardan üçüncüsü Fuat kalbe aittir. Kalp mühürlüyse kişi fıkıh edemez. Fuat hassası da çalışmaz.

Allah Teala bu muhtevada kafirlerin kalpleriyle delalettekilerin kalplerinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Bakınız Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine diyor ki Allah Teala, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de netice değişmez. Onlar o kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların Sem'i isimli işitme hassasının hassası o da mühürlüdür. Onların görme hastaları, basar ismindeki görme hastalarının da efsar, basarları diyor Allah Teala, üzerine gışave tatlı bir perde, bir engel çekilmiştir diyor. Allah Teala böyle bir hüviyeti gerçekleştirmiş bu insanlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kafirlerin kalplerini gördük. Peki dalalettekilerin kalbi nasıl? Aynı. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere delalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların basiret isimli görme hastalarının da üzeri kışavet atlı bir perdeyle örtülüdür. Bunların tabii neticesinin ne olduğunu ise Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan da daha kötü durumdadırlar. Onlar dalalette olanlardır diyor Allah Teala ve neticeye ulaşıyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse iki tür insan var. Kalpleri fıkıh etmeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala onlara ölüler diyor. Kalpleri fıkıh etmeyen insanlara, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlara Allah Teala ölüler diyor. Evvela kalpleri fıkıh etmeyen insanların temel özelliği nedir? Allah'ın ayetlerinden gafil olanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا
وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor. مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatından hoşnutturlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kalpleri nasıl? Kalpleri bir muhteva içerisinde. O muhtevaya dikkatle baktığımızda şunu görüyoruz. Kalpleri var ama fıkıh edemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor bu insanlar. Bu insanlar feranette. Bu insanlar küfrün ta içinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalbimizin muhtevasına dikkatle bakın. Allah-u Teala kalp gözünden bahsediyor. Biz onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz diyor Allah Teala. Afakta göstermesi dıştan gösterme. Yani baş gözümüzde görebildiklerimiz. Enfüste göstermesi içten gösterme. Nefsimizin kalbiyle görebildiklerimiz. Ama afakta gösterme bir başka görüşü daha ihata ediyor. Ruhumuzun gözleriyle gördüklerimiz. Öyleyse ruhumuzun baş gözüyle gördüklerimiz ve en üstününün o olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'ın dediğini hatırlayın, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Ruhunun baş gözüyle gördüklerini nefsinin kalbinin gördükleri tekzip etmemiş. Aynı şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde nefsimizin kalbinin hangi standartlarda nelere ulaştığını gelin beraberce inceleyelim. Madde 1. Önce kalbin Allah'a açılması gereken bütün kapıları kapalıdır. Bir insanın Allah'a ulaşması gereken bütün kapıları kapalıdır. Bu arada kalbinde de hekimlet vardır. Ne diyor Allah Teala İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde? Diyor ki Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an'ı onlara kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman ahiret gününe, ahirete, yani ruhu ölmeden hemen Allah'laştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlarla senin aranda bir perde vardır. Hicab-ı mestûre, gizli bir perde. Yani onların gözleri perdelidir. Gözlerindeki görme hassası ya da onların görme hassası rejavet adlı bir örtüyle, engelle örtülüdür demiş oluyor Allah-u Teala.
Onların kulaklarında vakra vardır. Seni duyamazlar, seni işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar diyor Allah Teala. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor. Fıkıh edemezler diyor Allah Teala. La yefkahun diyor.

Ve şöyle bitiriyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefret, arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. Allah-u Teala kalbin zulmetten nuru ulaşacağını, kalbin nurdan yeniden zulmete dönebileceğini, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini zulmetten nura ulaştırır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah-u Teala buyuruyor ki,

kafirler de var ya diyor. Onlar da tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Kafirler insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Onların kalpleri nurdan tekrar zulmete geri döndürülür. Öyleyse söz konusu olan kalp, kalbin nurlanması. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Öyleyse olaylar dizisine gelin beraberce bakalım. Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Eğer Allah'ın düşmanıysak Allah Teala tarafından seçilmiyoruz. Ama insanların çoğu seçiliyor. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi, bu değerlendirmeyi Allah'ın değerlendirmesi. Yani kişiler olaylardan hangi istikamette etkileniyorlar, nasıl kararlara varıyorlar? Allah Teala herkesi bu açıdan imtihana tabi tutmuş oluyor bütün olaylarla. Onların davranış biçimleri sebebiyle de onları seçiyor veya seçmiyor. Seçtikleri arasından ikinci basamakta seçim var veya seçilmeme var. Seçtikleri arasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracak. Açık bir şekilde Şura 13'te Allah Teala onu söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer kullarından ve kim onlardan kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah Teala'nın kullarını kendisine ulaştırması söz konusu. Allah ulaştıracak. İkinci basamaktan sonra üçüncü basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece dileyenler üçüncü basamağa çıkabilir. Ve Allah Teala Allah'ı semiyün alim diyor. Allah'ı işitebilir. Allah Teala o kalpteki talebi işitiyor, biliyor ve görüyor. Allah'ı basirün bilibat. Allah kullarını görür. Allah sinelerde olanını da görür. Görüyor, işitiyor ve biliyor. Kalbin durumu ne? Kalbin durumu kapkara. Bütün insanların kalpleri başlangıçta kasiyet bağlamıştır. Yani nefslerinin kalbi afetlerle doludur. Bu afetler sebebiyle kişi yaşadıkça afetleri üzerinde kişi hiçbir değişiklik yapmamışsa, Allah'ın yoluna girmemişse, kalbindeki afetler Allah'ın nurları kalbe girdiği için azalmamışsa, o zaman tam tersine bir olay vardır. Afetler konsantre olurlar. Her geçen gün şeytan afetleri daha çok azdırır. Kalbe devamlı şeytan karanlıklarını göndereceği için kalp her gün biraz daha konsantre bir karanlıkla
kararıyor. Ve Allah Teala diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın siz de Allah'ı zikretmeyen veya zikrettikten sonra uzun zaman zikretmeyen ve böylece kalpleri kararan, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Hac suresinin 52. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların kalplerinin kasiyet bağladığını, o insanların kalplerinin hem karardığını hem de sertleştiğini ifade ediyor. Kararan ve sertleşen böyle bir kalp için hastadır diyor o. O kalp hastadır. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın emirlerine açık bir şekilde cephe alanlar. Allah'a ulaşmayı kesinlikle reddedenler. Yani insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesin olarak reddedenler ve kim Allah'a ulaşmayı düşünürse böyle bir şeyin olmadığı iddiasıyla o insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar. İşte onlar kalpleri hasta olanlardır. Kalbinde zevk olan insanlardan bahsediyor Allah Teala Yunus suresinin Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sonra kitabı indiren o Allah'tır. Onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Müteşabih ayetlerin anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Gerçek anlamını. Ama kalplerinde zevk olanlar o ayetleri diledikleri şekilde insanlara açıklayarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Bunlar kalplerinde zevk olan insanlar. Öyleyse insan kalbi, nefslerinin kalbi çok açıdan değerlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Kalplerinde hastalık olanlar, kalplerinde zayıf olanlar, kalpleri örtülü olanlar, kalpleri mühürlü olanlar, kalpleri fıkıh etmeyenler, hepsi birinci ve ikinci basamakları işgal ediyorlar. Üçüncü basamağa ulaştığınız andan itibaren Allah kalbinizdeki bu talebi görüyor. Talep kalbinizde. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz kalbinizde bu talep mutlaka var. Nereden bileceksiniz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi? Çünkü dilediğiniz takdirde işaretler ard arda gelir. Bir, Allah Teala size namazı sevdirir. İki, orucu sevdirir. Üç, zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. İrşat makamını gösterir, onu sevdirir. Öyleyse bütün bunları yapan Allah'tır. Sebebi sırf siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi kasiyet bağlamıştır, karanlıktır. O kişi yaşı ilerledikçe kalbindeki karanlık daha çok artar ve kalp sertleşir.
hem sertleşmesi, hem daha çok kararmasını, hem de katılaşmasını ifade eder. Böyle kalplere kasitin olan kalpler diyor Allah-u Teala. Kasiyet bağlamakta, kasitin olmakta aynı kökten geliyor. Kalbin kararması ve sertleşmesi. Dördüncü basamak, Allah-u Teala görür görmez sizin kalbinizdeki talebi, işitir işitmez, bilir bilmez harekete geçer, rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli baş gözlerinizde bulunan hicab-ı mestureyi alır. İrşad makamına, irşad makamı olarak bakmaya başlarsınız. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. Hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlarsınız, manasına varmaya başlarsınız ve kalbinizdeki ilk olay gerçekleşir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kalbinde küfür kelimesi var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sadece mürşitlerine ulaşacakları 15-20 gün içinde kalplerinde küfür kelimesi vardır. Belki o kadar da zaman geçmez. Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştırır ve ulaştığı anda kalbindeki küfür kelimesini alır. Kişi derhal mümin olur. Öyleyse kalbin muhtevasına bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılırlar. Ama bütün insanların da kalplerinde küfür kelimesi vardır. İnsanların hepsinin hanif fıtratıyla yaratıldığını nereden biliyoruz? Rum suresinin 30. ayet kelimesinden biliyoruz. Habibim, hanif olarak veçini, zatını dine ikame et, doğrult. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyım olan din bu hanif dinidir. Allah'ın yaratmasında tebdilat, değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar hep hanif fıtratıyla yaratacaktır. Ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar sadece bir tek dini var olmuştur. O din hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Ne hanif dinini değiştirir, ne de bütün insanların sadece hanif dinini yaşayabilecekleri hanif fıtratını değiştirir. Dikkat edin, hanif fıtratı, hanif dinini yaşayabilecek olan kalp özelliklerinin sahibi olmaktır. Bütün insanlar hanif dinini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılırlar. Bu yaratılışta kalbin yapısına baktığımız zaman kalp başlangıçta ekinnet bulunan bir müessese. Kalbimizde ekinnet var. Ve Allah-u Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı aldıktan sonra kalbimizdeki ekinneti de alır. Yerine ihbat koyar. Allah'ın ekinneti aldıktan sonra yerine koyduğu şey ihbattır. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki
o kendilerine ilim verilenler İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler ve idrak etsinler diye onların kalplerine ihfat koyarız diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yedinci basamakta kalbindeki ekinet alınıyor, ekinetin yerine ihfat konuluyor. Öyleyse kalp değişikliği başladı. Nerede başladı? Yedinci basamakta başladı. Allah'ın kalbe ilk müdahalesi yedinci basamakta kalbin içindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Nedir ekinlet? Ekinlet kişinin kalbindeki bir ilahi kompütür. İlahi bilgisayar. Bu bilgisayar idraki önlüyor. Kişinin İrşad makamının söylediklerinin idrakine varmasını önlüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu müesseseye dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Allah-u Teala engeller koymuş. Gözlerde engel var, kulaklarda engel var ve kalpte de engel var. Konumuz kalp. Kalpteki engelin ilkinin, ekinletin alınıp yerine ihfat konulması yedinci basamakta başlar. Kalbiniz değişmeye başladı. Sekizinci basamakta ne olur? Tekabin suresinin 11. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَحْكِ قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa kalbine ulaşırız. Aynı zamanda da kalbine hidayet koyarız. Kalbe hidayet geliyor. Bu hidayetin acaba sonucu ne olur? Sonucu o kişinin kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi. Ne demek istiyoruz? Allah'tan gelen nurların ikişer ikişer yukarıdan aşağıya inzal edildiğini söylüyor Allah-u Teala, indirildiğini söylüyor. Zümer 23. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve içindeki sözlere paralel olarak ihdas ettiklerini, hadis kıldığı nurları ikişer ikişer indirir diyor Allah-u Teala. Bu ikişer indirmede ilk ikisi rahmetle fazladır. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala velev la fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekâ minhum ebeden eada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzeriniz olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Neymiş? Rahmetle fazlı. Allah Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde şunları söylüyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a rücu edeceğiz. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. Öyleyse
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaları söz konusu. Kesin kararlılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek değil, dilemenin ötesinde mutlaka ulaştıracağız diyorlar. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar Allah'ın rahmetini ve salavatını, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Onlar hidayete erecek olanların ta kendileridir diyor Allah Teala. Ayet kalbe ulaşacak olan rahmetle fazlının ötesinde burada rahmetle salavattan da bahsediyor. Gene bir ikili. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Zümer Suresinin 23. ayet kerimesinde Allah nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Sonra da bu nurların sebep olduğu muhtevayı anlatıyor bize. Onlar diyor kişiyi huşu sahibi eder. Kişinin derileri de kalbi de ürperir diyor. Sonra da bu inen nurla o kişinin kalbi temizlenir diyor ve arınır diyor ve kişi böylece hidayete erer diyor. Kalbi yumuşar diyor. Yani kasiyetten kurtulur. Kasiyetin özelliği neydi? Kalpteki sertlik burada yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle kalplerin yumuşadığına işaret ediliyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Böyle bir dizaynda ayetlerimize ara sıra göz atılıyor ama kalın çizgilerle olay böyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Demek ki kalbimize nurlar ikişer ikişer iniyor. Bu nurlar yukarıdan aşağıya inzal ediliyor. Ayet-i Kerime'de geçen nurlar bir evvelki ayet-i Kerime'de 22'de de var. Allah Teala Zümer 22'de Allah'ın göğsünü şerh ettiği, yani göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbine ancak Allah'ın nuru ulaşabilir. Ötekilerle hiç bu kişinin kalbi aynı olabilir mi diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nurunun gelebileceğini söylüyor. Şimdi geldiğimiz noktada ne olmuştu? Kişinin kalbindeki ekinet alınmış, yerine o kişide kalbi idraki sağlayan ihbat konulmuştu. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşmış idi ve Kaf suresi 33. ayet-i kerime kalbin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Ne diyor Allah Teala orada?
Onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Kalbe ulaşan Allah Teala, kalbe hidayet ulaştıran Allah Teala kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Öyleyse kalpte yeni bir işlev oluştu. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. Evvelce şeytana dönük konumdaydı. Kalpte ekinnet vardı. Yani idraki Allah Teala önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi hep idrak edemez seviyede kalacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişinin kurtulması da bu sebeple mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Kalbinizdeki ikinci engel, kalbinizin nur kapısının Allah'a dönük olması lazım. Gelen nur kapısının, nurlar yukarıdan aşağı geleceğine göre yukarı dönük olması lazım. Şeytana dönük olması. Şeytan karanlıklarını ayaklarımızdan, topraktan gelir, ayaklarınızdan yukarı doğru çıkarak, vücudunuzu kat ederek vücudunuzun içinden kalbinizin zulmet kapısına ulaşır. Kalbinizin zulmani kapısına ulaşır. O kapı zaten açıktır. Kalbin içine dalar ve kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki afetleri daha çok azdırır, daha çok karartır, konsantre kılar. Bu sebeple kalbiniz giderek sertleşir. Bu konsantrasyon sebebiyle sertleşir ve aynı zamanda da daha çok kararır. Yani neticede karanlığın ve sertliğin oluşmasıyla kalbiniz kasütun olur. Allah'ın yoluna Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır. Herkes kalbi kasıtın olmuş durumdadır. Şimdi 10. basamakta Allah Teala ne yapıyor? Kalbinizin kapısını Allah'a çevirdi. Kim bu insanlar? Kalpte Rahman'a huşu duyanlar. Allah Teala toprağın huşusunu anlatıyor. Topraktaki, yeryüzündeki huşu müessesesi. Bu huşu da rahmete aç olan toprağın huşu ile rahmet beklediğini söylüyor Allah Teala. Beklenti, huşu içerisinde bir beklenti, rahmet beklentisi. İşte bu rahmet beklentisi kalbe aittir aynı zamanda. Tıpkı toprağın gökten yağacak olan rahmete, yani yağmura iştiyak duyması gibi, onu huşu içinde beklemesi gibi kalbiniz de Allah'ın nurunu bekleyecek. Bekleme safhasına ulaştırıyor Allah Teala kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirerek yukarıdan aşağı inzer edilen nurları kalbinizin almasını temin edecek. 9. basamaktasınız. Bu huşu rahmetin henüz gelmediği, kalbinize ulaşmadığı, niçin? Hem göğsünüzden kalbinize yol açılmamış durumda, hem de kalbiniz mühürlü. Kalbinizin nur kapısı Allah'a dönük ama kalbiniz mühürlü. Ayrıca göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının gelmesi için yol da açılmamış. Öyleyse Allah-u Teala'nın nur yolunu açması lazım. Açıyor.
Ve Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse

Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, İslam'a açar.

Öyleyse Enam suresinin 125. ayet kerimesinde Allah'ın söylediği şey, kimi Allah kendisine ulaştırmayı dilerse

onların göğsünü şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmak için teslime açar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kendisini ulaştırmayı dilediği insanlar var ve Allah onları kendisine ulaştırıyor. Selam Suresi'nin 125. ayet-i kerimesine bakalım beraberce.

فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرِهُ لِلْاِسْلَامِ Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'ı açar diyor Allah-u Teala. Kimi de diyor Allah-u Teala delalete bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir, rics verir, pislik verir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı içerisinde bir müessesinin varlığını görüyoruz. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var, dilemediği insanlar var. Peki Allah Teala 10. basamakta kişiyi kendisine ulaştırmayı dilediği için göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Yani bu kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor Allah Teala. Öyleyse dilemediği kişi de mi var? Elbette. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Dilemezse o kişinin Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları kapalı kalacaktır. O kişi kafir olarak kalacaktır. Kurtuluşu da mümkün olmayacaktır. Kimdir Allah'ın kafir standartında gördüğü kişi? Kalbindeki küfür yazısı Allah-u Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine Allah'ın iman kelimesini yazmadığı kişi. İşte Hücurat 14. Habibim, o Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Öyleyse bu aşamada 10. basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a evvelce döndürülmüş. Şimdi de göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın nur yolunu, rahmetin, fazlın ve selavatın girmesi için gerekli olan nur yolunu Allah-u Teala açıyor. Açarsa ne olur? Açarsa zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelir. Eskiden olsaydı nur yolu olmadığı için, kalbe girecek yol bulamadığı için göğsümüzden tekrar Allah'a geri dönecekti. Zikir boyunca gelecektir rahmetle faz, devamlı gelecektir. Kim zikir yaparsa mutlaka rahmetle faz gelir. Ama yol yoksa tekrar Allah'a geri döner. Şimdi geri dönmeyecek. Bu noktada zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze gelecek. Göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kendisine göre Allah'ın hani fıtratıyla yarattığı kalbin yolunu takip ederek, açılmış olan yolu takip ederek, Allah'ın yolunu takip ederek, göğsümüzü şerh ederek yararak kalbe kadar ulaşacaktır. Kalbe ulaştığı zaman rahmetle faz kalbin mühürlü olduğunu göreceklerdir. O zaman mühürlü kalpten içeriye girmek mümkün değil. Faziletler aynı zamanda sızamazlar da. Ama rahmetin sızabilme kabiliyeti var. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın yardığı yerden geçerek kalbimize ulaşır. Kalbimiz

Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte nefsimizin kalbine %2 nur girdiği zaman huşu sahibi oluyoruz. Huşu müessesesi son derece önemli bir müessese. Çünkü kalbe ilk girişin gerçekleştiğini söylüyor. Nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi olmuş. Peki huşuya ulaşırsak ne olur? Huşuya ulaşırsak o zaman Allah Teala söz vermiş bize. Huşu sahipleri eğer hacet namazını kılarak Allah'tan sorarlarsa mürşitlerini, Allah mutlaka onları gösterecek. Her kişinin yaşadığı yerde, onun mutlaka ulaşabileceği bir yerde Allah'ın vazifeli kıldığı birisi daima bulunacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bunun üzerine kişi hacet namazını kılar ve Allah'ına mutlaka mürşidini gösterir. 12. basamakta kişi 10 tane de ihsan aldı Allah-u Teala'dan. Kalbi mi? Kalbindeki ikinet alındı. 1. Yerine ihfat konuldu. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. 3. Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 4. Kişi huşuya ulaştı. 5. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Bu nimetlerden 3'ü kalp ile alakalıdır. O kişinin üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu gönderir. Bu ruh geldiği zaman Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki Allah Teala kişinin kalbinin içine iman yazılır. Onun üzerine Allah'ın katından nur gönderilir ve o ruh gönderilir. Affedersiniz ki aynı şeydir ikisi. Ve o ruhla desteklenir, yed edilir kişi. Ve o kişinin kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. İşte Allah'ın birinci nimeti kişinin başının üzerine Allah'ın nur, Allah'ın devrin imamının ruhunu göndermesidir. Ve kalbinin içine iman yazmak için Allah Teala evvela kalbin, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Artık mühür hareketli hale gelmiştir. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala Mücadele Suresi'nin bu söylediğimiz 22. ayet-i kerimesi gelince kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Eğer yazılmamışsa o kişi mümin olamaz. Öyleyse mümin olmanın 7 tane kalp şartı oluşuyor. Mümin olan kişi 7 tane kalp şartının sahibidir. 1. Kalbindeki ikindet alınmıştır. 2. Kalbinin içine, kalbinin içine ihfat konmuştur. 3. Aynı anda oluyor ikisi. Bunları bir de sayabiliriz. Kalbinin içindeki ikindet alınmış, yerine ihbat konmuştur. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 3. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. 4. O kişinin kalbi huşuya ulaşmıştır. 5. Allah o kişinin kalbinin mührünü açmıştır.

6. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır. 7. Kalbin içine imanı yazmıştır. Böylece kişi kalbinin içine imanın yazıldığı bir kişi. Artık o kişi sözle mümin olduğunu söyleyip de kalbi kafir olan bir insan değildir. Böyle insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar ki sözde mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir, kafirdir diyor Allah Teala. İşte bu noktada kişi kalbine iman yazıldığı için gerçek anlamda bir mümin oluyor. 14. basamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Kişi mümin oluyor. Görüyor musunuz? Kalp devamlı merhaleleri birer birer aşıyor. Bu noktaya kadar kişi bir şey yapmadı. Bir, Allah'a ulaşmayı diledi. 10 tane ihsan aldı. İki, Allah'ın mürşidini göstermesi üzerine o mürşide karşı bir sevgi uyandı kalbinde ve ona ulaştı. Önünde diz çöküp tövbe etti, el öptü. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bunun üzerine Allah Teala kalbine imanı yazdı. Başka ne yaptı? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirdi. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu şeytanın kul olmaktan kurtulmaya başladı. Nefsi tezkiye olmaya başladı. Ve nefsinin tezkiyesi oranında da iradesi güçlenmeye başladı. Ve Allah Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başladı. Şimdi gelelim kişinin nefsinin kalbine. Bu noktadan sonra kişi zikir yapıyor. Bu noktadan sonra zikir yaptığı zaman kişinin kalbine Allah'ın katından bir rahmetle fazl, iki rahmetle salavat geliyor. İki grup nur geliyor, iki tane ikili geliyor. Zümer 23'te Allah Teala'nın anlattığı gibi göğse kadar gelen bu nurlar şifreli yolu takip ederek kendileri için Allah Teala'nın yarattığı yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. Kalbin mührü artık açılmış, hareketli hale gelmiş. Bu mührün üzerine baskı yapıyorlar. Mührü zulmani kapıya kadar indiriyorlar ve mühür zikir boyunca rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edeceği için kapıdan ayrılması, zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Baskı sebebiyle kapıyı mühürlüyor. Yani zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kalbe giremiyor. Ve kişi başlıyor, zikrine devam ediyor. Ve Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları kişinin nefsinin kalbini hemen %100 kaplıyor. Peki karanlıklar ne oluyor? Karanlıklar kendilerini kalpte tutacak küfür kelimesi artık mevcut olmadığı için hepsi ayrılmak mecburiyetinde kalıyorlar. Çünkü onları kalpte tutabilecek olan bir çekim kuvveti yok. Ama fazlı fazileti kalpte tutabilecek olan iman kelimesi var artık. Ve iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları, faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. Ve bu toplama %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşıyor. Kişi nefsi emmarede. Nefsinin kalbinde %7'si, %7 afet yok olmuş. Yani nefsinin kalbinde o kişinin artık fazilet var. Yani Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ilk %7 o kişinin kalbinde fazilet adıyla yerleşmiş. Peki ruh ne olur? İlk %7 nur birikiminde emanet birinci gök katının kapısını açtığı için ruh birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmare. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse de emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecellisi hariç.
O zaman nefsin temizlenmesi söz konusu, tezkiye olması söz konusu. İkinci defa 107 nur birikimi, nefsi levvame, kişi nefsini kınayan bir noktada, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime, وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ وَلَوَامَنَسَ kasem ederim, diyor Allah-u Teala. Ruh, ikinci gök katında. Kalpteki fazilet birikimi %14. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Kişi zikrini giderek irşat makamından aldığı emirler gereğince arttırıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi, kişi mutmainede doyuma ulaşıyor. Ela zikrullahi, ela bi zikrullahi tatmeynin kulüp, diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler Allah'ı zikrederek mutmain olur. Beşinci defa %7 nur birikimi, kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. katta. 6. defa %7 nur birikimi, Allah da ondan razı oluyor. Ruh 6. katta. 7. defa %7 nur birikimi, nefs tezkiye oluyor ve Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Şura 13 gereğince o kişi Allah'a yönelmiş, Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmış. Allah ulaştırıyor. Nefsin kalbindeki durum ne? Kalbimizdeki durum %2 rahmet birikimiyle huşuda oluşan, %49'da 7 tane %7, %49 eder, %49'da fazilet birikimi, nefsimizin kalbindeki nurlar %51. Şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'ünü azdıran, hepsini Allah'ın emirlerine karşı getiren, Allah'ın yasaklarını da çiğneten iblis, ki nefsin afetleri de zaten bunları yapacak hüviyette yaratılmıştır, artık nefsin kalbinin %50'den fazlasına tesir edemiyor ve bu sebeple tesir edemediği için kişinin fizik vücudu da şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuluyor. Allah'a kul olması başlangıçta sıfırken şu anda %51 Allah'a kul olmuş durumda. Bu velayet mertebesidir. Kişi ruhunu Allah'laştırmıştır. Allah'ın evliyası olmuştur. Ve bundan sonra 21. basamaktan sonra 22. basamakta kişi fena makamındadır. Fena fillah. Allah'ın zatında yok olan bir kişi. Bu makamda o kişinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. 61'e ulaştığı zaman Allah-u Teala ona bir taht ihsan eder. Kişi devamlı zikrini arttırıyor. Bu taht sebebiyle kişi beka makamındadır. Beka billah. Allah ile birlikte baki olmak, Allah'ın katındaki bir tahtta baki olmak manasına giriyor. %61'den sonra bu kalp devamlı zikrin artmasıyla kalbin içindeki nurlar da artıyor. Ne zaman ki o kişinin zikri günün yarısından öteye geçiyor, o zaman kişinin kalbindeki nurlar %71'i de aşıyor. Bu kişi artık züht makamında. Fena makamını Allah-u Teala Şura 13'te anlatıyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor kişiyi. Ama bu kişi Allah'a ulaşmakla kalmıyor, Allah'a sarılıyor. Allah-u Teala diyor ki Nisa 175'te, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında kaybolmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte kişi Allah'a sarılıyor, Allah'ın zatında yok oluyor, fena makamının sahibi oluyor. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna
sığınak oluyor. Ve bu noktadan sonra Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi, o kişinin Allah'ın katında bir selam yurduna ulaştırılacağını söylüyor. O kişiye Allah-u Teala'nın bir taht ihsan etmesi söz konusu oluyor. Ve günün yarısını aşarsa kişi züht makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Ve bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Bu makamda kişi günün yarısından daha fazla zikrediyor. Dünyaya dönük olmadığını ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i aşmış. 81'e kadar böyle gidiyor kişi. Ve nefsinin kalbindeki nurlar %81'e gelince kişinin fizik vücudu Allah'a teslim ediyor. Hala nefsinin kalbinde %19 afet olmasına rağmen bu afetleri hiç dikkate almıyor fizik vücut. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. İşte bunu söylüyor Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki nurlar 81'den 91'e kadar burada çıkıyor. Ve kişi bundan sonra bir gün daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaştığı zaman Ullelbak makamının sahibi, hikmetin sahibi, nefsinin kalbindeki nurlar %91'den %100'e ulaşıyor. Neden? Daimi zikre ulaşan bir kişinin kalbinin zulmani kapısındaki mühür oradan hiçbir zaman ayrılamaz. Çünkü daimi zikirdeyse rahmetin, fazlın, salavatın baskısı o kişi ölünceye kadar o kalbin üzerinde tesir icra edecektir. Manası o kişi ölünceye kadar kalbin içinde rahmet, fazl ve salavat bulunacak ama karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Kalbin %100 aydınlığa ulaştığı yerdeyiz. Burası Ulul Elbab makamı. Li Ulul Elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve ulûce ve cunûbihim diyor Allah-u Teala. Ve alâ cunûbihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kalbimiz mi? %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Burada, bu makamda Allah'ın nurlarıyla dolan kalp bir mertebe müzeyyen olur, tezyin edilir. Zemin katın sırları kendisine gösterildiği cihette. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala ona 7 tane gök katını gösterecektir. Birinci katı gösterdiği andan itibaren kişi Ulul Elbab makamını bitirmiştir. 27. basamağı velayetin 6. makamı olan İhlas makamına gelmiştir. Bir, fena billah. İki, veka billah. Üç, züht. Dört, muhsinler. 5. İhlas. 4. Züht. 5. Muhsinler. 6. İhlas. 7. Salah. 7 tane makamın 6.sındayız. O kişi bir muhteşem dizayn içerisinde
Allah ile ilişkide. Nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, göğün 7 katını da görmüş. Ne olur? Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. Ve 7 kademede, 7 mertebede burada müzeyyen olmuştur. Her katta bir tezgin kademesi. Sonra mı? Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala tarafından. 7. gök katının 7 alemini indilahi gördükten sonra ne zaman Sitret-ül Münteha'yı görürse o zaman davet edilir Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha ve kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe eder. Tövbe-i nasuh o kişiyi salah makamının birinci kademesine ulaştırır. Arkasından Allah-u Teala onun günahlarını örtecektir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre biz onların günahlarını örteriz diyor. Onlar diyor bize ya Rabbi nurlarıyla yürürler ve ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bizim günahlarımızı sevaba çevir, bize mağfiret eyle derler diyor Allah Teala. Öyleyse birinci aşamada kişi Allah Teala'nın bir güzelliğine ulaşıyor. Allah onun kalbindeki müzeyyen olmayı üst kata, üst seviyeye çıkarıyor. Neyle? Onun günahlarını örterek. Sonra ona salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesi salah makamının. Sonra da o kişiyi irşada ulaştırıyor. Allah Teala irşat konusunda diyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Hücurat 7. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve bu imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Kimin Allah Teala bu noktada bir defa daha günahlarını sevaba çevirirse o kişi irşada ulaşmıştır. Burası İhlas makamının arkasından Hakkul yakine kişinin ulaşması için, iradesini de Allah'a teslim etmesi için son merhaledir. Bu nokta kişinin iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olduğunu gösterir. Dünya üzerinde irşada ulaşmıştır. İrşad etme yetkisini Allah'tan almak üzere hazır hale gelmiştir. Allah onu iradesini kendisine bağlayarak irşat makamına tayin edecektir. Ve Allah Teala kişinin talebini kabul eder. Onu irşada memur ve mezun kıldığını söyler. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle o kişi Allah'ın mürşitlerinden olur. İşte 14 asır evvel sahabe kalpleri 12 defa müzeyyen olmak suretiyle Allah'ın mürşitleri olmak şerefine ermişlerdi. Olmuşlar mıydı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el ebedin var ya bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani ister ensar olsun, ister muhacirin iki tarafa da insanlar tabi olmuşlar. Onlar tabi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası bütün insanların ulaşabileceği son merhaledir. Kalp 12 defa müzeyyen olmuştur. Daimi zikirden sonra. Ve kalbin en güzel
meşruiyeti burada oluşur. Bu insanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Hani Allah'ın başkaları üzerine şahit kıldığı kişiler. Peki bunların üzerinde bu beşinci salah makamının beşinci kademesinin üzerinde başka kademeler var mı? Altıncı kademede bütün ülkelerdeki resuller var. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Müminin 44. Hangi ülkeye resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler. Bütün kavimlere resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Şu anda da bütün dünyada resuller bütün kavimlerin arasında mevcut ve Allah'ın yegane dinini, tek dinini Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyorlar herkese. Ama bütün devirlerde olduğu gibi bu devirlerde de insanlardan az bir kısmı onlara inanıyor ve etrafında onların etrafında toplanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. Ve kalbin ulaşabileceği en üst seviye noktaya ulaşmıştır. Hakkül yakinin sahibi olmuştur. Burada kişi Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Bu kişi ullelbab makamına erdiği zaman mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Kalpteki değişikliğin kalp gözü ve kalp kulağı ile alakalı kesimi hikmet makamı olan İhlas makamında bütün gök katlarını görebilecek bir hüviyet kazanır. Öyleyse kalbin görme hassasının ve işitme hassasının, yani Allah'ın gösterdiklerini görme, Allah'ın söylediklerini işitme hassasını kazandığı yer daimi zikirdir. Demek ki kalbimizde bir değişiklik de 26. basamakta Ulu'l-Elbab makamında, velayetin 5. makamında gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, kör, sağır ve dilsiz olan kişinin kalbi artık işitiyor, biliyor, her güzelliğe dönüşüyor. Ve kalp o kişinin kalbinde Allah-u Teala ekinleti kaldırıp yerine ifatı koyduğu zaman kişi dünyada ölüydü, orada Allah-u Teala ona hayat veriyor. Kalbinde bu değişiklik olduğu için. Ulu'l-Elbab makamında da Allah-u Teala gene kişiyi, dünya hayatına açık olan kişiyi dünyanın ötesine açık hale getiriyor. Kalp gözünü, kalp kulağını açarak kişinin uhrevi aleme bakışını ve kalbin oralarını görmesini ve işitmesini sağlıyor. Fiziğin ötesini görmesini ve işitmesini sağlıyor. Kalpteki ekinletin alınması, kişinin dünya hayatında kalbin fıkıh etmesini temin eder. Ama kalp gözünün kalp kulağının açılması kişinin fuat hassasının çalışmasını ve kişinin fuade ulaşmasını, yani manevi alemlere açılan bir kalp gözünün
manevi alemleri işitebilecek olan bir kalp kulağının sahibi olmasını sağlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a hamd ederiz, şükrederiz ki Allah hepimize kalpler vermiş. Ve hepinizin kalbinin 12 mertebe müzeyen olarak, kalp kulağınızın, kalp gözünüzün açılarak Allah'ın bütün bu nimetlerine sahip olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Ve eyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu, müteşabih ayetler. Biliyorsunuz ki Kur'an'da iki grup ayet yer alıyor. Muhkem ayetler, müteşabih ayetler. İşte Âl-i İmrân suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, sana kitabı indiren o Allah'tır. Ki o kitapta muhkem ayetler vardır, müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler, Ümmül Kitab'ın, ana kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların manasını, gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar o ayetleri diledikleri istikamette yorumlayıp insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olanlar ise, rasihun ise derler ki, Ya Rabbi, biz kesin olarak inanıyoruz ki bütün bu ayetler, müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da, rasihun da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla diyor Allah Teala ve daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor. İlla ulul elbab. Müteşabih ayetleri razihun tezekkür edemez, ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse ulul elbab ne demek? Ulul, sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Lüb. Beş duyumuzla ulaştığımız alanın dışında kalan, ulaşamadığımız, kalp gözümüz, kalp kulağımız açılmadıkça oradan bilgi alamayacağımız bir müessesenin sahibi olan kişi, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan, gayba açılmış olan kişi, o ulul elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz zahiri alem için, bu alem için yaratılmıştır. Nefsimiz bu alemin berzah alemi için yaratılmıştır. Her gece bazen berzah alemine, bazen başka yerlere gitmek üzere nefsimiz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Nadir insanlarda bu bazen ve bazılarında çoğu zaman gerçekleşmez. Onlar uykuda gezenlerdir. Nefsleri vücutlarındadır, ayrılamamıştır. Ama kişi uykudadır, gözleri kapalı olarak evin içinde hareket halindedir. Bir yerlere gider, tehlikeli şeyler yapabilir. Ama aslında bir tehlike oluşmaz.
Yoksa herkes, herkesin nefsi her gece vücudunu terk eder ve ya bu alemde ya berzah aleminde bir yerlerde olur. İşte nefsinizin, nefslerin, biz öldükten sonra bizi terk eden nefslerimizin yaşayacağı yer, şu anda bizden evvel ölenlerin hepsinin nefslerinin yaşadığı yer berzah alemidir. Berzah aleminde nefsler yaşıyor. Kıyamete kadar orada yaşayacaklar. Kıyamet günü tekrar fizik vücutlarımızla birleşecekler. Şimdi berzah alemi müessesesi fizik aleme göre bir gayiptir. Başka bir alemdir. İşte o aleme ait olan bilgileri oraya gidip oradan bu tarafa nefsiyle ulaştırabilen kişi o oradan beş duyumuzla sağladığımız bilgilerin dışındakileri alıp gelebilendir. Kalp gözü açık olan kişi bu alemin ötesindeki alemleri görebilen kişidir. Allah-u Teala'nın kalp gözüne onu gösterdiği kişidir. Emr alemini, 7 tane gök katını, 7. katın 7 tane alemini, zülmani alemi, cenneti, cehennemi, cennetleri, cehennemleri, onlar kalp gözüyle görülürler. Allah'ın sözlerini kalp kulağıyla işiten kişi, o kişi ulul elbaptır. Lüplerin sahiplerinden biridir. Öyleyse ulul elbab kimdir? Ulul elbabın vasıflarına baktığımız zaman bir muhteva göreceğiz. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Afetlerin yerini faziletler almıştır. O kişinin nefsiyle ruhu arasında fark kalmamıştır. Yani Allah-u Teala'nın biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık sözünün gerçekleşmesi noktasına gelmiştir. Ahsen-i takvime ulaşmıştır nefs. Ruhun işi de olmuştur. O kişinin kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala. Fizik alemin ötesinde Allah'ın gösterdiği emr aleminin her katını birer birer görecektir. Yedinci katın yedi tane alemini görecektir. Ve Allah'ın her alemi gösterdikçe söylediklerini işitecektir. O konuya ait Allah'ın söylediği konular her neyse o konuya ait Kur'an ayetlerini Allah Teala ona gösterecektir. Ve bu kişinin demek ki üçüncü özelliği kalp gözünün açık olması, dördüncü özelliği kalp kulağının açık olması. Kalp kulağı da, kalp gözü de açık kişinin. Dört özellik. Bunlar, bu dört vasıf şartı sonuç şartlarını oluşturuyor. Bu kişi bu sebeplerle ehli tezekkürdür. Yani Allah ile
her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Allah'tan vahiy almaktadır. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Her saniye mutlak olarak derecat kazanmaktadır. Bu kişi aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. Yani hikmet ehlidir. Öyleyse 7 tane özellik söz konusu. Dikkat ettiniz mi? Bunlardan bir tanesi ehli tezekkürdür. Allah ile konuşma imkanının sahibi kılınmıştır kişi. İşte bu kişi Allah'ın müteşabih ayetleri geldiği zaman o müteşabih ayetlerin ne olduğunu bilir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. O da bilmez. Ama Allah-u Teala'dan sormak imkanının sahibidir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki senden önce de erkekler gönderdik, adamlar gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Buradaki ehli zikir ehli tezekkürdür. Kendilerine vahyedilen, ufku açılan insanlar. Öyleyse ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında nasıl bir farklılık var? Ehli tefekkür fikrin sahibidir, fikriyat yapan kişidir. İmani fikreden kişidir. Düşünen kişidir. Ama düşünceleri bilgi hududuyla sınırlıdır. O bildiği bilginin hududuna geldiği zaman onun için ufuk kapanmıştır. Daha öteye geçmesi mümkün değildir. Çünkü geri kalanı bilmiyor. Peki ehli tezekkür? O da bilgisi kadarına yürüyor ufkun. Oraya gelip takılınca Allah-u Teala'ya müracaat ediyor. Ötesini bilmiyorum. Göster diyor. Allah-u Teala da ufku açıyor. Ondan ötesini de gösteriyor. O ufkun da sonuna kadar gidiyor. Düşünce platformunda. Onun sonuna geldiğinde gene takılmıyor. Orada kaldığında Allah-u Teala'dan yeniden izin istiyor. Daha ötesini öğrenmek için. Mütemadiyen ufuklar tamamlanıyor. Öteye geçiriyor Allah-u Teala onu. Ufkunu devamlı genişletiyor. Öyleyse ehli tezekkür için son yoktur. Allah ilim açısından sonsuzluğu temsil eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah kendisi için sadece alim vasfını kullanır. Arif vasfını kullanmaz. Neden? Çünkü onun ilmi irfanı da beraberine alır. Kimdir arif? Kalp kulağı ve kalp gözü açık olan kişi arif adını alır. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa, açıldığı andan itibaren o kişi alim olmanın ötesine geçmiştir. Artık o bir ariftir. Mutlaka evliya olmuştur ve mutlaka onun ötesinde bir şeylerin sahibidir. Kalp gözüyle görebilmenin, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmenin. Dikkat edin ki bu kişi hikmet sahibi olabilir veya olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, ehli tezekkür olmak her kalp gözü açılan için geçerli değildir. Her kalp kulağı açılan için de geçerli değildir. Kalp kulağı açılan kişiye Allah dilediğini söyler.
Ama o kişi daimi zikre ulaşamamışsa hikmet sahibi olamaz, ehli tezekkür olamaz. Yani Allah-u Teala ile her an karşılıklı konuşmak imkanının sahibi değildir. Allah-u Teala ne zaman dilerse o kişiye bir şeyler söyler, konuşur. Ama Allah-u Teala dilemezse konuşmaz. Ehli tezekkür için her zaman Allah'a sual sormak söz konusudur. Allah-u Teala da hep cevapları ona ulaştırır. Öyleyse birisi için kısıntılı bir alan söz konusudur. Allah ne kadarını isterse o kadarını verir. Kişi ondan ötesini talep ederse Allah'ın hudutlarının henüz açılmadığını görür. Bu onun nefsinde hala afetlerin varlığı sebebiyledir. Ama hikmet ehli, onlar daimi zikrin sahipleridir ve onlar ulul elbaptır. Zikir ehlidir, ehli tezekkürdürler. İşte sevgili kardeşlerim, müteşabih ayetlerin manasını onlar da bilmezler ama Allah'tan sorarlar ve öğrenirler. O zaman müteşabih ayetleri bilenlerden olurlar. İşte Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediği müteşabih ayetler. Nasıl ayetler bunlar? İşte bir müteşabih ayet size. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Orada akabede ağacın altında sana biat edildiği zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne diyor Allah-u Teala? Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sevgili kardeşlerim, toka ettiğiniz zaman iki elden hiçbirisi üstte değildir. İkisinin de baş parmağı üsttedir. Geri kalan parmaklar alttadır. İki taraftan hiçbirisi ötekinden üstün değildir. Ama kimin eli öpülüyorsa öpülen el daima öpen elin üzerindedir. Öyleyse bir defa bu ayet, Fetih Suresinin 10. ayet kelimesi kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyetin el öpme suretiyle tecelli ettiğini söylüyor. Bunun ötesinde bir takım hadislerden falan bahsedenler o hadislerin sahih olmadığını kabul etmek mecburiyetleri söz konusu. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın tecelli ettiğini, bu tecelli sebebiyle eline de tecelli ettiğini ve onun eli el öpenlerin ellerinin üzerinde olduğu için ele de tecelli eden Allah-u Teala'nın el şeklinde bir tecellisinin orada tahakkuk ettiğini Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Evet, bu bir müteşabih ayettir. Ancak Allah'a sormak imkanınız varsa, Allah da cevap verirse bu cevabı alabilirsiniz. Bizim aldığımız cevap bu. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyordu. Ve her zerresine. Şimdi beraberce
Bakalım ne diyor Allah Teala. Habibim, o taşı, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Ne diyor Allah Teala? O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. İyi ama herkes görüyor ki kumu yerden alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, atan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Gene bir tecelli olayıyla karşı karşıyayız. Allah Teala devamlı tecellide, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Allah'ın tasarrufundaydı. Allah Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduğumuzu söyleyebilir diyor. İşte yeniden bir tecelli olayı Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da daimi bir tecelli halinde. Sadece onun yaptırdığı şeyi yapabiliyor. Seçim hakkı, hakkı hiyarı yok Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın. Yaptıran Allah. Allah onun vücuduna doğrudan kumanda ediyor. Onun zatında tecelli ederek. Öyleyse ayetler açık ve kesin. Böyle bir durumda Allah-u Teala'nın muhkem ayetlerde neler söylediğini kendisinden aldığınız bilgiyle aydınlığa kavuşturabilirsiniz eğer bu bilgiye eğilseniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşe'irru minhu cüludüllezine yahşevne rabbihum sümme ter'inu cüludühüm ve kulübühüm ila zikrullah. ذَٰلِكَ اِهْدَ اللّٰهُ يَهْتِي مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَمَا لَهُ مِنْ حَالٍ. Allah Teala diyor ki Allah kitaba ve onun içindeki ihtisas ettiği şeylere veya hadis olan yani söylenenlere benzer bir şekilde müteşabih olarak Allah ikişer ikişer indirir. Zarfla mazruf olarak indirir. Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sureler mazruftur. O surelerin ayetleri de mazruftur. Ama Kur'an-ı Kerim zarftır. Zarfın içindeki şeyler, zarfın muhtevası mazruftur. İşte Allah'ın inzal ettiği de rahmet ve faz olarak bir ikili nuru ifade eder. Nur suresinin 21. ayeti kerimesi. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani kalbinize ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki Allah'tan gelen iki tane nur var. Rahmetle fazl. Orada da Allah Teala ikişer ikişer indirir diyor.
Rahmetle farz indiriyor. Başka ne indiriyor? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde rahmetle farzdan bahsediyor Allah Teala. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde rahmetle salavattan bahsediyor. Diyor ki Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimelerinde Allah Teala, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize rücu edeceğiz. Mutlaka Rabbimize ruhumuzu ulaştıracağız. Ruhen Allah'a mutlaka rücu edeceğiz, geri döneceğiz. Şu dünya hayatını yaşarken. Ve Allah Teala bunu demek istediğini 157. ayet-i kerimede söylüyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. İşte onlar hidayete erenlerdir diyor. Hidayete ermek, ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaktır. İşte Allah Teala Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah buyuruyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hidallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması hidayet ve hidayete ermek için bir ikili daha gönderiyor Allah Teala rahmetle fazla ilaveten, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesindeki rahmetle fazla ilaveten rahmetle salavat indiriyor. İkinci bir ikili. Peki Allah Teala'nın burada nurdan bahsetmesi söz konusu değil. Bu ikilinin neyi ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Bir evvelki ayet-i kerimeye müracaat ediyoruz. Orada diyor ki Allah Teala kimin Allah göğsünü şerh etmiş de

huşu duyarlar diyor Allah'a. Ve Allah'tan inen bu iki şeyle, rahmetle farz ve rahmetle salavatla, onların kalpleri ve vücutları titrer diyor Allah Teala, aydınlanır diyor. Sonra da ama diyor, kim dalalette kalmayı tercih etmişse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Böylece onları hidayete erdirir de diyor Allah Teala. O kalplerini Allah'ın ulaştırdığı şeyle onlar hidayete ererler diyor. Allah onları o kalplerine ulaştırdığı şeyle hidayete erdirir diyor. Sonra da dalalette olanlardan bahsediyor. Öyleyse buradaki ikilinin Allah-u Teala'nın söylediği bir hüviyette bir müteşabih ayet oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir müteşabih ayettir. Ne olduğunu bildirmiyor ve müteşabih olduğunu söylüyor Kur'an'a ve Kur'an içindeki ayetlere. Yani zarfla mazruftan bahsediyor. Sonra da onları, her neyse o zarfla mazruf, onları ikişer ikişer indiriyor. Zarf her ikisinde de aynı olan değişmeyen rahmettir. Mazruf ise, yani zarfın içindeki birinde fazıldır, ikincisinde salavattır. Dikkat edin ki irşat makamına ulaşıp tabi olmadan evvel hiç kimse rahmetle salavatı alamaz. Ondan evvel aldığı sadece rahmetle fazıldır. Rahmetle salavat ondan sonra gelecektir. Ondan sonra kalpte yerleşip nefs tezkiyesini oluşturacaktır. Öyleyse gerçekten Allah'tan başka hiç kimse Allah'ın o müteşabih ayette ne demek istediğini bilemez. Öyleyse eğer Allah söylemişse ki o ikiliden birisi rahmettir, ikincisi ise birinci ikili de fazıldır, ikinci ikili de salavattır, o zaman anlarsınız ki bu müteşabih bir ayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın ayetleri insanlık şu veya bu şekilde o hakikati öğrendiği güne kadar müteşabih hüviyettedir. O ilmin sahibi olduğu zaman insanlar müteşabih ayet açıklık kazanır. Allah Teala ceninin anne karnında aldığı şekilleri zaman düzenlemesinde birer birer açıklıyor. Ve bunlardan bir tanesi de mutka. Birinci safhada şu olur diyor, ikinci safhada bu olur diyor. Sonra da diyor bir çiğnemlik et olur diyor. Sonra son safhaya kadar geliyor, ceninin dünyaya gelmesinden de bahsediyor. Şimdi mutka denilen bir çiğnemlik et müessesesi neyi ifade eder? Ne zaman ki insanlık ameliyatlar yapmaya başladı, ceninin her safhasındaki anne ölümleri cenin hakkında insanları bilgi sahibi kıldı. Bir

Et üzerine dişlerinizle ısırın ve tekrar dişlerinizi açın. Orada bıraktığı ize dikkatle bakın. İşte cinin üzerinde o devrede, üçüncü veya dördüncü devre, tam 32 dişin bıraktığı bir izlem var. Anne karnındaki ceninin 32 dişin bıraktığı izi ifade ettiğini Allah Teala bir çiğnemlik et kelimesiyle ifade ediyor. O hakikati görüp gerçeği anladığınız güne kadar bu bir müteşabih ayettir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'in aslında bütünü müteşabihtir. Hangi açıdan söylüyoruz bunu? Şu açıdan söylüyoruz. Allah Teala diyor ki, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmadık diyor. 606 sayfalık bir kitap. Binlerce ayet var içerisinde. 6600'den fazla ayet var. Bu ayetlerin hududu bu kadar. 606 sayfalık bir kitaba Allah Teala bütün hakikatleri yerleştirdik diyor. Öyleyse gerçekten yerleştirmişse Kur'an'ın fizik standardının lafzının ötesinde mutlaka bir de ruhunun olması lazım. İşte Allah'tan bu ilmi almaya başladığınız zaman Allah Teala'nın size öğreteceği şey Kur'an'ın ruhudur. Dikkat edin, Kur'an tefsiri Kur'an'ın ruhunu bilenlerin, yani Allah'tan o ruhu öğrenenlerin harcıdır. Bunu da Allah nasip kılar. Sadece Allah'ın seçimiyle ilgilidir. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bakara Suresi 151. ayet-i kerimesi. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlî aleyküm ayetina ve zekkîküm ve yuallimüküm'ül kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlemûn. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bu Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesi sahabenin bütün gelişmesini ifade ediyor. Başlangıçtan ta en sona kadar sahabenin muktesebatını aldığı bütün manevi gelişme bu Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş Allah Teala tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye öğretisi. Tıpkı diyor bundan evvelki ayette Allah'ın bahsettiği nimet gibi o nimet olarak size de sizin aranızdan birisi Resul olarak, Nebi Resul olarak, Peygamber Resul olarak gönderildi. Size Allah'ın ayetlerini okur. Tilavet eder. Yetlü aleyküm ayetine. Ayetlerimizi size okur diyor. Allah'ın ayetleri okuması. Sonra diyor ki nefsinizi tezkiye eder diyor. Sonra size kitap öğretir diyor. Sonra hikmet öğretir diyor. Sonra hikmetin de ötesindeki bilmediğiniz şeyleri öğretir diyor. 28 basamaklık bir dizaynda bakıyoruz şimdi tilavet nereye kadar geliyor?
Allah-u Teala'nın 28 basamaklı din dizaynında kainatta bir tek din var. O din bütün peygamberlerin müşterek dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Hepsi de ya da o tek din sadece 28 tane basamak içerir. 4 tane 7 basamak. Velâ Asr suresi açıklama yapıyor. Velâ Asr suresi mesela bir müteşabih ayetler dizisidir. Oraya tekrar dönelim. Şimdi buradaki müteşabihata beraberce bakalım. Size diyor, Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Tilavet etmek, okumak demek. İnsanların olayları yaşaması, birinci basamak. Olayları değerlendirmesi, ikinci basamak. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, üçüncü basamak. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemesi üzerine Allah'ın o kişilerde rahim esmasını tecelli etmesi, dördüncü basamak. Gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması Allah-u Teala'nın beşinci basamak. Kulaklardaki vakrayı alması altıncı basamak. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açması, küfür kelimesini dışarı alması, ekinneti dışarı alması, idraki önleyen müessesi, kalbe ihbat koyması, yedinci basamak. Kalbe ulaşması ve kişinin göğsüyle kalbinin arasına girmesi, göğüsten kalbe yol açması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sonra o kişinin huşu sahibi olması ve Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesi, mürşide ulaşan 12 tane ihsanla kişinin mürşidine ulaşması ve ulaştığı anda Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alması. Bunların hepsini 14 tane basamağı Allah Teala bir tilavet kelimesiyle anlatmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunları öğretmese bir insanın bunları bilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bir tilavet kelimesi 14 tane basamak ihtiva ediyor. Kişinin gidip mürşidine tabi olduğu noktayı. Her biri ayrı bir ayetle sabit. Sonra sizin nefsinizi tezkiye eder diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat. Bu noktadan itibaren rahmetle fazla rahmetle salavat geçerli. Ondan evvel sadece rahmetle fazla var. Ve nefsin kalbine ulaşan rahmetle fazla rahmetle salavattan fazıllar Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye eder deyince Allah Teala 14. basamaktan itibaren 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. basamaklar. Her %7 fazıl birikiminde nefsin kalbinde o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarını, 7 tane gök katını Tarık-ı Mustakim'i birer birer aşacaktır. Saf halinde yükseleceklerdir ruhlar. O ruhların arasında sizin de ruhunuz olacak. Ve yükselen ruhlar her %7'nin fazilet birikiminde, fazıl birikiminde 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Her biri nefs açısından birinci kat nefsi emmareyi ifade eder. İkinci kat nefsi devameyi ifade eder. Üçüncü kat nefsi mülkimeyi ifade eder. Dördüncü kat nefsi mutmainneyi ifade eder. Beşinci kat nefsi radiyeyi, altıncı kat nefsi mardiyeyi, yedinci katta nefsi tezkiyeyi ifade eder. %49 fazıl birikimi, daha evvel kalbe giren %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurların karanlıklara galebe çaldığı bir nokta. Nefsin tezkiye edildiği nokta. 21. basamak. 28 basamağın 21. basamağına geldiniz iki tane kelimeyle. Birisi tilavet,
İkincisi de tezkiye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, müteşabihat değil mi? Arkasında yatanları bütün kitabı size öğrettiği zaman yerlerine oturtabiliyorsunuz. Her söylediğiyle diğerleri arasında son derece mantıklı, her şeyi en mustakar şekilde, şaşmaz şekilde, yerli yerine cuk oturur şekilde Allah Teala öğretiyor. Ve müteşabih olan sistemler birer birer aydınlanıyor Allah'ın öğretisiyle. Sonra ne diyor Allah Teala? Kitabın öğretilmesi, talim edilmesi. Eskiden öğretmenlere muallim denirdi. Muallim, talim eden, öğreten demek. Ve yuallimukumul kitabe, size kitap öğretir. Kitap da 7 tane ruhtan oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhu söz konusu. Buradan itibaren velayet makamları başlar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Bu 4 makam kitabın ruhunun öğretilmesidir.

Ve 21. basamağa geldiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ve tezkiye tamamlandı. Tezkiyeden sonraki safhadasınız. Ve bu o güne kadar size öğretilen kitabın lafzının ötesinde yeni bir çığırdır. Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Allah sizi veli kılıyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsi tezkiye olmuştur. Ulaşma bu sebeple gerçekleşmiştir. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına ve de arkasından da tasfiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Ne diyor Allah-u Teala bundan sonra? Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Tezkiye de tamam. Ondan sonra 22. basamak, 23. 24. 25. 26. 27. 28. basamaklar velayet makamları. 22. basamak, 21. basamaktan sonraki ilk basamak, birinci velayet makamı fenafillah. Allah'ın zatında ruhunuz yok oluyor. Sonra bekabillah, Allah size Allah'ın katında bir altın taht ihsan ediyor. Nimet olarak veriyor. Sonra üçüncü makam, zühd makamı. Günün yarısından daha fazla zikre başlıyorsunuz. Ve artık dünyaya değil yakınlığınız, dünyadan çok Allah'a yakınsınız. Çünkü gününüzün her gün yarıdan fazlasını Allah'ı zikrederek, Allah'la meşgul olarak geçiriyorsunuz. Sonra dördüncü velayet makamı, Muhsinler makamı, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Buraya kadar kitabın dört tane ruhunun öğretilmesi. Bundan sonraki de ruhun öğretilmesi değil mi? Evet, ama artık hikmetin içinde öğretileceksiniz. Çünkü burada daimi zikre ulaşıyorsunuz ve Allah Teala ve yuallimukumul hikmet diyor size, hikmet öğretir diyor.

Öyleyse hikmete bakıyoruz. Ulu'l-Elbab makamı, hikmet makamı. Ulu'l-Elbab makamına ulaştığınız zaman orada 7 tane vasfın 4 tane vasıf sahibisiniz, 3 tane de sonuç sahibisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bu sebeple bütün afetleriniz yok olmuş durumda. Onun için Allah-u Teala sizi hikmet sahibi kılıyor. Üçüncü vasfınız, kalp gözünüz mutlak olarak açılıyor. Dördüncü vasfınız, kalp kulağınız mutlak olarak açılıyor. Bu 4 tane vasıf şartı, 3 tane sonuç şartı doğuruyor. Birincisi, ehli tezekkür olmak. İkincisi, ehli hayır olmak. Üçüncüsü, ehli hikmet olmak. İşte hikmete ulaştınız. Burada Allah'a yakın bir noktadasınız. Onunla artık her zaman konuşmak imkanının sahibisiniz. Her zaman Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her zaman Allah size müteşabih ayetlerin sırlarını öğretecektir. Yeter ki siz ona layık olun. Ve hikmet, Ulu'l-Elbab makamı, ondan sonra gelen İhlas makamı, hikmetin birinci ve ikinci kademesi. Sonra Salah makamının ilk 4 kademesi de hikmetin devamı. Sonra 5. kademe hikmetin ötesi. İşte bütün bunları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca her birini ayrı ayrı ayetlerle açıklamış. Bunları defalarca açıkladık. Bilgisayarımızı inceleyen herkes Vel-Asr suresi 1, 2, 3 ve 4. derslerde her biri birer saatlik açıklamalar ve o konudaki kitapları inceleyen herkes görür ki o 28 basamak bütün boyutlarıyla Vel-Asr suresinde şekillenmiş. Öyleyse Vel-Asr suresi başlı başına bir müteşabih ayetlerin muhtevasıdır. Ve nasıl Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi 28 basamaklık bir bütünü içeriyorsa öğretim açısından Vel-Asr suresi de vasıf açısından aynı hüviyette bir müteşabih ayetler topluluğudur. Diyor ki Allah Teala vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, aman âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Yani 3. basamak ile 7. basamak arasında olanlar, âmen olanlar. Ve amelü's-sâlihât işleyenler, 14. basamağa ulaşıp da nefsi tezkiye edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesine ulaşanlar da hariç. İlk 7 basamağı amen olanlar olarak açıklamış. İkinci 7 basamağın 7. basamağı amen olanlar olarak açıklamış. 14. basamağı nefs tezkiyesine başlayanlar olarak açıklamış. Gerçekten 14. basamakta nefs tezkiyesi başlıyor. Zikrin kalbe rahmet ve fazlı taşıyıp fazılların nefsin kalbinde yerleşmesi nefs tezkiyesini ifade ediyor. Sonra ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler diyor. İşte bir müteşabih ayet, tavsiye, herkes hakkı tavsiye eder. Ama burada Allah-u Teala
21. basamağa ulaşıp da ruhunu Allah'a ulaştırmış, bu olayı yaşamış, bitirmiş ve bu olaydan aldığı hazzı başkalarına anlatan insanlardan bahsediyor. Kendisinin Hakk'a ulaşmasını başkalarına da anlatıp onları da bu güzelliği yaşatmak için gayret sarf eden bir insandan bahsediyor. Allah'ın, ruhun Allah'a ulaştığı noktayı işaret etmesi söz konusu. Ettevasav bis sabr ve sabrı tavsiye etmek. Sabrı tavsiye etmek ta 28. basamağın 5. kademesini içerir. Allah Teala hatta 28. basamağın 7. kademesine kadar içerir. Çünkü Allah Teala bu sabrın sahiplerini devrin imamları olarak niteliyor. Peygamber olmayan devrin imamları, onlar veli resullerdir. Peygamberler biliyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Şeriat da son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim ile, Allah'ın ona indirdiği Kur'an-ı Kerim'le gelmiştir. Bütün dünya kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'le idare edilecektir. Şeriat, oradaki şeriattır. Öyleyse burada Allah Teala peygamber olmayan bir ama huzur namazının imamı olan birilerinden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minkum minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Biz onlardan, insanlardan, resullerden imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye sadece devrin imamı hidayete erdirebilir. Diğerleri hidayete vesile olanlardır. Ve sabrın sahibi olmalarından dolayı, yani sabır hasletinin bütünüyle nefsin kalbine yerleştiği nokta, daha 26. basamaktır. Ullelbap olduğunuz anda, daimi zikre ulaştığınız anda nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini fazıllara terk etmişlerdir. Sabırsızlık afetinin yerini sabır hasreti almıştır. Sabrın sahibi oldunuz mu? Hayır, olmadınız. Başlangıcındasınız. Evet, nefsinizin kalbinde hiç sabırsızlık afeti kalmamış. Sabır hasreti nefsinizin kalbini doldurmuş. Ama daha 19 kademe nefsinizin iç dünyası müzeyyen kılınacak Allah-u Teala tarafından. Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, 14 ve 5 mertebede Salah makamında 19 mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olduğu zaman ancak o zaman sabrın sahibi olursunuz. Sabrın sahibi olmak ifadesi de görüyorsunuz ki aslında bir müteşabih müessese. Nefsinizin kalbindeki sabırsızlık afetinin bittiği, sabrın nefsinizin kalbini tamamen kapladığı yerde sabrın sahibi olamıyorsunuz. Bir eksiklik var. Kalbiniz müzeyyen olmamış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her bir açıdan ayrı bir hüviyet ortaya koyuyor Allah-u Teala. Her bir açıdan ayrı bir müteşabih nokta. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor, acaba ilmel yakin mi? Acaba aynel yakin mi? Acaba hakkul yakin mi?
aslında ilmel yakin 21. basamağa kadardır. 21. basamakla 24. basamak ikisinin arasında olabilir. İlmel yakin ile aynel yakin arasında. Aynel yakin 26. basamakta başlar. 26, 27 ve 28. basamağın 4 kademesi. 28. basamağın 5., 6. ve 7. kademeleri hakkül yakindir. İşte gene bir müteşabih ayet. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için hakkül yakin kademesindeki bir yakından bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir sırlar kitabıdır. Ama Allah öğrettikçe sırların adım adım ufuklarının açıldığını, şeffaflaştığını, manalarını size birer birer teslim ettiklerini yaşayacaksınız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki o bizi bu ilmin sahibi kıldı. Bunları sizlere anlatmakla, öğretmekle vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi müteşabih ayetlerin de sırlarına vakıf kılmasını, hepinizi zülcenahin kılmasını, hem dünya mutluluğunun hem ahiret mutluluğunun zirvelerine sizleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: ولا قالت آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirin dersinde. Ve inşallah İbrahim Suresinin birinci ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Kitabın enzelnahu ileyke li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratı sıratıl azizil hamid. Kelimelere geçiyoruz. Elif, Lam, Ra. Üç harf. Mukatta harfleri. Bu harflerle Allah Teala 19 rakamını esas alarak bir bütün oluşturmuş. Bu suredeki Elif, Lam ve Ra harflerinin toplam sayısı mutlaka 19'un katı olmalı diyordu Reşat Halife. Bazı surelerde bu neticeye ulaşılamadı. Ama büyük ölçüde, hatta çok büyük ölçüde bir netice alındı. Kitabın bir kitaptır, kitap. Enzelnahu, onu indirdik. İleyke, sana. Lituhrice ennase, insanları ihraç etmen için, çıkarman için. Mine zulümati, zulmetten, karanlıklardan. İlen nuri, nura. Bi izni, izni ile Rabbihim, Rablerinin. İla sıratı yola, el azizi, aziz olan, izzet sahibi olan, el hamidi, kendisine hamd edilen. Elif, Lam, Ra cümleciklere geçiyoruz. Kitabın, Elif, Lam, Ra, aynen. Kitabın enzelnahu ileyke, sana indirdiğimiz kitaptır. Lituhricen nase, insanları çıkarman için, ihraç etmen için. Minez zulümati ilen nuri, zulmetten, karanlıktan, karanlıklardan ilen nuri, nura. Bi izni rabbihim, Rablerinin izni ile. İlla sıratil azizil hamid. Aziz, Hamid olanın yoluna. Cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya: Elif, Lam, Ra.

Rablerinin izni ile insanları karanlıklardan nura, aziz, hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanları karanlıklardan nura ulaştırması için kitap indiriyor. O kitap Kur'an-ı Kerim. Ve acaba ne demek istiyor Allah Teala? Minez zulümati ilen nuri. İnsanları zulmetten, karanlıklardan nura ulaştırmak için Allah Teala kitabı indiriyor. Bütün kainatı saran karanlık insanlar için cehalet adını alıyor. İnsanlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için karanlıktalar. Her öğrenen eğer tatbik sahasına sokabilirse öğrendiklerini mutlaka zulmetten nura çıkar. Acaba Allah Teala zulmetten nura çıkarmak deyince neyi anlatıyor? İlimle ışıldamayı mı? Onun daha ötesinde bir şeyler mi? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim de faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Eğer bir ilim insanı Allah'a yaklaştırmayacaksa, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramayacaksa, o ilim sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde veya faydasız ilim sayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim bir bütün. Ve pek çok sayıda ilim adamı bu Kur'an-ı Kerim'i bildiğini iddia ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle olmadığı için daha onun ötesindeki işlevleri gerçekleştiremiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olamıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemiyorlar, irşada ulaşamıyorlar. O zaman bilmelerini, bildiklerini iddia etmeleri neye yarar ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman o bir faydasız ilim oluyor. Allah'ın dini 7 tane safa üzerine oturmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve iradenin tesliminden evvel irşada ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepsi de farz. Öyleyse bakıyoruz, İslam alemi bugün bu 7 tane safanın hiçbirini gerçekleştirmiyor. 14 asır evvel bütün sahabe 7 safayı da gerçekleştirmişler. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi gerçekleştirmiş. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak hüviyetini korumasına rağmen, hiç kimse onun üzerinde bir değişiklik yapamamasına rağmen, ilmin gerçek kaynağı pırıl pırıl nurlar içinde ortada durmasına rağmen, insanlar karanlıktalar. İşte o karanlıkta olan insanları nuru ulaştırsın diye Allah Kur'an-ı Kerim'i indiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i tatbikattan çıkarmayı başarıyor. Dünyanın şu andaki durumu bu feci durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim insanları zulmetten çıkarmak üzere Allah'ın izni ile indirilmiş. Ve insanları Allah'ın yoluna ulaştırmak için
sırat-ı müstakime ulaştırmak için indirilmiş. Nedir sırat-ı müstakim? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacağı yol. Nedir sırat-ı müstakim? Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak teslim edilmesi süresince kemal derecelerinde olgunlaşmanın yolu. Fizik vücut için. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerinden kurtulmasını temin edecek olan kemal derecelerinde olgunlaşma yolu. İradenin sırat-ı müstakimi, nefsin afetleri yok oldukça iradenin güçlenmesini ve neticede iradi yapının en sağlam bir statüde Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunun için inmiş Kur'an-ı Kerim. İnsanları karanlıktan nura ulaştırmak için. Unutmayın, nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlık. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsinizin kalbine faziletleri iman kelimesinin etrafında topladıkça karanlıklar nura çevrilir. Gelen fazilet nurları nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çevirir. Öyle bir gün gelir ki batmayan bir güneş nefsinizin kalbini ışıl ışıl tamamen aydınlatır. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması hali. İşte karanlıklar, işte aydınlıklar. Öyleyse görüyorsunuz ki karanlıklardan aydınlıklara ulaşmak birçok açıdan geçerli. Cehaletten ilmin üst seviyelerine ulaşmak, karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. İç dünyanızda nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarını, nefsinizin kalbini %100 dolduracak hüviyete sokmak, karanlıktan full aydınlığa ulaşmak. Nefs tezkiyesinde nurlar yarıyı aşar. Bu da karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Ama yarımdır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Allah'ın hedefi de budur. Allah razı olsun. Ve ikinci ayet-i kerimesi İbrahim suresinin, Bismillahirrahmanirrahim. Allahillezî lehu ma fissemâvâti ve ma fil ardı ve veylün lil kafirine min azabin şedîd. Allahi Allah kelimelere geldik. Ellezî o ki, lehu onundur. Ma şeyler, fis semavati göklerde, semalarda ve ma ve şeyler, fil ardı yerde. Ve veylün vay haline, yazıklar olsun. Lil kafirine, inkar edenler, kafirler için, kafirlere. Min azabin, azap şiddetin şiddetli. Cümleciklere geliyoruz. Allahillezî o Allah ki, lehü mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler onundur. Ne varsa onundur. Ve veylün lil kafirine, kafirlerin vay haline, yazıklar olsun kafirlere. Min azabin şedid, şiddetli azaptan dolayı. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O Allah ki semalarda ve yeryüzünde ne varsa onundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline.

Allah Teala'nın kafirlere yazıklar olsun dediği bir ayet. Şiddetli azap geleceği için onlara. Kimdir kafir? Bir, Allah'a inanmayan. O mutlaka kafir. İki, Allah'a inanmasına rağmen kalbinde küfür yazısı henüz Allah-u Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine iman yazılmamış olan kişi. Onların dudakları mümin olduklarını söyler diyor Allah-u Teala. Ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Öyleyse Allah'a göre mümin olmak sözle ve kalple birlikte olması lazım gelen bir müessese. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size 10 tane ihsan verecektir. Bu 10 ihsanla irşat makamına ulaşabilirseniz, tabi olabilirseniz o gün kalbinizin içindeki kalbinizin mührü açılır. Kalbinizin içindeki küfür kelimesi alınır ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. O zaman mümin olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesi söz konusu değildir. O zaman ebediyen kafir olarak kalmak söz konusudur. Öyleyse kim mümin olamazsa Allah-u Teala onları için şiddetli bir azaptan bahsediyor ayet-i kerimede. Her ne kadar insanlara göre Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir sözünü şeytan onlara kabul ettirmişse de realite bu değildir. Allah razı olsun. Ve üçüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yeste hib bunel hayate dünya alel ahireti ve yasuddune an sebilillahi ve yebguneha iveca ulaike fi dalalin ba'id. Kelimeler ellezine, o kimseler, onlar yestehibbune, istihab ederler, seçerler, tercih ederler. Ya burada hub söz konusu, muhabbet söz konusu. Tercih ederler, severler. El hayate dünya, dünya hayatını. Ala el ahireti, ahirete. Ahirete karşı dünya hayatını tercih ederler. Ve yasuddune ve alıkoyarlar an sebilillahi, Allah'ın yolundan. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebguneha ve onu isterler. İvecen, eğrilik. Ülaike, işte bunlar, işte onlar fi içinde dalalin, dalalet, baidin, uzak bir dalalet içinde. Cümleciklere giriyoruz. Ellezine yestehibbunel hayatet dünya, onlar dünya hayatını tercih ederler, seçerler, tercih ederler. Alel ahireti, ahiret hayatına.

ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala.

Şimdi burada Allah Teala bir husustan bahsediyor. Bir takım insanlar var. O karanlıkta olanlar, cahiller, mümin olmayanlar. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler olarak vasıflandırılıyor Allah Teala tarafından. Ve ikinci vasıfları insan kendileri Allah'ın yolunda değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mürşitlerine ulaşmaları da söz konusu değil. Ve daha ötesi ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartmaları da söz konusu değil. Allah'ın yolunda değiller. Yetmez. Kendileri Allah'ın yolunda değildirler. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Ve onu yani onu Allah'ın yolunu eğritmek isterler. Yani ne derler? Sırat-ı müstakim mi? Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Doğru yoldur. Bu yol nereden gelir? Nereye gider? Cevap yok. Doğru yoldur. Eğritmenin öbür tarafında hidayet nedir dersiniz? Gene doğru yoldur derler. Nasıl bir doğru yol? Tarif yok. Oysa ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a doğru istikamet üzere olan bir yoldur ve ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Öyleyse birbirinden farklı kavramların yer aldığı bir dizayn görüyoruz. Neden doğuyor bu? Eğriltme talebinden doğuyor. Eğriltiyorlar. Asıl yolundan, mecrasından saptırıyorlar kavramları. İddiaları mı? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur iddiaları. Tabi iddia bu olunca Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 12 defa farz kılmış üzerimize, 73 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunları nasıl devre dışı bırakacaklar? O zaman her ayeti eğriltmek yoluna gidecekler. Burada dikkat çekici bir başka nokta daha var. Onların Allah-u Teala uzak bir dalalet içinde olduğunu söylüyor. Şimdi Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِدًا. Aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Bu ayet İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi Nisa 167 ile kardeş ayetler. İlliyet rabıtası içindeler. Her ikisinde de Allah'ın yolundan saptırmak var. Diyor ki Allah Teala Nisa 167'de onlar muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki kafirdirler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Burada ne diyor Allah Teala? Bir evvelki ayette bunların kafirler olduğunu söylüyordu. Uzak bir bu insanların şiddetli bir azaba muhatap olacaklarını söylüyordu. Bu ayette de vasıf veriyor Allah Teala. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Sırat-ı müstakimden insanları alıkoyarlar ve o yolu bir takım kavramlarla eğritmek isterler. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan bir yolu olduğunu saklayıp onun Allah'a ulaştırmakla alakası olmayan bir yol olduğunu, bir kavram olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Nisa 167'deki müessese iki anlamı itibariyle, üç anlamı itibariyle de aynı. Bir, onlar kafirdirler.
2 Allah'ın yolunda men ederler. 3 onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah razı olsun. 4. ayet-i kerime İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min

Resul'den Resul olarak illa ancak dışında bir lisanı ile kavmihi onun kavmi. Lil lübeyyine anlatması için beyan etsin diye lehüm onlara ve artık bundan sonra yudillullahi Allah saptırır, dalalete düşürür men yeşayı dilediği kişiyi.

Allah delalette bırakır. Allah delalette bırakır men yeşâ'ı, dilediği kişiyi, kimseyi. Ve yehdi, ve hidayete erdirir men yeşâ'ı, dilediği kimseyi. Ve hüve, ve o el azizü, izzet sahibidir, azizdir, el hakimi, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve cümlecikler, ve ma erselna min resulin, ve biz bir resul göndermedik, illa bi lisani kavmihi, kavminin lisanından başka bir lisanla. Yani gönderdiğimiz bütün resuller sadece kendi lisanlarıyladır. Li lübeyyine lehum, onlara beyan etsin diye. Fe yudillullahi men yeşâyı, bundan sonra Allah dilediğini dalalete bırakır. Yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşâ, ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakimü, o azizdir, hakimdir. Şimdi cümleyi tamamlayalım, cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlara beyan etsin diye beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye

açıklasın ve onlara beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye biz kavminin lisanından başka bir lisanla Resul göndermedik. Bundan sonra Allah dilediğini, yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni delalette bırakır. Ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. O aziz ve hakimdir.

netice itibariyle şu çıkıyor ortaya. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Resullere tabi olmayanları

dalalete bırakır. Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni.

dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir.

ve o azizdir, hikmet sahibidir. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Unutmayın, başlangıçta herkes dalalettedir. Ne zaman Allah Teala o kişi hidayete ermeyi, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman ona 10 tane ihsanda bulunur ve onu mürşidine ulaştırır. Bu kişi mutlaka mürşide tabi olacaktır. Tabiyetten sonra mümin olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. İlk hidayete erecektir. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar uzak bir dalalet içindedirler. Herkes dalalettedir. Yani insanlar hidayetteymiş de Allah Teala onları yolundan saptırıyormuş olayı söz konusu değil. Bütün insanlar dalalette doğuşlarından itibaren ve Allah onları dalalette bırakıyor. Peki Allah Teala'nın hidayetten sonra dalalete ulaştırdığı insanlar var mı? Evet, var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi hidayete erer. Hidayete erdikten sonra şeytan o insanı dalalete düşürmek için elinden gelen her şeyi yapar. O zaman o kişi dalalete düşebilir. Gerçi sayıları çok azdır. Hidayet erdikten sonra dalalete düşenlerin sayıları binde 2-3 filandır. Hiçbir zaman %1'e ulaşmaz. Yani binde 10'a ulaşmaz. Ama bu insanlar da hidayetten dalalete düştükleri için Allah Teala onların hidayetten dalalete düşmesine müsaade eder. Bir başka ifadeyle Allah uygun gördüğü cihetle onların dizaynı öyle olduğu için, onu talep ettikleri için sanki Allah onları hidayetten dalalete düşürüyormuş gibi bir sonuç çıkar ortaya. Allah Teala dilediğini hidayette ulaştırır, dilediğini dalalete ulaştırır. Ama kim dalalete Allah Teala tarafından ulaştırılmışsa o realitede kendi iradesiyle dalalete düşmüştür. Dalaleti ön aldığı cihetle, dalalete düşmeyi istediği cihetle, Allah'ın kendisine verdiklerini reddettiği cihetle. Allah razı olsun. Ve İbrahim Suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat erselna Musa. Bi ayatina en, sevgili kardeşlerim, 4. ayet-i kerimede önemli bir konu daha var. Onu da söyleyerek geçmemiz lazım. Bütün kavimlerde her zaman Allah'ın Resulü vardır. Allah Teala külli kavmin minhat diyor. Bütün kavimlerde bir hidayetçi vardır. Allah Teala külli kavmin min resul diyor. Bütün kavimlerde resul vardır diyor. Bu ayeti kerime Allah Teala'nın her kavme resul gönderdiğinin bir başka ispatıdır. Burada Allah Teala o kavme o resulün gönderildiğinin en kesin delilini veriyor. Her kavme resul göndeririz. Onların içinden birini resul seçeriz diyor. Onların diliyle konuşan birisini resul olarak tayin ederiz diyor. Onlara, kendi kavmine onların lisanıyla
açıklama yapsın diye diyor Allah-u Teala. Kendi kavmine, kendi kavminin lisanıyla beyan etsin, açıkça söylesin, öğretsin diye onların içinden birisi söz konusu, onların dilini konuştuğuna göre mutlaka onların içinden. Ama ayetlerde, diğer ayetlerde Allah-u Teala o kavmin içinden Resul beas ederiz diyor, hayata getiririz, vazifeni kılarız. O kavimde doğan birisi, o kavmin Resulü. Bu ayet bütün kavimlerde Resul bulunduğunun bir başka ispatıdır. Ve bütün kavimlerdeki Resullere Allah-u Teala'nın onların kendi lisanlarıyla onları öğretsinler diye işlerinden bir Resul gözünde gönderdiğini ifade ediyor. Şimdi İbrahim Suresinin 5. ayet-i kerimesine gelelim. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَّكَتْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَحْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ اَيَّامِ اللّٰهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Allah-u Teala kelimelerle şöyle söylemiş oluyor. وَلَكَدْ ve andolsun ki اَرْسَلْنَا biz gönderdik Musa Aleyhisselam'ı bi ayatina ayetlerimizle, mucizelerimizle, delillerimizle en ahriç çıkarmak kavmeke senin kavmin mine zulümati karanlıklardan ilan nuri nura ve zekkirhum ve onlara hatırlat onları zikrettir. Bi eyyamillahi Allah'ın bi eyyamillahi Allah'ın günleri ile inne muhakkak ki fi zalike bunda le ayatin elbette ayetler vardır li kulli hepsi için sabarin sabredenler şekurin şükredenler. Şimdi cümlecikler ve lekat erselna Musa andolsun ki biz Musa Aleyhisselam'ı gönderdik bi ayatina ayetlerimizle delillerimizle mucizelerimizle en ahriç kavmeke mine zulümati ile nuri kavmini karanlıklardan nura çıkar ve zekkirhum bi eyyamillahi ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat burada Allah'ın günlerini hatırlatmak bir lügat manası olarak bu daha yakın bir dizayn olarak görünüyor. Öbür taraftan da Allah'ın günleri boyunca onlara zikrettir gibi de bir ilave mana çıkıyor buradan.

onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir.

İnne fî zâlike le âyâtin, muhakkak ki bunda ayetler, deliller vardır. Li külli sabbârin şekürin, şükredip sabredenlerin hepsi için. Şimdi burada cümlecikleri toparlayalım, cümleler haline getirelim. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Veya onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için ayetler, deliller vardır. Bakınız burada Allah Teala günler boyunca zikretmeye daha yakın bir sonuçla karşılaştırıyor bizi. Çünkü şükredip sabredenlerin diyor Allah Teala, zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder. Ama Hazreti Musa kavmine zikri emrettiği zaman onlar zikretmiyorlardı. Öyleyse zikretmek onlar için bir sabır işi olacaktı. Ve burada Allah Teala buna ışık tutmuş. Allah'ın günlerini hatırlat anlamı da mutlak olarak var. Ama Allah'ın günlerinde günleri ile her Allah'ın günü onlara zikrettir manası da var. Allah'ın günleri ile onları zikrettir. Ve zekkürhüm, ve onlara zikrettir. Aynı zamanda onlara hatırlat. Her iki manayı da ihata ediyor. Ve unutmayın, zikir Kur'an'ın en büyük görevidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstündür. Öyleyse sabrı gerektiren bir olayda bu muhteva var. İbrahim suresinin 6. ayet-i kerimesine giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkale Musa li kavmi his kuru ni metallahi aleykum iz encakum min ali firavne yesumunekum su el azabi ve yüzebihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum ve fi zalikum belaun min rabbikum azim. Kelimeler ve iskale ve demişti Musa aleyhisselam likamihi kavmine, uzkuru hatırlayın, zikredin nimet Allah'ı, Allah'ın nimetlerini, aleyküm size, iz encaküm sizi necat ettirdiği zaman, kurtardığı zaman, min ali firavun, firavunun ailesinden, kavminden. Yesumunekum sizi zorluyorlar, maruz bırakıyorlar, su'el azabi, kötü azaba, ve yüzebbihune ve boğazlıyorlar, öldürüyorlar, ebnaekum sizin oğullarınızı, ve yestahyune ve canlı bırakıyorlarsa,
nisaekum hanımlarınızı, kadınlarınızı. E fî zâlikum ve bunlarda vardır. Belâün bir imtihan. Min rabbikum Rabbinizden azîmün. Azim, büyük. Ve iskâle Musa li kavmihi ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Üskürü nimetallâhi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz encâküm min âli firavne, sizi firavun ailesinden, hanedanından, kavminden kurtarmıştı.

Yesumunekum zu'elizabin, size azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar. Ve yüzebbihune ebnaiküm, ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar. Ve yestahyune nisaiküm, ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve fî zâliküm belâün min rabbiküm azîmün. Bunlar da Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve cümleler. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

0: Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Firavun kavmi Hazreti Musa'ya ve Yahud kavmine büyük azaplar etmişti. Ve onlar kaçınca da arkalarına takılıp yok etmek için yola çıkmışlardı. Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya denizin içine girin, karşıya geçin dedi. Denizin dalgalarını, denizi ikiye ayırdı. Hazreti Musa ve kavmi geçtiler. Firavun da onları takip edince Allah Teala denizi kapattı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya söylettiği şey bu olay. Allah Teala'ya hamd etmeleri, şükretmeleri için büyük bir sebep. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhakkak ki Allah Teala'nın Yahud kavmi üzerine büyük bir ihsanı, nimeti, ve ayrıca Yahud kavminden kim Hazreti Musa'ya tabi olmuşsa onların başlarının üzerinde Hazreti Musa'nın ruhu bulunuyordu. Bu da ayrıca Allah'ın üzerindeki, onların üzerindeki, kavmin üzerindeki nimetiydi. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir arada olmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. İnşallah konumuz burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a mesela. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar, işte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
1: Sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri Allah-u Teala bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor ve bütün cinlere ve meleklere önünde secde etmeyi emrediyor. Fakat İblis hariç, cin tarifesinden şeytan hariç hepsi secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a ve İblis gururundan dolayı secdeyi gerçekleştiriyor. Allah-u Teala onu sonsuza dek cehennemle cezalandırıyor. Ve o zamandan bu zamana da bize öğrettiğiniz gibi şeytan hep insanlardan intikamını almaya çalışıyor. Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam şu anda yaşanmıyor. Ve insanların çoğu mutsuz. O zaman bu iblis ne tür tuzaklar hazırlıyor insanlara ve insanlar bu durumda bu mutsuz hayat yaşıyorlar şu anda. Yani bize kısaca inşallah şeytanın tuzaklarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Güzel adımıza sonsuz halka şükredilmesi bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın bir fırsatında yerleştirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Neyle başladık? Euzubillahi Allah'a sığınırım. Şeytandan, acil kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Allah'ın adıyla başladık. Öyleyse hepimiz Allah'a sığınıyoruz. İblisten, şeytandan. İşte kainattaki en büyük düşmanımız İblis. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o ve kabilesi sizin bilemeyeceğiniz standartlarda çok uzaklardan görürler, sözlerinizi işitirler. Oysa Allah-u Teala'nın onlara bir takım marifetler verdiğini görüyoruz. Bu marifetlerin alınmadığı da Allah-u Teala'nın Kur'an'daki bu sözlerinden belli oluyor. Şeytanlar. Bir, şeytan olan şeytanlar var. Bir de şeytan olmayan ama cin sayfasından gene şeytanın taraftarı olanlar var. Bir de insanlardan şeytanın taraftarı olanlar var. Şeytanla işbirliği halindeki insanlar. Allah'tan soğutmaya çalışan, şeytana yaklaştırmaya çalışan insanlar. Bütün bunlara tağut diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ve cin şeytanlar. Öyleyse şeytanlar da cin tayfasındır ama şeytan olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de cinler var. Cinlerin içinde ulvi cinler var, Allah ile ilişki kuran cinler var, tasavvufa girmiş olan cinler var, İslam'ı yaşayan cinler var. Bir de şeytanla ilişki kurup ondan büyüğü öğrenmiş olan

Ne demek istiyor şeytan burada? Demek istediği son nereye gelecek? İnsanlar kendi dilekleriyle, kendi istekleriyle şeytanın izini takip ettikleri ve Allah'ın yolundan ayrıldıkları halde hep kabahati Allah'ta bulurlar. Allah neden benim dualarımı kabul etmedi de beni şeytana esir olmaktan kurtarmadı? Oysa ki Allah Teala biz insanları serbest iradeyle yaratmış. Dileyen dilediğini yapmakta serbest. Ve şeytanın kıyamet günü bizlere söyleyeceği şeye Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde dikkatinizi çekiyor. İblis diyor ki Allah mı size vaatte bulundu? Ben mi? Ben de vaatte bulundum. O Allah sözünü tuttu. Eğer Allah değilim, ben şeytanım, ben de sözümü tutmadım. Niye bana kızıyorsunuz? Ben size zorla mı kabul ettim dediklerimi? Davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın. İşte şeytan bunu söylüyor. Gerçekten insanlar kendi arzularıyla şeytanın davetine icabet etmedikleri sürece şeytan insanları kandıramaz. Öyleyse şeytana tabi olan bütün insanlar kendi iradeleriyle bilerek, isteyerek şeytana tabi olanlar. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey şeytana inanmamak, onun yalanlarını dikkate almamak ve şeytanı gerçek yerine en büyük düşman hanesine kaydetmek. Öyleyse iblis Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin karşısındadır. Şeytanın dostu var mıdır? Hiçbir dostu yoktur. Şeytan insanlara dost olur mu? Asla. Bütün kandırdığı insanları açık bir şekilde kandırır. Hiçbirisini sevmesi mümkün değildir. Herkesten nefret eder. Herkesin birbirini kandırmasını, birbirine düşman olmasını ve herkesin başkalarıyla kavga halinde, savaş halinde olmasını sağlamaya çalışır. İnsanlar tartıştıkça, kavga ettikçe, birbirlerini öldürdükçe, birbirlerine kötülük yaptıkça şeytan bundan vahşi bir bekliyor. Ve hayatı insanları birbirine düşürmekle, insanları Allah'ın yolundan sapmaya, saptırmaya çalışmakla geçer. Ve kıyamete kadar da yaşayacak olan Allah'ın insanlara en çok düşman olan yegane mahlukudur. Bir gözü sakat. Neden sakat olmuş acaba? Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya Ya Rabbi beni teslimi külliyle teslim olanlardan kıl diyor. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Ama diyor bunun imtihanı vardır. Tabir edebilecek misin? Hazreti İbrahim diyor ki ederim. Allah-u Teala bunun üzerine aradan epeyce vakit geçtikten sonra diyor ki oğlun İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum. Biliyorsun ki sen bana teslimi külliyle teslim olmak istedin. Ve ben sana bunun imtihanının zor olduğunu söyledim. Şimdi de imtihana tabi tutuluyorsun. Oğlun İsmail'i benim için kurban etmeni istiyorum. Hazreti İbrahim oğluna İsmail'e gidip anlatıyor. Allah-u Teala İsmail'e de gerekeni söylemiş. İsmail diyor ki ben hazırım diyor baba. Hiçbir problemim yok. İkisi beraber Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban edeceği yere doğru yola çıkıyorlar. İblis yolda onları bekliyor. Hemen İsmail'in yanına yaklaşıyor. Diyor ki bu babam var ya senin dünyadaki en büyük düşmanın o. İnanıyor musun diyor. Rüya görmüşmüş de diyor seni diyor. Kurban etmesi gerekiyormuş. En büyük düşmanı sensin, seni öldürmek istiyor diyor. İsmail ona gülümseyerek bakmış. Ondan sonra da yerden bir taş kapıp
şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın bir gözü o yüzden mahşere kadar sakat kalmış. İşte İblis Hazreti İsmail'den gelen bu darbeye karşı koyamamış. Bir anda İsmail gerekeni yapmış. Ne diyorsunuz? Çok iyi yapmış gibi geliyor bana. İblis bütün insanlar için dünyadaki en büyük düşmandır. Ve hayatı insanları nasıl Allah'ın yolunda saptıracağım diye planlar kurmak edeceğiz. Ve emeli açık ve kesindir. Bütün insanları cehenneme almak kendisiyle beraber maddedir. Madde ki kendisi gibi dünya hayatını yaşarken de mutsuz kılmak. Öyleyse Allah'ın istedikleriyle şeytanın istedikleri temel taban tabana temelde birbirine ters düşüyor. Allah biz insanların mutlu olmasını ister. Bir, dünya mutluluğunu yaşamasını ister. İki, ahirette mutlaka cennete girmemizi ister. İblis de dünyada mutsuz olmamızı, ahirette de mutlaka kendisiyle birlikte cehenneme girmemizi ister. Öyleyse dostumuz ve düşmanımız açık bir şekilde belli. İblis ne yapmış? Yaptıklarından bir tanesi şu, diyor ki insanlar ibadet etmelidir. İbadetlerin kendilerini kurtaracaklarını zannetmelidirler. Ama hiç kimse kurtulamamalıdır. Öyleyse İblis'in ibadetleri seçmesi lazım. Seçiyor. Kurtuluşa ulaştıracak olan asıl ibadet ne? Zikir. Zikri devre dışı bırakıyor. Namaz kılmayı bırakıyor. Namaz kılma serbest. Oruç tutma serbest. Zekat verme serbest. Kelime-i şehadet getirme serbest. Hacca gitmek serbest. Bunlarla insanlar olsunlar diyor. Ne diyor? Bunların kendilerini kurtaracaklarını zannetsinler. Ama hiç kimse kurtulamasın. İşte İslam'ın 5 tane şartı. İnsanlar kendi kendilerine La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama Allah Teala'nın Kur'an'ı kendine söylediği sözleri unutuyorlar. Diyor ki kıldıkları namazlar onlara bir fayda vermedi. Onları kurtaramadı diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Çünkü zikirle kılınan bir namaz. Dikkat edin, şeytanın hilesi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzları insanları unutturmak. Neyi unutturmuş? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Mürşide ulaşmayı unutturmuş. Ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek demek, insanın mutlaka kurtuluşa ulaşması demek. Çünkü kim dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kesinlikle söylüyor. Sonra mürşide ulaşmak demek kesinlikle kurtuluş demek. Çünkü kişi dalaletten hidayete adım atıyor, bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Küfürden mümin olmaya dönüyor, bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Daha sonra ruhumuzun Allah'a ulaştırılması üzerinde 9 defa farz kılınıyorsunuz. Ve biz bunu devre dışı bırakmış. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, nefsimizin Allah'a teslim olması, bunların her birisi bizim için azmetedeklerin muhtemelisi. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda yapmamız lazım gelenler. Bunlar ve bu hedeflerin hiçbirisine, yani İslam olmaya zikirsiz ulaşmak mümkün değil. İblis zikri fazla olmaktan çıkarmış. Yani son derece kurnazca, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisinde insanlık. Şeytan insanları cennet sahasına ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya sahasına ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir hale getirmiş. Ve bu kolsuz ve bacaksız İslam bitkisel hayata terk edilmiş. İslam'ın bugünkü tatbikatı, yani İslam'ın bugünkü anlatılan şekliyle 5 tane şartı hiç kimseyi kurtarması
mümkün olmayan bir masaldır sadece. Gerçekten insanlara yazık oluyor. Öyleyse meselelerimize ait olduğu boyutta yaklaşmamız lazım. Korkunç bir tuzak bütün haklarıyla yerli yerine yerleştirilmiş. İnsan tabiatı yozlaşmaya müsait. Dejenerasyona müsait. Şeytan bunu çok iyi biliyor ve değerlendiriyor. Aslında İslam'ın 5 tane şartı insanları kurtarmaya yeterli olabilir. Ama Allah'ın koyduğu standartlarda tatbik edilirse. 5 şartın içinde bir tanesi var ki kelime-i şehadet getirmez. Bir insanı gerçekten kurtuluşa ulaştırabilir. Ama diyeceksiniz ki biraz evvel insanların bunları yapması hiç kimseyi kurtaramaz dediniz. Şimdi de diyorsunuz ki lazım geldiği şekilde yapılsa bu kurtarabilir. Biz bunun farkını anlayamadık. Tamam, haklısınız. Ama şimdi izah ettikten sonra bakalım ne söyleyecek. Eğer bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, ne kadar söylerse söylesin, yüz binlerce defa söylese, güzel sözler söylediği için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı yücelttiği için o kişi derecat kazanır. Ama kazandığı derecat hiçbir zaman onu Allah'ın cennetine götüremez. Öyleyse nasıl oluyor da aynı söz başka bir insanı kurtuluşa ulaştırabiliyor? Ha, işte konumuz bu. Buhari'yi açarsanız eğer orada bir hadis göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer. Buhari böyle söylüyor. Biz de diyoruz ki hayır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes cennete girmez. Kim girer? İşte onu izah ediyorum. Kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini Allah'tan sormuşsa ve Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi ne zaman mürşidine ulaşır da önünüzü çöker tövbe ederse, en iterse, ondan sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, işte bu kişi kurtulur. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte zamanımızın bir adamlarının anlayamadığı bu incelik onlar tarafından bilinmiyor. Kur'an yerine dini kitaplardan öğrenmiş olan bu insanlar, hem de emaniye adı verilen kitaplardan öğrenmiş olan bu insanlar derde deva olamıyorlar. Fark ne? Ne olur yani bir insan mürşidin önünde söylesin, söylediği şey la ilahe illallah ama dinliyorsunuz az sözü. Ya da kendi kendine söylesin. Aynı söz olduğuna göre aynı şeyi kazanılması lazım. İyi de kazın ayağı öyle değil. Allah-u Teala bunu bir şekle bağlamış. Öyleyse bu şekil standartları içinde Allah-u Teala'nın ihsanı hepimiz için geçerli. Kim mürşidine ulaşmışsa, tekrar ediyorum, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah ona gösterecek hacet namazının neticesinde, o mürşide ulaşması kaydıyla geçerli veya zamanın halifesine, ki o aynı zamanda zamanın imamıdır, veya zamanın imamına tabi olması veya imamın vekiline tabi olması kaydıyla bu şimdi anlatacağımız husus geçerlidir. Ne olur? Eğer kişinin kendi mürşidi ise veya zamanın halifesi ise ne olur? Eğer o kişi zamanın halifesi ise bütün mürşitler ona tabi olmak mümkün. O zaman bir insan kime tabi olursa olsun mürşidi zamanın imamına tabi olacağı için o kişi zamanın imamına tabi olmuş sayılır. Zaten tabiiyet asıldır. İşte böyle bir düzeyde mutlaka Allah'ın gösterdiği kişi olmak kaydıyla kim onun önünde bir çıkıp tövbe ederse ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öperse
o zaman mutlaka o kişi kurtuluşa ulaşabiliyoruz. Neden? Çünkü o kişi Allah'ın tayin ettiği müşide ulaştığı an, önlüğünde düşürdü, tövbe ettiği an, velayetten kurtulur, hidayete adım atar. Allah-u Teala velayette olanların cehenneme gireceğini söylüyor. Yani 10 ayet-i kerimeyle mürşidine ulaşamayanların cehenneme gireceğini söylüyor. Velayette olduğunu söylüyor. Kim velayettedir? Mürşidine ulaşamayanlar. Mürşidine ulaşamayanlar velayettedir. Onların gireceği yer cehennemdir. 7 grup ayet-i kerimede böyle söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala hidayete olanların gideceği yeri 1-2-10 değil, pek çok ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de cennet olarak fark etmiş. Demek ki kim dalaletten kurtulmuşsa, hidayete adım atmışsa o dahi yeter. Hidayete ermesin isterse ama dalaletten kurtulsun, tamam. Bir başka açıdan meseleye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mürşidine ulaştığı an kişi Allah-u Teala onun kalbinin içine imanı yazıyor. Yani o kişi mümin oluyor. Mümin olunca da Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Diyor ki biz kadın olsun erkek olsun bütün müminleri cennetimize alırız ve esasını hızlandırırız. O zaman şeytanın yeni bir tuzağı daha var burada. Aslında kelime-i şehadet getirmek gerçekten insanları kurtarabilir. Ama İblis 14 asırda kelime-i şehadetin insanları kurtarabilecek olan esasını yok etmeyi başarmış. Hangi esas? Mürşide ulaşmak. 14 asır sonra asrımızın bütün din bilgileri mürşit diye bir şey yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir diyerek mürşide ulaşmaktan insanları men ediyorlar. O zaman kelime-i şehadet getirmek nasıl bir şey oluyor? Herkesin kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği bir olay. Şimdi kelime-i şehadet getirmenin insanın kurtuluşuna sebep olacağını dizayn eden hadise beraberce bakalım. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl diyor. 1. Oruç tut diyor. 2. Zekat ver diyor. 3. Hacca git diyor. 4. Kelime-i şehadet getir diyor. 5. Bu bedevi için iki tane alternatif var. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuştur. Kelime-i şehadet getirmiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Mümin olmuştur. Aynı zamanda dalaletten kurtulmuştur. Gideceği yer zaten cennettir. Ötekileri de yaparak daha bir garanti altına alacak cennetini. Ya da henüz tabi olmamıştır. Ne yapacak? Diz çökecek, tövbe edecek, el öpecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Gene aynı şey olacak. Dalaletten kurtulup hidayete adım atacak. Bu yüzden Allah'ın cennetine girecek. Aynı zamanda kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdiği için cennete girecek. O zaman şeytanın ne kadar kurnazca bir tuzak kurduğunu görüyoruz. Hem kelime-i şehadetin adının kullanılmasına müsaade ediyor, onun unutulmamasını temin etmiş, hem de kelime-i şehadetin insanı kurtarmasına mani olacak olan bir taktik kullanmış. İşte bütün konular böyle. Kur'an-ı Kerim boyunca bütün konular. 14 asırda şeytan konuların mahiyetlerini değiştirmiş. Biz henüz 2 cilt Kur'an-ı Kerim çıkartabildik. 19 cilt olacak hepsi. 1. ciltte Fatiha ve Bakara surelerini, 2. ciltte de Âl-i İmrân suresini koyduk ortaya. Sadece Bakara suresinde geçen kavramların bir lügatını yaptık. Kur'an-ı Kerim kavramları lügatı. 94 sayfalık bir açıklama. Onu okuduğunuz zaman İblis'in kavramları aslında ne kadar uzaklaştırmayı başardığını göreceksiniz. Öyleyse
İblis ne yapmış? İblis bize korkunç bir tuzak kurmuş. Tuzağı akılcı ve çok zekice dizayn etmiş. Allah'ın kendisine verdiği o hayat hakkını insanları mahvetmek için zalimce kullanmayı başarmış. İşte bu açıdan meseleye yaklaştığımız zaman gördüğümüz korkunç bir şey. İnsanların çok azının kurtulabileceği. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz diyor cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Buradan çıkan anlam insanların en az %50'lerinin cehenneme gitmesi. Ama bu kadar basit değil. Daha sonra bakıyoruz ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? Cevap veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73. 73 tane fırkadan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Ey Allah'ın Resulü. Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Fırka-i Naciye. Özellikleri ne onların? Ey Allah'ın Resulü. Özellikleri sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak insanları kurtuluşa ulaştırıyor. İblis sırat-ı müstakim kavramını mahvediyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde nerede Kur'an-ı Kerim'in Arapça metninde sırat-ı müstakim kelimesi geçerse o kelimeyi istikamet üzere olan yol Allah'a ulaşan yol olarak Türkçeleştirmemişler. Doğru yol demişler. Doğru yol dediğiniz zaman insanlara kocaman bir açık kapı açtınız. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorsa hem de bugün anladığımız anlamda yerine getiriyorsa yani kelime-i şehadet getirmeyi bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah temsil olarak vasıflandırıyorlarsa o zaman bunun anlamı ne oluyor? Anlamı açık ve kesin. Hiç kimsenin kurtulamaması oluyor. Şimdi konumuzun ait olduğu noktasından bir adım öteye atalım. Ve şuna bakalım. Acaba kimler kurtulur? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytanı kullandılar. Öyleyse müminlerin dışında da birçok fırkalar var. Hepsi şeytanın kul olmuş. Yalnız müminler oluşturan bir tek fırka kurtulmuş. Hemen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba bütün fırkalar nerede geçiyor? Enam suresinin 153. ayet kerimesine geçiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün fırkalar bunu şeytana kul ederler. Allah'ın yolundan saptırırlar, şeytana kul ederler. Açıklama getiriyor Allah Teala. Demek ki sırat-ı müstakime tabi olanlar sadece onlar kurtulacak. Sırat-ı müstakimin dışında ne kadar fırka varsa hepsi ne yazık ki cehenneme götürecek insanları. Öyleyse şeytanın ne yapması lazım? Sırat-ı müstakim kavramını değiştirmesi lazım. Değiştirmiş. Sırat-ı müstakim doğru yol olmuş. Böylece gördüğümüz o ki
Allah Teala'nın izniyle Sırat-ı Müstakim müessesesi asli anlamından sapmış, doğru yola bulanmış. Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Nereye istikamet üzere? Allah Teala cevap veriyor. İlah, Rabbiken, Mülkâ. Senin Rabbin olan Allah var ya, o yolun sonudur diyor. Sırat-ı Müstakim'in sonudur diyor. İnsan Suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor ki, Allah'a sarılmayı dilerse o amiri olanları Allah onların üzerine onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır ve onları kendisine ulaştıran Sırat-ı Müstakim'e iletir. Neymiş? Sırat-ı Müstakim'in kesin tarifi. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim.

yok etmek mecburiyetinde insanları cehenneme göndermek için başarmış mı? Hem de nasıl başarmış? 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bugün Türkiye'de. O Kur'an-ı Kerim meallerinin hepsinde nerede sırat masakin kelimesi geçerse hepsi doğru yol olarak değiştirilmiş. İşte sırat-ı müstakim nerede görürseniz bilin ki o gerçekten bir doğru yoldur. Ama Allah'a ulaştıran bir doğru yoldur. Öyleyse kavramları muhteva itibariyle şeytanın değiştirmekten amacı ne? İnsanları cehenneme tabi kılmak. Şimdi Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine baktığımız zaman insanların yarıdan fazlası cehenneme gidecek gibi bir konu görünüyor. Ama Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği açıklamayı gördüğümüz zaman 73'te bir kurtuluş ümidi var. Yani %2'nin altında %2 diyelim. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Öyle rakamsal bir açıklama yapılmadığı için netice kapalı kalıyor. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'in bizim tarafımızdan yapılan açıklamaların ışığı altında bütün İslam toplumlarına baktığımız zaman hepsinin şeytanın tuzağına ne yazık ki %100 düşmüş olduğunu görüyoruz. İnsanlar, bütün ülkeler, İslam ülkeleri şeytanın tuzağında kıvranıyor bunu. Ve kıvranmaların arkasında zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplar var. İşte o kitaplar her şeyi zorundan çıkartan şeytanın bu dizaynını bütün insanlara dağıtan ve onları inandıran kitaplar. Alimler kitaplar yazmışlar. Ve zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'in incelenmesi, dikkate alınması unutulmuş. Zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim yerine insanlar kitapları hedef almışlar. Dinlerini ondan öğrenmişler. Asırlar sonra bu noktaya gelmişiz. Bütün peygamberlerin yaşadığı devirlerde insanlardan o peygamberlere tabi olanların hepsi kurtulmuştur. Çünkü hepsi sırat-ı müstakime tabi olmuştur. Hepsinin ruhunu Allah'a teslim ettiğini, daha sonra fizik vücutları ve neslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse böyle bir düzen içerisinde insanlar asıl kaynaktan öğreniyor bilgileri. Allah Resulüne, Nebisine öğretiyor. O da direkt olarak diğer insanlara öğretiyor. Yani araya yabancılar giremiyor. İşte böyle başlıyor olay. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Musa Tevrat tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Ruhlarında, fizik vücutlarında, neslerinde Allah'a teslim ettiler. Hepsi İslam oldular. Hepsi hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Sonra asırların geçtiğini görüyoruz. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Bir de bakıyorsunuz ki bir süre sonra insanlar putlara tapmaya başlamışlar. Hay Allah-u Teala Hazreti Davud'a Zebur'u indiriyor. O ve ona tabi olanlar gene kurtuluyorlar. Gene hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde sahip oluyorlar. Ruhlarında, fizik içlerinde, neslerinde Allah teslim ediyorlar. Ve dejenerasyon yavaş yavaş bir 40 asırda kendini gösteriyor. Öyle ki Hazreti İsa'nın bulunduğu devre ulaştığımız zaman insanların Allah ile olan ilişkilerinin kesildiğini görüyoruz.

birlikte Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'le birlikte Hazreti İsa'ya sahip olan bütün havarilerin ve Hazreti İsa'nın Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını gösterip teslim ettiklerini, İslam olduklarını görüyoruz. Ve daha bir süre daha devam ediyor o güzellik toplumda. Bir süre sonra kayboluyor insanlar rejenerasyon neticesinde. Ondan 6 asır sonra Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bulunduğu çağa ulaşıyoruz. İnsanlar mı? Putperest olmuşlar. Ateşe tapanlar mı istersiniz? Şeytine tapanlar mı istersiniz? Putperestler mi istersiniz? Her şey zamanından çıkmış. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi açık ve net olarak başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabinin İslam olduğunu, Allah'a ruhlarını da beşlerinde, neslerinde teslim ettiklerini, hepsinin de hem cennet sahibinin hem dünya sahibinin sahibi olduğunu müjdeliyor. Ve aradan sadece 14 asır geçmiş ve bugüne ulaşmışız. Bugün insanların kurtuluşa ulaşmak ümitleri tamamen yok olmuş durumda. Böyle bir dizaynda insanların Allah-u Teala'nın ilminde değerleri sıfırlanmış. İşte 14 asır sonra bugün Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün farzlarının yok edildiğini görüyoruz. Nereden yok edildiğini? Kur'an-ı Kerim'den mi yok etmiş? Yok. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel nasıl indirildiyse bir harfi bile, bir kelimesi bile değiştirilmeden aynen Arapça metin olarak duruyor. Ama gerek Araplar, gerek İslam aleminin diğer bütün hükümleri Kur'an-ı Kerim'in asli muhtevasını devre dışı bırakmışlar. Ve insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar 14 asırda birer birer unutulmuş, tasvik edilmez olmuş. İşte birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemezsek hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Allah-u Teala açıkça söylüyor Yunus Suresi 7. ayet-i kerime, onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet girmeden onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı insanlar dilemiyorlar. Dilemedikleri zaman gidecek bir yer cehennem. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. İkinci safhaya bakıyoruz. Mürşid müessesesi, mürşide ulaşmak. Mürşide ulaşmayanların kalplerindeki küfür kelimesi aynen kalıyor. Dikkat edin, bir inanç vardır. Yani herkes Müslüman olarak doğar. Bu bütünüyle yalandır. Şeytanın bir palavrasıdır. Herkes kalbinde afetlerle beraber doğar. Yetmez, daha açık konuşayım. Herkes kalbinde küfür yazısıyla beraber doğar. Kim doğmuşsa, dünyanın ve kainatın neresinde doğmuşsa, o kişinin kalbinde küfür yazar. Doğdukları andan itibaren bütün insanların kalbinde küfür yazar. Ancak mürşide ulaşıldığı takdirde bu küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından silinir, kalınır ve oradan alınır. Onun yerine kalbin içine iman kelimesi yazılır. Ne zaman mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelirse o zaman o kalbin içine Allah'a imanı yazar ve kişi mümin olur. İşte Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor.
dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dileğinin üzerine, başlarının üzerine emrinden dileği ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Böyle bir ruh başımızın üzerine biliyor ve kalbimize iman ediliyor. Mücadele Resulesi'nin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala duyuruyor. Onların kalplerinin içine imanı yazılar oluyor. Ne zaman? Onların üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderip o ruhla onları destekleriz diyor. O zaman. Öyleyse bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Ne zaman? Yeşil'in ruhunu onun başının üzerine gönderdiği zaman. Böyle bir şey yoksa, o kişinin kalbinin içine iman yazılmamışsa, o kişi mümin kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. İşte Hicva Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi, Araplar dediler ki biz de mümin oluruz. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik neyin? Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine iman kelimesini yazmadı. Yazmadığı sürece mümin olamazsınız diyor. İşte kimin kalbinde küfür kelimesi yazılmaya devam ediyorsa bu insanların hepsinin ne yazık ki gidesini yer Allah'ın şehrini. Öyleyse cizayını ait olduğu yere tutulur. İnsanların kalplerinde eğer küfür yazıyorsa bütün insanların kalplerinde yazıyor. Ve mürşidine ulaşmamış olan herkesin kalbinin içinde küfür yazdığı hem Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesinde yazılı hem de Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde yazılı. Öyleyse daha sonraki safhada ruhun Allah'a ulaştırılması keyfiyeti var. Ve üzerimizde Allah Teala tam 9 defa harç kılıyor ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmamızı. Ama ne yazık ki ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından üzerimizde 9 defa harç kılındığı halde bugün bu husus tamamen unutulmuş. Tıpkı mürşitler inkar edildiği gibi, mürşit yoktur denildiği gibi, son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan sonra bir daha mürşit vermesi mümkün değildir dendiği gibi. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'ye tabi olunmuş. Daha sonra da sahabeye tabi olundu. Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşmiş. Öyleyse ne görüyoruz? İnsanların şeytanın eğlencesi haline geldiğini, şeytan tarafından ifade edildiğini, aldatıldığını görüyoruz. Ve buna alet olanlar da asrımızın bilginleri, din konusundaki alimler. Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş diyorlar. İnsan ruhu Azrail aleyhisselam tarafından alınır. Alındığı zaman da o kişi zaten ölür. Ancak ölenlerin ruhları Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. İşte Kumanoğlu'nun bilgilerini söylediği şey bu. Onların yoktur böyle şey olmaz dediği hususu ise Allah Teala 9 defa üzerinde bastırıyor. Ve onun gerçekleştirilme misalinde insanların gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a verdiğimiz 3 tane yeminimiz var üzerinde. Birisi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İkincisi nefsimizi tezkiye etmek. Allah'ın nurlarını yerden daha çok nefsimizin kalbine yerleştirmek. Üçüncüsü fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın
ifade buyurduğu şey açık ve kesin kurtuluş ancak Allah'ın farzlarına, Kur'an farzlarına tabi nasıl ilerlediyse, hepsini gerçekleştirdiyse bizim de onları gerçekleştirmemize bağlı. Öyleyse Allah'a yemin vermişsek, Allah'a misak vermişsek, Allah'a ahd vermişsek, bu üç yeminin gerçekleşmesi bir insanı mutlaka cehennemden cennete alıyorsa ve bugün bunların hiçbirisi fazlanın arasında mevcut değilse, sahabenin hepsi de bunların bütün bu üç yeminin hepsini gerçekleştirmişse, o zaman ortada bariz bir hile var. İblisin 14 asırda insanlara Allah'ın farzlarını, temel farzlarını, insanları cennet sahibine ulaşacak olan temel farzlarını unutturdu. Demek ki unutturduklarının birincisi Allah'a ulaşmayı bilemek. İkincisi mürşide ulaşmak. Üçüncüsü Allah'a verdiğimiz üç tane yemin. Yemin, misak ve ahdi insanları unutturmak. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayetlerinde olayı açıklığa kavuşturuyor. Diyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini az bir bedel karşılığı satmışsa, yani yerine getirmiyorsa onların ahirette edilmesini yoktur diyor Ali İmran 76. 77. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki kim ahdini ve misakini yerine getirirse onlar takva sahibi olanlardır. Ve Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin müjde yerin cennet olduğunu söylüyorlar Teala. 198. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala Ali İmran Suresinin takva sahiplerinin cennete gireceğini, Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde de yine takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse şeytan bize yemininizi, misakinizi ve hakkınızı unutturarak bizi Allah'ın cennetinden mahrum ediyor. Öyleyse olayı ait olduğu standartlarda yerli yansıttığımız zaman cennet sayesine bugünün insanının ulaşmasının imkansız bir şey haline geldiğini görüyoruz. Dünya sayesine geldiğimiz zaman onunsa bunun ötesine bina edileceği için, yani bir insanın evvela cennet sayesini kazanması asıl olacaktır. Ondan sonra dünya zahiretine ulaşması söz konusudur. Böyle bir dizaynda insanlara ya cennet saadetine ulaşamazlarsa, o saadeti gerçekleştirecek olan noktaya ulaşamazlarsa, onların dünya saadetine ulaşmaları zaten mümkün değil. Bizi dünya saadetine ulaştıracak olan geri kalan iki teslimdir. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, bizi cennet saadetine ulaştırır sadece. Fizik vücudumuzun teslimi velayetin 4. makamındadır. Nefsimizin teslimi velayetin 6. makamındadır. Eğer bu teslimler gerçekleşmezlerse, bu teslimler tahakkuk etmediği takdirde insanın dünya sahibine ulaşması, mutlu olması dünyada mümkün değildir. Ve iblis hem ruhumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış 14 asır sonra, hem fizik vücudumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış, hem de nefsimizin Allah'a teslimini devre dışı bırakmış. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'de üzerinde hastalığı halinde. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmamızı farz mı kılmış? İşte bakın Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah Teala ne söylüyor hepimize? Ve en yürü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yeteksin azabı üzerimize. Kabir azabı gelmeden önce, canlıyken, hayattayken, serbest irademiz üzerindeyken, üzerinizdeyken Allah'a dönün ruhunuzu, Allah'a döndürün. Ruh olarak Allah'a dönün. Ve yetmez,
Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İnnallâhe ye'ûküm en tuaddül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Emanetler diyor, sahipleri demiyor, sahibi diyor. Allah'ın üç tane emaneti var üzerinizde. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, bir. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, iki. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, üç. Bu teslimler yoksa ne cennet sahipsizliğinden olabilir, ne de dünya sahipsizliğinden olabilir. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı teslimleri emretmiş, onu gerçekleştirebilenler faydası olmuşlar. İşte bu söylediğimiz dört safhada bütün sahabenin hepsini gerçekleştirdiğini net olarak gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala bu dört safhanın dördünü de üzerimize farz kılıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Ruhlarını hepsi Allah-u Teala'ya ulaştırıp teslim etmiş mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu açıkça söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler ve kavlin, sözün ahsen olanına hal olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerine tabi olurlar. Neden ahsendir? Yalnız Kur'an-ı Kerim ayetlerini söylediği için ahsendir. Bir, Allah'ın söylediklerini söyleyebildiği için, sadece Allah'ın söylediklerini söylediği için ahsendir. İki, ve kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütününü taşıdığı için, kalbindeki Kur'an-ı Kerim okuduğu için sözleri ahsendir. Üç, sözün ahsenine tabi olurlar diyor. Ve hepsi hidayete erdiler buyuruyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştırmak şerefine sahip olmuşlar. Öyleyse Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimlerdir? Cevap geliyor Rad Suresinin 20-21-22. Ayetlerinden. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Rad 20-21-22. Onlar Allah ile olan ahdlerini, üç yeminlerini yerine getirirler. Ve misaklerini, ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusundaki yeminlerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler ne yapmış? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabiliyor. İşte bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler kesinlikle. Hepsi müşterilerine ulaşmışlar mı? Kainattaki en büyük müşteriler. Öyleyse hepsi müşterilerine ulaştıkları an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mümin olmuşlar. Ve cennet sayesinde o noktada bir defa daha yakalamışlar. Sonra hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdığını gördüklerimiz Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde 3. safhayı da tamamlamışlar. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş, dinde halis kullar olmakla emrolundular. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? İşte açıkça Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nde diyor ki ne zaman onlar sizinle yaptıkları muahedeleri devreden çıkarttılarsa, ona itaat etmezlerse onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ayrı bir ayet-i kerime Ali İmran 20. Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine ki ben ve bana tabi olanlar
biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. O ilmileri ve kitap sahipleri dedi ki, sor bakalım onlara, onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı, mutlaka onlar daha önce hidayete ermiş olacaklardı, ruhlarını Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Görüyoruz ki, sahabenin yaptığı teslim, ruhun da, beçin de, nefsin de teslimi. Öyleyse ne yapmış sahabe? Başlangıçtaki üç safhayı gerçekleştirerek cennet saatini elde etmişler. Yani ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir, mürşitlerine ulaşmışlar. İki, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üç, Allah'a teslim etmişler. Ve böylece hepsi cennet saatinin sahibi olmuş. Sonra ne yapmışlar? Fizik müslümanını Allah'a teslim etmişler. Dört, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Beş, böylece dünya saadetinde sahip olmuşlar. Ve bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını Allah söylüyor. 14 asır sonra asrımızdaki din bilginlerinin hiçbirisi bu söylediğimiz kavramların hiçbirisinden haberdar değil. Arkasında ne var? Kim var? Arkasında sadece şeytan var. Ve şimdi 14 asır sonra Allah Teala bizim ağzımızla herkese açıklamalarını gönderiyor. Görüyorsunuz ki bu açıklamalar kitapların yazdığı açıklamalar değil. Üstelik onlara hiç uymuyor. Onların bütün yanlışlarını Allah'ın bize öğrettikleriyle biz ortaya çıkartıyoruz. Bu şeytanın tuzakları konusundaki ilk konuşmamız. Daha yeni başladık. Asıl şenlik bundan sonra. Öyleyse hepinizin, bütün insanların Allah'ın bu temel dört tane safhasına Allah'a ulaşmayı dilemeye, mürşide ulaşmaya, ruhun Allah'a teslimine, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimine bu dört safhaya hepinizin ulaşmasını, cennet saadetini ve dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Ve me'a as-salavat. Allah'a emanet olun. الفاتحه والصلوات اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a bir defa daha sonsuz hatıraya şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak imkanının sahibiyiz. Onunla birlikteyiz. Size ondan bahsetmek gibi müstesna bir zevkin içinde yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimiz fizik standartlarda bir takım görevleri ihtiva eder ve fiziğin ötesinde de bir takım zevkleri yaşamayı. Öyleyse görevlerimize dikkatle bakalım. Allah'ın yolundaysa Allah için hiç önemi olmayan ama bizim için çok çok önemli olan görevlerimizi yapmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, hiçbir Allah için yaptığınız şeye Allah'ın ihtiyacı hiçbir zaman olmamıştır, olması da mümkün değildir. Ama sizin ihtiyacınız var. Namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, Ve özellikle zikir yapmaya sizin ihtiyacınız var. Allah'ın ihtiyacı yok. İşte şu dünya hayatını yaşıyorsunuz. Allah'ın fazlını yerine getirmekle mükellefsiniz kendiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzun kıyametten sonraki sonsuz hayatınızda cenneti yaşamanızın şu dünyadaki bağlantısıdır. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşayın. Ama orada 200 trilyon sene değil, 200 katrilyon sene değil, sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Bu düşünce sistemimize göre düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz. Düşünce platformumuzun dışına çıktığı için sonsuz diyoruz yani. Öyleyse o sonsuz hayatı buradaki 3-5 yıllık hayatınızla kazanacaksınız. Burada ne yaparsanız oraya onu götürürsünüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkler olarak verdiğini hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkleri oluşturur. Böylece hepiniz için bir olay söz konusu. Namaz kılmak bir zevktir. Biliyorum ki şimdi birçok kardeşimiz diyecek ki bize hiç öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Bir gün kalp kulağınız açılacak. Allah'ın söylediklerini duymaya başlayacaksınız. Aranızda binlerce kardeşimiz var. Bu standartın içinde kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Bu büyük zevki yaşayan. O zaman ne olur? Namaz kıldığınız zaman önünüzde duvarlar yoktur. Önünüzde
kainat açıktır. Allah'ın zatını gördüğünüz zaman da hep o karşınızda, yukarınızdadır. Hep onu görerek namaz kılacaksınız. Daha büyük bir zevk düşünebiliyor musunuz? İnsanlar kalp gözleri açılıp da Allah-u Teala onlara Kabe'yi gösterdiği zaman bundan büyük bir zevk alıyorlar. Orada namaz kılıyorlar diye. Ya Allah'ın izniyle namaz kılmak? Mümkün mü? Elbette mümkün. Hepiniz bu vasfın sahibisiniz. Hepinizin kalp gözü var. Hepinizin kalp kulağı var. Kalbinizde görme hastası var. Ama üzeri dışavet adlı bir perdeyle örtülmüş. Kalbinizde kalbinizin kulağı var. Ama mühürlü. İşte bu mühürün açılması, bu perdenin açılması sizin size düşenleri yapmanız da mümkün. Sizin ötesi bu dünyadaki zevklerin hiçbirine benzemez. Duyulmaz zevklerdir. Sizi zevkin şahikasına ulaştırır. Onun için Allah-u Teala'nın insanlarına ne kadar şükredeceğinizi bilemezsiniz. Bir gün bakarsınız ki o size öylesine büyük ihsanlarda bulunmuş ki sizin yaptığınız şey ne diye bakarsınız. Ben zavallı bir insan olarak ne yapabiliyorum Allah'a diye bakarsınız. Direkt olarak Allah'a ne yaparsınız? Onun için namaz kılarsınız, ibadet edersiniz Allah-u Teala'ya. Onun zikrini yaparsınız. Ama günde 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Bir 8. vakit yok. Zikrinizi de daimi zikre ulaştırabilirsiniz. Daha ötesi yok. Allah için yaptıklarınızın hepsini bir araya toplasanız, eğer Allah'ın size verdikleriyle onları mukayese ederseniz, bir dünyayla bir karıncayı mukayese etmiş olursunuz. Bir güneşle bir karıncayı. O zaman çok füzün duyarsınız. Allah'a karşı yapmanız icap edenleri yeterli boyutta yapamamanın hüznünü yaşamaya başlarsınız. Ya Rabbi dersiniz, ben şu yaptıklarıma bakıyorum. Ben senin için ne yapabiliyorum ki? Senin bana verdiğin bunca nimetin karşılığında ben sana ne diyebiliyorum ki? Bunlar bana yetmiyor. Daha ötesinde bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu Allah-u Teala'ya söylediğiniz zaman onun cevabını ben size şimdiden söyleyeyim. Diyor ki, seni ben yarattım. Senin nelere muktedir olduğunu en iyi ben bilirim. Hiçbir kulumuza onun iktidarında olanlardan daha fazlasını ne yükleriz ne de ondan isteriz. Daha fazlasını zaten yapamazsın. Allah-u Teala size ne verirse versin, yapabileceğiniz belli şeyler onun için, hayatınızı Allah için vakfetmek, ibadetlerinizi yapmak, bütün insanlara bu istikamette faydalı olmak, hayatınızın tamamını Allah için harcamak, rüyalarınızda da Allah için olmak. Ama daha ötesi yok. Bu hayat büyük üzüntülerle sıkıntı verici bir olay olur insana. Bu hayat büyük zevklerle yaşanmaya değer bir hayat olur insana. İkisi de mümkün ve sizin seçiminize bağlı. Öyleyse
seçiminizi doğru seçim olarak yapın. Şu dünyada zulmeden insanlar gördünüz. Hepsi ölüp gittiler. Ellerinde yaptıkları zulmün onların mirası olan hayat filmleri kaldı. Onları cehenneme götürecek olan hayat filmleri. Şu dünyada da mutsuz, o arada da cehennemde de sonsuza kadar ızdırap çekecek olan zavallı insanlar. Bir de şu dünyayı sonsuz mutluluklarla yaşayan insanlar da var. Onlar hep Allah'a şükrederler. Allah'ın kendine verdiği o büyük nimetler sebebiyle. Hiç kimse kendi kendisine o nimetleri elde edemez. Ama hiç unutmayın, siz bir şey yapmak istediğiniz zaman Allah'ın yardımı öylesine büyük olarak gelir ki hiç başaramayacağınızı zannettiğiniz şeyleri bakarsınız ki başarmışsınız bile. Anlarsınız ki o yardım ediyor. Siz size düşeni yapmaya azmettiğiniz için o zaman yardımı mutlaka alırsınız. Öyleyse iki nevi insandan, kötü olanla iyi olan, çirkin olanla güzel olan hasletler açısından konuşuyorum. İnsanlar var. Allah'la işbirliği yapan, şeytanla işbirliği yapan, yüzlerinden anlarsınız. Televizyonlara bir dikkatle bakın. Bazı insanlar göreceksiniz orada, sizde şeytanı hatırlatan. Yoksa yanlış mı görüyorum? Bazı insanlar göreceksiniz, size Allah'ı hatırlatan. İnsanlar göreceksiniz, Allah'a çağırıyorlar sizi. İnsanlar göreceksiniz, Allah'a çağıranlara mani olmaya çalışarak, bunun meyvelerini vererek şeytana çağıran insanlar. Yüzlerine baktığınız zaman şeytanı görürsünüz. Benim söylediğim standartlarda televizyonunuzu dikkatle takip edin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Allah Teala kalbinize ona göre verecek. Bir süre sonra seçmeye başlayacaksınız. Kim Allah'ın yolundadır, kim şeytanın yolundadır. Şu dünyada kuvvetin sahibi olduğunu denilen zavallı insanlar hep mahvolup gitmişlerdir. Götürebildikleri kendilerini cehenneme götürecek olan zulümleri. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olanlar için sadece mutluluk söz konusu. İşte o mutluluğu yaşayan birisi size sesleniyor. Allah'ın sayesinde yaşayan birisi size sesleniyor. Bu dünya sizin dünyanız. Sizi de mutlu olmak için Allah Teala dünyaya getirdi. Öyleyse eğer hedefiniz mutlu olmaksa, o zaman mutluluğun standartlarını yaşamak mecburiyetindesiniz. Ve sizin mutlu olmanız için Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Gerçekleştirdikçe onların doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Ben yaşayamıyorum diyorsanız doğrudur. Ama bu aşamada, gelecekte böyle olmayacak. Allah Teala size marifetullahından bir şeyler ihsan etmeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Kalp gözünüz açıldığı zaman, bütün kainatı Allah Teala size göstermeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Tayin mekanı yaşamaya başladığınız zaman böyle olmayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz size bu insanlarda bulunmuş diye.
Öyleyse şu dünyada Allah-u Teala'nın farzları var. Yerine getirmek zorunda olduğunuz farzlar. İşte bu zorunda olmak birçok insanın kanına dokunuyor. Ben serbest iradeli bir mahluk değil miyim? Evet, serbest iradeli bir mahluksun. Öyleyse niye Allah-u Teala bana takipler koyuyor? Mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın diyor. Bakınız, Allah'ın yapmak istediğiyle şeytanın gösterdikleri arasında ne kadar büyük farklılık var. Allah-u Teala diyor ki, kullarım namaz kılsınlar, kullarım oruç tutsunlar, kullarım zekat versinler. Bunların arkasında yatan, bunların yapılmasıyla yaşanan o büyük zevkleri tatsınlar, yaşasınlar, onlara tiryaki olsunlar. Evet, namaz kılmak doyulmaz bir zevktir. Zikir yapmak doyulmaz bir zevktir. Zekat vermek, o parayı vermenin o büyük zevkine varabilmek. Biz o zevki yaşayamıyoruz diyor diyenleriniz var aranızda, biliyorum. Hatta eşim bana diyor ki, çoluk çocuğumuzun nafakasını neden zekat olarak veriyorsun? Bir tarafta iblis var. Ama öbür tarafta vermenin almaktan mukaddes olduğunu söyleyen Allah, bunu size yaşatmak için var. Bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki ancak onu verdiğiniz zaman ferahlayacaksınız. Onu vermedikçe, zekatı vermedikçe içinizde bir ukde kalacak. Bu benim param değil diyeceksiniz. Bu bana haram olan bir şey. Bunu vermek mecburiyetindeyim. Ve bunu bir mecburiyet olarak, bir angarya olarak gördüğünüz sürece bu zevki yaşayamayacaksınız. Ama bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki onu vermek, kazancınızın %5'ini zekat olarak vermek, bir olarak vermek size sadece bir zevk verecek. Onu vererek bu zevki yaşayacaksınız. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu, zikir yapmanın bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Allah'ın büyük ihsanlarına muhatap olacaksınız. Allah'ın bütün evliyası gibi. Unutmayın, aranızda binlerce evliya var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız günden itibaren Allah'ın evliyasından birisi olursunuz. Ama marifetullah bu sahnede, bu noktada mutlaka verecek diye bir kaide söz konusu değildir. Allah-u Teala kerem eder. Allah-u Teala ikram eder ve siz keramet sahibi olursunuz. O zaman onu yapan siz değilsiniz. Allah. Ama onun zevkini yaşamak sizin işiniz olur. Veren Allah, yapan siz, ama zevki yaşayan sizsiniz. Öyleyse bu dünya bir zevkler kumkumasıdır. Bu dünya bir mutsuzluklar kumkumasıdır. İkisi de geçerli. Ne zaman şeytanla ilişkinizi bitirirseniz, Allah ile olan ilişkiye başlarsanız mutsuzluklar, huzursuzluklar, sıkıntılar birer birer yerini yavaş yavaş zevklere bırakacaktır. Dünya sizin için yaşanmaya değer bir yer olacaktır. Düşmanlarınızla birlikte, size kötülük yapmaya çalışanlarla birlikte yaşamak sizin için sadece bir zevk olacak. Her şeye rağmen Allah-u Teala size mutsuzlukları değil,
mutlulukları yaşatacak. Yani ne demek istiyoruz? Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın talebi mutluluğunuzdur. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister ve şeytanın talebi mutsuzluğunuzdur. Öyleyse kendinize sorun, mutlu mu yok? Değilim diyorsunuz. O zaman siz şeytanla ilişkilerinizi azaltmak, onun tesiri altından, onun dümen suyundan ayrılmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın gemisini takip eden, Allah'ın dümen suyunda bir insan olmak mecburiyetindesiniz. Son derece açık, kendinize sorun, mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzsanız, o mutsuz olduğunuz an, sizin üzerindeki tesir Allah'ın tesiri değildir. Sizin üzerinizdeki tesir şeytanın tesiridir. Allah'ın yolunda iken de sık sık bu olayı yaşayacaksınız. Şeytanın size hakim olduğunu, sizi huzursuz kıldığını yaşayacaksınız. Ona bu fırsatı vermeyin. Allah ile beraber olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. İşte Allah'ın yolunda insanlar namaz kılarlar. Namaz kılmak başlangıçta onlara zor gelir. Unutmayın, zevklere ulaşabilmenin, İslam'ı yaşayabilmenin, tasavvufu yaşayabilmenin, Allah'a teslim olmayı yaşayabilmenin yolundaki en büyük vasıta, en güçlü vasıta zikirdir. Sadece zikirdir ki nefsinizin tezkiyesine ve tasfiyesine neden olacaktır. Zikre dört elle yapışın. Hiç vazgeçmeyin. Virdinizi yaptıktan sonra hani şu vücudunuzun yedi noktasında çektiğiniz zikir var ya hani şöyle sol göğsünüzün altında, sağ göğsünüzün altında, sol göğsünüzün üstünde, sağ göğsünüzün üstünde. Sonra köprücü kemiklerinin birleştiği yerde, sonra alnınızda, sonra saçlarınızda alnınızın birleştiği yerde, yedi yerde çektiğiniz o zikirler var ya bir tadıyla, o zikirleri yapmakla kalmayın. Onun ötesinde de başkalarıyla konuşurken, dinlenirken, her zaman elinizi nabzınıza koyup hep Allah kelimesini tekrar etmeye çalışın. Saatle zikrini devam etmek isteyen kardeşlerimizin saatin sesini duyduktan sonra hemen ellerini namazlarına götürmeleri eğer müsaitse şartları ve herkes konuşmasına devam ederken hem onları dinleyip hem iç sesleriyle zikirlerini yapmaları asıldır. Konuşurken de eliniz nabzınızda olursa içinizdeki sesin devam ettiğini bilin. 5 dakika elinizi nabzınıza koyup zikir yapın. İş dünyanızda şimdi ben de öyle yaptım. Elimi nabzıma koydum size bir örnek olmak üzere. İçimden aynı şeyleri söylemek Allah kelimesini nabzımın tek atışını yakalayabildim şu anda. Öyleyse iki eceli söylüyorum. Çünkü arada oluyor. Ve ne oluyor? 5 dakika bunu yaptıktan sonra çekin elinizi nabzınızdan, hala içinizdeki sesin devam ettiğini hissedeceksiniz. Öyleyse elinizde ne kadar çok imkan var zikir yapmak için. Zikir yapın. Allah'ın ismini andıkça nefsinizin kalbindeki afetlerin sizi terk ettiği kesindir. Zikir boyunca şeytanın sultası altına hiçbir zaman girmezsiniz. Zaten üzerinizde bir sultası da yoktur. Siz ona size tesir etmek imkanını verdiğiniz takdirde şeytan size tesir edilir. Öyleyse ibadetlerimiz var. Namaz, zikir, zekat, hac. Bu ibadetlere devam edeceksiniz. Bütün ilaçları yaşamaya çalışacaksınız. Ve
baştan şeytanın size angarya gibi gösterdiği şeylerin bir süresine doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Daha ötede zevkler hayatımızın bütününü kaplar. Her nasıl da hangi standartların içinde olursanız olun, mutlu bir insan olursunuz. İşte bu hayatın, dünya hayatının bu ibadetleri yaparken kazanılan zevkinin ötesinde bir de fizik ötesi zevkleri var. Bu zevklerden bir tanesinin adı tayin mekan olayı vücut bulmuş ve orada vücuda gelen olay sebebiyle fizik ötesi olay sebebiyle ben kısım dağıttı. Biraz da Hızır Aleyhisselam tarafından götürülüp oraya teslim edilmiş. Bu tayin mekanlarının en ötesindeki fizik ötesi tayin mekanı ve bir şeyin de bir başka yerde oraya götürülmesini temin eden bir faktör. Bu tayin mekanlardan en basiti nefs tayin mekanıdır. Herkes her gece aslında tayin mekanı yaşar ama kimse tayin mekanı yaşadığının farkına varmaz. Her nefs her gece siz uykuya daldıktan sonra normal standartlar içinde vücuttan ayrılır. Herkes uyur. Uyumadıklarını zannedenler de gözleri açıkta olsa mutlaka uyurlar. Bir uyku neyi ifade eder? En azından şuur olarak bu alemde mevcut olmamayı ifade eder. İnsanlar vardır, nefsleri vücutlarından ayrılamadan uyurlar. Bunlara uyur gezer denir. Nefsleri vücutlarındadır, ayrılamamıştır. Ama uyurlar. O zaman baş gözleri değil, nefslerinin baş gözüyle görürler. Ve başka bir alemde yaşarlar. Kalkarlar yataklarında, evin içine dolaşmaya başlarlar. Aslında orasını görmüyorlar. Kendilerini başka bir alemde görüyorlar. Yetmez, bakarsınız kapıyı açmıştır, dışarıda birisiyle konuşuyor. Siz de gelip bakarsınız kimle konuşuyor diye, kimse yok. Karşı tarafın sözlerini duyamazsınız. Ama o fizik cesediyle konuştuğu için onun sözlerini duyarsınız. Bir muhaberenin yarısını işitirsiniz, yarısını işitemezsiniz. Ama sabahleyin akşam nereye görmüştün, bana anlat dediğiniz zaman eğer hatırlayabilirse, karşı tarafın sözlerini de sizin duymadığınız kesimi de size aktaracaktır. O süre içerisinde o kişi başındaki bu gözlerle, bu fizik vücuda ait olan şuurla görmüyor. Nefsinin baş gözleriyle görüyor ve onun şuuru içerisinde. Ve o sırada nefsinin baş gözleriyle gördüğü alem bu alem değil, fizik alem değil. Aynı standartlardaki ama başka bir alemin iç dünyasında yaşanıyor olay. Onun için siz karşı tarafın söylediklerini duymuyorsunuz, onu görmüyorsunuz ama o onu görüyor ve duyuyor. Nitekim hatırlarsınız o zaman, tamam dersiniz, işte bak sen bunları söyledin. Ama ben öbür taraftakinin söylediğini duyamamıştım. O zaman ondan onu da dinlersiniz. Ve kesin olarak görürsünüz ki insanoğlu iki alemde yaşar. Bir, fizik standartlarda, fizik vücudunun şuurunda bu dünyada uyandığı andan yattığı ana kadar. İki, uyuduğu andan itibaren başka bir alemdedir. Nefsi vücudundan ayrılmış, başka bir aleme gitmiştir ve fizik vücut uyku haline girmiştir. Artık sadece nefes alan, uyuyan,
otomatik kontroller altında çalışan bütün organlarıyla hayatta olan bir insan ama uyku halinde. Şuur onda değil. Vücuda kumanda eden sistem onda değil, nefste. İşte böyle bir olayı, yani nefsinizin vücuttan ayrılma olayını her gece hepiniz yaşarsınız. Diğer söylediğim, nefsleri vücutlarından sık sık ayrılamayanlar, onlar uykuda gezenler olarak adlandırılır. Onların da uyumaları söz konusu, yürürken aslında uyuyor. Konuştuğu zaman da uykuda konuşuyor. Fizik vücudunun başının gözüyle değil, nefsinin başının gözüyle görüyor. Onun sesiyle konuşuyor. Ve böyle bir dizaynı yaşıyor kişi. Şimdi biz konunun normaline dönelim. Her gece gerçek uykuya daldığınız zaman, ki o zaman nefesiniz değişir, çok net olarak anlaşılır gerçek uykuya daldığınız, o zaman nefsinizin elektron devir sayısı ile fizik vücudunuzun elektron devir sayısı eşittir. Biliyorsunuz ki fizik vücudunuzun elektron devir sayısı, yani spini, nefsinize göre 2 kattır. Uykuya dalmadan evvel olay böyledir. Uykuya daldığınız andan itibaren nefsinizin elektron devir sayısı

şeklindedir. Hava fizik vücudumuzun aynı olan bir sistem. Bu vücudunuzdan ayrılan nefsiniz harekete başladıktan sonra ışık hızını mutlaka geçecektir. Gideceği yere, gideceği gezegene ulaşmak için. Ve geri dönerken de tekrar sonsuz hızdan ışık hızına düşecek. Işık hızını yeniden aşarak bu aleme geri dönecektir. İşte bu ışık hızları sebebiyle, ışık hızını aşma noktasında Allah-u Teala neyi hatırlatmak istiyorsa ya da Allah-u Teala'nın sünnetleri onu şuurunuzda bırakır. Orasını net olarak hatırlarsınız. Geri kalanlarını hiç hatırlamazsınız. Işık duvarını geçme sırasında böyle bir olay mutlak olarak tahakkuk eder. Öyleyse nasıl oluyor da nefsiniz sonsuz hızla hareket edebiliyor? Allah'ın koyduğu 3 tane hız kanunu var. Işık hızı saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. Işık hızının altındaki hızlara ait olan alt hız kanunu. Işık hızının üstündeki hızlara ait olan üst hız kanunu. Sonsuz hız düşüncenin hızıdır. Üst hız kanunun içindedir. Düşüncenin hızı sonsuzdur. Neyi düşünürseniz düşündüğünüz, onu düşündüğünüz anda oraya ulaşmıştır. Size kapının önünü düşünün desem, kendinizi kapının önünde düşünün desem, düşünürsünüz, kapının önünü gözünüzün önünde canlandırırsınız, aynı anda düşünceniz oraya ulaşmıştır. Amerika'da Norfolk'a düşünün desem kendinizi, yine düşünürsünüz, düşünceniz oraya aynı anda ulaşmıştır. Kendinizi ayda düşünün desem, yine düşünürsünüz, düşündüğünüz oraya da ulaşmıştır. Bu ulaşmaların birer saniyelik zaman aralarında teşekkür ettiğini düşünelim. Yolda geçen süre sadece bir saniyedir. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun netice değişmez. Öyleyse bu sonsuz hızdır. Ama bu sonsuz hız zamanı hiçbir zaman sıfırlayamaz. Bu sebeple 5 boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik, derinlik, herkesin bildiği 3 tane boyutunuzdur. Ama hız 4. boyutunuz ve zaman 5. boyutunuz. Hızla zaman arasında öyle bir ilişki var ki Allah devreye girdiği zaman bu ilişki kesin sınırlarına ulaşır. Allah, yegane yaratıcı olan Allah, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah'a göre zaman mefhumu her zaman sıfırdır. O sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı dolayısıyla hız ve zaman onun boyutları arasında mevcut değildir. Yetmez. Allah-u Teala biz insanlar gibi 3 boyutlu da değildir. Aslında boyutsuzdur. Görünmeyi dilediği zaman 2 boyuta ulaşır. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın neden boyutlardan bir nezih olduğunu düşünmelisiniz. Allah-u Teala hiçbir aleme ait değildir. Bütün alemler Allah'ın yaratığıdır. Öyleyse her alemin kanunu Allah'ta işlemez. Hiçbir alemin kanunu Allah'ta işlemez. Yaratıcı kanunlarını koymuş, o alemde yaşayanlara has bir kanun. Öyleyse bir insan nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra acaba ne olur? O kişi fizik vücut olarak uykuya dalmıştır. Artık o fizik vücutta şuur yoktur. Yani ne kolları, ne bacakları, ne vücudu, ne başı o kişinin hissiyat standartlarının içinde değildir. O onları hissetmez. O hisleri sağlayan şey nefsimizin vücudumuzda oluşudur. Onun standartları içindeki şuur. Şuur ve vücuda kumanda eden akıl

vücudu nefsle beraber terk etmişlerdir. Rüyayı yaşamaya başlayacaksınız. Şimdi kendinizi son rüyanızda düşünün bakalım. Nesiniz? Bir fizik vücudunuz var. Gene elbiseler giymişsiniz, gene insanlarla berabersiniz. Şu fizik dünyadaki hayatınızdan kendinizi ayırdamıyorsunuz. Orada yaşıyorsunuz, geçirdiğinizi düşünüyorsunuz. Öyleyse işte o vücudunuz var ya, o vücudunuz nefsiniz. Şunu göreceksiniz, Tayyip'in olayında geçmişe gidebilirsiniz, geleceğe gidebilirsiniz, zamanı da yaşayabilirsiniz. Rüyanızda kendinizi çok genç görebilirsiniz. Çok çok yaşlı da görebilirsiniz. Ama bulunduğunuz yaşta da görebilirsiniz. Tayyip Erken olayında bir güzellik yaşanır. Uçmak. Bu doyulmaz bir zevktir. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz hızda uçabilirsiniz. Yer çekimi kanunları size tesir etmez. Çünkü bu dünya adı verilen gezegenin çekim alanı, atraktivitesi, yer çekim gücü yalnız fizik vücudunuza ayarlanmıştır. Fizik vücudunuzu çekebilir ama nefsinizi çekemez. Ve çekemediği için siz boşlukta yere paralel olarak rahat durabilirsiniz. Ve uçmaya başlayabilirsiniz. Dilediğiniz hızda, dilediğiniz yükseklikte, dilediğiniz yerde. İşte bu üç tane serbestlik size parasız dünyanın ve kainatın her tarafına gitmeyi sağlar. Tabii adım adım gerçekleştirirsiniz. Ne olur? Başınızdan başlayarak fizik vücudunuzdan ayrılırsınız. En son ayaklarınızla başınızın üzerinden çıkarak yere paralel bir şekil alır. Böyle bir dizayn Rabbani olarak yaşanabilir, zulmani olarak yaşanabilir. Bu zulmaniler de, yani o kültürün sahipleri de Allah'la ilişkisi olmayan bir takım istidrar sahipleri de şeytanla ilişki kurmak suretiyle tayin mekanlarını, zulmani tayin mekanlarını gerçekleştirirler. Ama dikkat edin, onlar ağır bir tehlike altındadırlar. Çünkü şeytan onların beyinlerindeki, tam başın üzerindeki bir daire şeklindeki bir alanı tesiri altına alabilir. Orada bir şuursuzlanma olayı tahakkuk eder. Ve kişi oradaki şuurunun kaybolduğunu acı acı hisseder. Ve aylarca, bazen yıllarca bu bir nevi manevi yanıdır. Beyninizde aslında görünür bir şey yoktur. Ama beyninizin manevi alanında bir şok olayı geçirmişsinizdir. Bir kısa devre olayı. İblis size yapacağını yapmıştır. Öyleyse iki nevi tayyi mekan var. Bir, zulmani tayyi mekan, şeytan her zaman size bu kötülüğü yapabilir. İki, rabbani tayyi mekan, hiçbir zaman iblis size en küçük bir kötülükte bulunamaz. Çünkü burada şeytanın ulaşamayacağı bir muhafız var başınızın üzerinde. Mürşidimizin ruhu. O ruh orada durduğu sürece şeytan size hiçbir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah'ın kontrolü altında tayyip mekanı yaşarsınız. Allah'tan talepte bulunacaksınız. Size bu yetkiyi vereceği güne kadar hep talep sahibi olacaksınız. Ve bir gün Allah-u Teala'sı yolunu ihsan ettiği zaman büyük mutluluklar yaşayacaksınız. Dikkat edin ki şartlar yine size bağlı. Sevgili kardeşlerim,
Sır saklayabilir misiniz? Sırra ehil misiniz? İnsanların sırlarını öğrendikten sonra bunları başkalarına hangi şartlar içinde olursanız olun ulaştırmadan saklamayı becerebilecek misiniz? Bunu yapabilip yapamayacağınız en çok Allah'ın bildiği bir husustur. Onun için bu ehliyete sahip olduğunuz güne kadar Allah-u Teala size tanıdık mekanlarda, bildiğiniz mekanlarda tayin mekan yetkisini asla vermeyecektir. Öyleyse Allah'ın tayin mekan vermesi de iki ayrı kondisyona bağlıdır. Birincisi ona ehil olmak ama henüz sır saklamaya ehil olmamak. Bu da o noktada da gene kısmen sır saklamayı bu olay ihtiva eder. Kayınmekanın ikinci verilememe sebebi kişinin sır saklamasının ötesinde gördüğü olayların hesabını sadece Allah'a vermeyi usul haline getirebilmesidir. Böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları vardır. Eğer tay mekan etkisine sahipseniz gördüğünüz hiçbir şeyi sadece başkalarına söylememek gibi bir durum değil. Onun ötesi var. O olayları görmemiş olduğunuzu düşünmek, onları Allah-u Teala'nın emriyle muhafaza etmek ve hangi şartların içinde olursanız olun, başka insanlara hiçbir noktasını ulaştırmamak. Sadece sizinle Allah arasında bir beraberlik söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi bilmiyor mu? Her şeyi biliyor. Hangi olayda kimin suçlu olduğunu, kimin suçlu olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Bundan hiç kimseyle paylaşmıyor. Öyleyse sadece sırra ehil olmanız yetmiyor. Tayin mekana ehil olmak birinci şart, sırra ehil olmak ikinci şart. Tayin mekana ehil olduğunuz zaman tayin mekanı yaptırır ama hiç bilmediğiniz, hiçbir zaman da gitmeniz mümkün olmayan yerlerde tayin mekan yapabilirsiniz. Hayatınız boyunca Allah Teala bilir ki oraya hiçbir zaman gitmeyeceksiniz. Çünkü hayat filminiz önceden bellidir. Nerelerde ne yapacaksınız? Hiçbir zaman gitmeniz mümkün olmayan alanlar için size açık bir saha vardır. Tayin mekana izin olduğunuz anda Allah Teala o yetki verir. Oralarda tayin mekan yaparsınız. Evlerin içerisini görürsünüz. Diyelim ki ard arda bir blok 100 tane ev ihtiva ediyor. En baştakinin duvarından içeri uçarak girerseniz duvardan sizin için sadece bir görüntüdür. O evdekileri görürsünüz. Oradan ikincisine geçersiniz. Evler birbirinin yanında. Bütün evlerde olanlar sizin için sır olmaktan çıkar. Öyleyse gördüklerinize hiçbir his duymadan dayanabilecek olan bir esnafa sahip olmak mecburiyetindesiniz. Ayrıca orada bir süre kalmanıza müsaade edilmez. Yolculuğunuza devam etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse dikkat edin. Her açıdan Allah'ın kanunları var. Ama Rabbani tayin mekan yapanlar için emniyet %100'dür. Hiçbir zaman şeytanın size en küçük bir kötülük yapması mümkün değildir.
şeytanın o tesirlerine karşı bu zilmani ilimlerle meşgul olanlar yüzlerce vasıta geliştirmişler. Başların üzerine koydukları madeni taslar, bir sürü alet edevat. Hiç akıllarına gelmiyor bu zavallıların. Bütün bunları yapacak yerde Allah'ın yoluna girseler, hiçbirine gerek kalmayacak. Otomatik bir kontrol mekanizması, otomatik bir muhafız teşkilatı onları kontrollerin altına alacak. Neden acaba Allah Teala başınızın üzerindeki devrin imamının ruhuna muhafız diyor? Onların ellerinin arasında önden arkaya doğru uzanan muhafız vardır diyor. Yani başların üzerinde, demek ki tam başların üzerinde, ön tarafta başı, arka tarafta ayakları olan, yani sizin başınızdan yaklaşık 1-1,5 metre yukarıda birisi var. O ruh. Bazen küçük çocukların başınızın üzerine doğru bakıp birisiyle konuşmak ister gibi ellerini uzattıklarını falan görürsünüz. İşte onlar görüyor. Başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu görüyor. O bir muhafızdır. Siz kalbinizi bozmadıkça muhafız hep başınızın üzerinde durur. Şeytanın size yaklaşmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Ve işte böyle bir dizaynla hepiniz sayı mekan yapmak imkanınız sahibisiniz. Aslında her gece yaşıyorsunuz bunu ama yaşadığınız şeyi şuurunda olmayarak yaşıyorsunuz. İki alemdeki şuur birbirinden farklı standartlara ışık hızının aşıldığı noktada ulaştığı için Allah-u Teala dilediklerini size mutlaka unutturur. Sadece onun unutmamanızı uygun gördüğü standartlar kalır geriye. Onun için her gece rüya görürsünüz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Her gece o güzelliği yaşarsınız. Buradan kim bilir hangi planete uçarak gidersiniz. Birkaç saniye içinde oradasınız. Eğer fizik dünyamızın bir bölümüne ya da fizik alemin şu 250 milyar galaksisinden bir tanesine gitmişseniz, orada fizik şartlar söz konusudur. Yani fizik vücutlar söz konusudur. Hiç kimse sizin nefsinizi göremez, işitemez. Sesini de işitemez. Siz onları hem görürsünüz, hem seslerini işitebilirsiniz. Evlerin içinden geçersiniz, duvarlar hiçbir zaman size bir şey ifade etmez. Bir engel teşkil etmez. Bir dış tesirle uyandırıldığınız anda şiddetli bir kuvvetin sizi hızla çektiğini, sonsuz hızla bir yerlere doğru gittiğinizi hissedersiniz. Birkaç saniye içinde vücudunuzun içindesiniz. Ve kendinize geldiğiniz anda konuşmaya teşebbüs ederseniz konuşamadığınızı göreceksiniz. Kelimeleri birbirine yaklaştıramazsınız, oturtamazsınız. Daha nefsiniz vücudunuza yerleşmediği için. Birkaç saniye içerisinde bu yerleşim olayı tahakkuk eder. Ondan sonra konuşabilmeye başlarsınız. Öyleyse böyle bir standartta o nefs tayi mekanının suretini aklınıza borçlusunuz. Allah'ınız kanunlarına göre bir madde veya partikül, herhangi bir canlı şey kendi aleminin dışında olduğu anda sonsuzluğa ulaşabilir. O zaman o bulunduğu alem onun için madde hüviyetini kaybetmiştir. İkisi birbirinden ayrı alemlerin varlıklarıdır. Akıl da hiçbir aleme ait olmadığı için beraberinde olan o alemin maddesinin dışındaki bir hüviyetteki nesneyi, mesela zahiri alemde nefsi ve ruhu beraberinde kendi hızıyla, sonsuz hızıyla götürebilir.
akla hiçbir zaman bir ağırlık yüklemez götürdüğü şey, eğer o alemin varlığı değilse. Bu sonsuzdur. Öyleyse tayin mekanı yaşamak için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Tayin mekanı yaşadığınızda her zaman yardım aldığınızı hissedeceksiniz. Allah'ın yardımı ve onun kontrolü altında bu sistemi tamamlayacaksınız. Ve bu büyük sevki yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ve zulmanların yaşadığı o binbir sıkıntı altında gerçekleştirebildikleri, beyinlerinin bir kısmının bir süre dondurulma tehlikesine rağmen gerçekleştirebildikleri o kısmi tayin mekan bile onlar için dünyanın en büyük zevkini oluşturuyor. Siz Allah'ın kontrolü altında, şeytanın hiçbir negatif tesirine duçar olmadan bu işi gerçekleştirecek olanlarsınız. Eğer bu büyük tepki yaşadığınız zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ve yaptıklarınızın onun size ihsanlarını hiçbir şekilde karşılayamadığını müşahede edeceksiniz. Tayin mekan sadece nefs tayin mekanı değil, ruh tayin mekanı da var. Allah'a köle olduğunuz zaman Allah-u Teala başınızın üzerine sizin ruhunuzu da gönderir. O ruh sizin için nasıl aklınız nefsinize kumanda ediyorsa ruhunuza kumanda etmek için Allah'ın bir ihsanıdır. O başınızın üzerine gelen ruh, aklınız uyuduğunuz zaman ona kumanda ettiği zaman uyumuş olacaksınız. Uyuduğunuz zaman ona kumanda etmiş olacaksınız. Allah'ın uygun gördüğü şartlar altında. Aslında hep nefse tayin mekanı devam eden insanın bütün ömrünce bazen Allah-u Teala özellikle ruhunuza bu yetkiyi verir. O zaman aklınız ruhunuza kumanda eder. Ve nereye giderseniz gidin oradaki insanlar sizi fizik vücudunuzdan ayırt edemezler. Allah-u Teala'nın birçok evliyası bulunduğu yerden ayrılmadığı halde haçta görünür. Haçtaki insanlar onunla saatlerce konuşurlar. Beraber sohbet ederler. Her şekilde namaz kılarken, sohbet ederken, yemek yerken beraber olurlar. Ve onlara göre o ruhun onun fizik bedeninden hiçbir ayrıcalığı mevcut değildir. Onunla beraber olduklarına yemin edebilirler. Birçok şahit bunu her zaman ispat eder ki o kişi aslında bulunduğu yeri terk etmemiştir. Ama aynı zamanda Mekke'de de birçok kişi tarafından görülmüştür, kesinlikle tespit edilmiştir. İşte bu ruh tayin mekanıdır. Ruh her alemde fizik olmak ve fiziğin ötesine geçmek özellikleri kendisine Allah-u Teala tarafından hediye edilen müstesna bir mahluktur. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Hiçbir hatayı işlemesi mümkün olmadığı için Allah'ın bu insanlarına layık olmuştur. Ve de kim ruh tayin mekanı yaparsa gittiği yerde bir fizik vücut görünür. O fizik vücut, fizik vücudun bütün özelliklerinin sahibidir. Hiç kimse ikisini birbirinden ayırt edemez. Fizik vücutta geçen yıllar boyunca hangi değişiklikler olmuşsa ruhta sakalın ucundan ayak tırnağına kadar her şeyiyle onun aynıdır. Fizik vücudun vücuda getirdiği her şeyi oluşturabilir. Ama bunun ötesinde yetkileri vardır. Dilediği an görünmeyebilir. Dilediği an sonsuz hızla uçabilir. Bütün alemlere gidebilir. Dikkat edin. Nefs
evre alemine ulaşamaz. Zemin katın tavanından öteye geçemez. Sırat-ı müstakim üzerine nefs bir yolculuk yapamaz. Nefs zemin katta ve zemin katın altında seyahat edilir. Ama ruh 7 tane gök katına eğer daha evvel ulaşmışsa ulaşmak imkanının bütünlüğüyle sahibidir. Öyleyse dikkat edin. Nefs için bu zahiri alemde her yere gitmek söz konusudur. Ama üst kata, birinci kata bile çıkamaz. Ama dilediği her yere gidebilir. Ama ruh için Allah'ın uygun gördüğü yerlere, uygun gördüğü standartlarda gitmek mecburiyeti vardır. Ruh tayyi mekanı, nefs tayyi mekanının çok ötesinde bir olaydır. Ve Allah-u Teala buna herkese ihsan etmez. Bunlar nadir insanlardır. Çünkü özellikleri vardır. İki yerde birden, birinde fizik vücutları, birinde nefsleri olduğu için, birinde ruhları olduğu için, iki yerde birden aynı anda bulunurlar. O sırada fizik vücut mutlaka uykudadır. Ama öyle bir olay yaşanır ki Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde o kişinin başının üzerindeki ruh bir başka yere gidip bu işlemleri görür. Ruh tayyi mekanının bir başka şekli Allah'ın dileği istikametinde gerçekleşir ve kişi bu dünyada hayattadır, yürümektedir, gezmektedir ama aynı zamanda onun ruhu bir başka yerde Allah'ın kontrolü altında bulunabilir. Bu da bir ruh tayyi mekanıdır. Ama onu bu tarzdaki bir ruh tayyi mekanı o kişi yaşamaz. Allah-u Teala başka insanlara ibret olmak için bu tarzdaki ruh tayyi mekanını dizayn eder. Üçüncü ruh tayyi mekanı, üçüncü tayyi mekan fizik vücudun tayyi mekanıdır. Ruhun fizik vücudun üzerine örtü olmak suretiyle, fizik vücudun iki katlı bir sayısıyla ona örtü olması suretiyle çıkılan bir yolculuğu ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın huzuruna yükselebilmesi ruhunun vücuduna örtü olması suretiyle gerçekleşmiştir. Ruh vücuda örtü olduğu için ruh görülemediği için fizik vücutta görülmez olur. Ta ki birbirinden ayrılsınlar. Kervanlara ulaştığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fizik vücudu ayrılıyor ruhundan ve kervanlar da konuşuyor. Ama Allah'ın katına ulaştığı zaman ruhunun baş gözleri görüyor, ruhunun sesiyle yani içindeki sesle konuşuyor Allah-u Teala'yla ve tekrar katları geri dönüyor sonsuz hızla. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın sizden henüz gizlediği ama bir gün bunları yaşama hakkını sizin istihkakınıza göre, hak edişinize göre size mutlaka vermek için hazır olduğu üç türlü tayyi mekan söz konusu. Ve üniversitemizin kurulmasının arkasında bu manevi zevklerin yaşanması da söz konusu. Zülmaniler bu istikamette insanlara bir şeyler vaat ediyorlar. Neticede de insanların beyni şeytan tarafından çekişleniyor ve onlar belli bir süre yarı deli halde yaşamak mecburiyetine kalıyorlar. Allah'ın yolunda böyle bir tehlikenin hiçbir şekilde mevcut olmadığını söylemek isteriz. Teminlere başlarsınız, adım adım bunu daha detaylıca sizlere anlattığım zaman başardığınızı göreceksiniz. Siz Allah yolunda size düşeni yapın. Allah da kendi yolundaki layık olanların hepsine hediyesini versin. Allah Teala'nın hepinizi doyulmaz manevi zevklere ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden
razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah ile birlikteyiz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sığınırız. Ve size bu akşam Miraç'tan bahsetmek istiyoruz. Kod numarası 16.7.2. Yani

Sevgili kardeşlerim, Miraç Allah'ın huzuruna ulaşmaktır. Allah'ın huzuruna fizik vücutlarıyla ulaşan Allah'ın katına yükselebilen sadece üç peygamber vardır. Hazreti Üzeyr, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlardan, bu üç tane peygamberden Allah'a ulaşıp da Allah'ın huzuruna yükseldikten sonra tekrar yeryüzüne inebilen sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Üzeyr de, Hazreti İsa da oraya çıkmış ve orada Allah-u Teala tarafından alıkonulmuşlardır. Kıyametten evvel Hazreti İsa da tekrar yeryüzüne inecektir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve geriye döndü. Çıkışının arkasından dönüşü de gerçekleştirdi. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hususu kesinleştirmiş. Kulu muhabbeti kendisine ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala kulu muhabbeti bir gecede zatına çıkaran ve tekrar yeryüzüne gönderen odur diyor. Miraç müessesesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in indindeki değeri büyüktür. O Allah'ın huzuruna çıkmış ve geri dönebilmiş olan aynı gün hemen huzura kabul edildikten sonra geri dönen tek peygamberdir. Ne yazık ki zamanımızda birçok din adamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını inkar etmektedirler. Bir kısmı göklerde bir Allah yoktur demeye kadar vardırmıştır işi. Ama sevgili kardeşlerim, bu herkesin dilediğini rahatlıkla söyleyebileceği bir arenada kimlerin Kur'an'ı anlattıklarını, kimlerin anlatmadıklarını ortaya koyan bir kesin ayıraçtır. Önemli olan Kur'an-ı Kerim. Bir gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağından alınıyor. Önce Beyt-ül Makdis'e götürülüyor. Mescid-i Aksa'ya. Ama giderken iki yerde duruyor. İki tane kervan. Birinci kervan ya bir ay sonra ya da bir hafta sonra, süreyi hatırlayamıyorum şimdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yere ulaşacak olan kervandır. O kervana ulaşıyor. Onlarla birkaç kelime konuşuyor. Oradan ayrılıyor. İkinci kervana ulaşıyor. O da birinci kervandan bir hafta sonra gelecek olan kervandır. Onlarla da konuşuyor. Ve bu standartlarda
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya ulaşıyor. Mescid-i Aksa'dan dikey bir yolculukla 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıyor. Bu bir tayyi mekan olayıdır. 3 tür tayyi mekan olayı söz konusudur. Yani mekanın tay edilmesi, ortadan kaldırılması, burada zamanın da bahsedilmesi, kısaltılması, yok edilmesi söz konusu. Bahsi zaman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç tür tayyi mekandan herkese nasip olmayan, çok az kişiye nasip olan üçüncüsünü gerçekleştirebilmiştir. Birinci tayyi mekan nefs tayyi mekanıdır. Nefsiniz gerçek uykuya vardığınız zaman elektron devir sayısını fizik vücudumuzun elektron devir sayısıyla dengeyi getirmek üzere yükseltir. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da gerçek uykuya geçtiğiniz zaman azalır. Ve orta noktada iki elektron devir sayısı eşit olur. Eşit olunca nefs vücudu terk etmek imkanının sahibi olur. Nefs vücudu terk ederken fizik vücudu kontrolü altında tutan akıl fizik vücudun uykuda kaldığı sürece akla ihtiyacı olmadığı cihetle akıl nefsi kontrolü altına alır. Nefsle beraber nefsin gitmeyi seçtiği aslında akıl seçer. Nefs de oraya ulaşır. Aklın kumandasında. Nefs tayyi mekanını hepiniz yaşadınız. Her rüyanız bir tayyi mekan olayıdır. Mekanı değiştirmek, bulunduğunuz mekanı yok edip başka bir mekanın içinde olmak. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinde bulunduğunuz oda veya salon, her neredeyseniz, bizi bilgisayarınızdan ya da televizyonunuzdan nerede seyrediyorsanız, bilin ki o oda, o salon, o bulunduğunuz yer aynı anda 6 tane alem ihtiva etmektedir. İçinde bulunduğunuz zahiri alem, fizik vücudunuzun alemi, onu fizik vücudunuzun görebileceği, hissedebileceği bir alemdir. Böyle bir dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu dizaynda Allah-u Teala'nın güzellikleri bütün boyutlarıyla fark edilir. Zahiri alemin her şeyini görürsünüz, hissedersiniz, dokunursunuz. Ama içinde bulunduğunuz o salon aynı zamanda berzah aleminin de bir parçasıdır. Hissedemezsiniz. Aynı zamanda cinlerin yaşadığı alemin de bir parçasıdır. Hissedemezsiniz. Aynı zamanda onların berzah aleminin de bir parçasıdır. Hissedemezsiniz.
emr aleminin de bir parçasıdır, hissedemezsiniz. Zünvani aleminin de bir parçasıdır, hissedemezsiniz. Ve sizinle beraber olan Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşattığı Allah'ın oluşturduğu bir muhteva da bu altı aleme ilavedir. Onu da hissedemezsiniz. Allah'ın rahmeti ve fazlı sizi de bütün hüviyetinizi ihtiva ederek kuşatmıştır. İhata etmiştir. Sizde de Allah'ın rahmeti ve ilmi tecelli etmektedir. Bir başka ifadeyle Allah tecelli etmektedir rahmetiyle ve ilmiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün alemler bu içinde bulunduğunuz salonda temsil edilmektedir. Fizik vücudunuz, gördüğünüz, işittiğiniz, dokunduğunuz, beş duyunuzla ayrı ayrı hissettiğiniz ortamı ifade eder. Fizik vücut bu aleme aittir. Ama nefsiniz berzah alemine aittir. Ve ruhunuz da emr alemine aittir. Üç aleme ait üç vücudu beraberinizde bulunduruyorsunuz. Ne zaman nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılır da aklınız nefsinize kumanda etmeye başlarsa nefsinizin uçabildiğini göreceksiniz. Ve o müthişim olayı bir defa yaşadıktan sonra uçmak zaten sizde tutku halini alır. Ama her rüya gören aslında Allah'ın herkese nasip kıldığı tayin mekanı yapmıştır. Ama bunun bir tayin mekan olduğunu bilmemektedir. Bir hayali yaşadığını zannetmektedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimsenin yaşamaması aşağı yukarı mümkün olmayan bir tayi mekan türü nefs tayi mekanıdır. Herkes rüyada hayal gördüğünü zanneder. Ona göre sadece fizik alem vardır. Oysa ki nefsinizin de bir alemi vardır. Ve şimdiye kadar ölen herkesin nefsi orada hayattadır, yaşamaktadır. Onun için öldü zannettiğiniz insanlar aslında ölmemiştir. Nefsleri aynı hüviyetiyle öldükleri andaki şekilleriyle yaşamaya devam edecektir. Kıyamet gününe kadar, kıyamet gününden sonra da devam edecektir fizik vücudun yeniden içine girerek. Kaldı ki fizik vücudunuzda öldükten sonra kıyamet günü tekrar son andaki haliyle canlanacaktır. Öyleyse her halükarda yaşam devam edecektir. Kıyamet günü sizlere sorulduğu zaman ne kadar kaldın ölü olarak? Yarım saat veya daha fazla diyeceğiniz ifade buyuruluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefs tayi mekanı tekrar edelim. Herkesin yüzlerce defa, binlerce defa yaşadığı bir tayi mekan türüdür. Ama insanlar rüyayı bir tayin mekan olarak değerlendirmezler. Hayal gördüklerini zannederler. Nefs tayin mekanına sahip olduğunuz zaman alemler arasındaki farkı çok net anlayacaksınız. Nefsiniz berzah alemine aittir. Eğer Allah Teala size bu alemde tayin mekan yaptırdıysa bu alemdeki hiçbir şey
sizin için dokunulabilir hüviyette değildir. Görüntüsü vardır evlerin, duvarların. Net olarak bir ev görürsünüz, duvar görürsünüz ama bakarsınız ki duvarın içinden geçebiliyorsunuz. Evin kiremitlerinden yukarı, çatısından yukarıya çıkabiliyorsunuz. Kapıları açmadan içeriye girebiliyorsunuz. Ve yer çekimi kuvveti size tesir etmiyor. Yer çekimi kuvveti fizik vücudunuzla alakalı. Siz fizik vücudun ait olduğu zahiri alemin bir parçası değilsiniz. Nefsinize aklınız kumanda ettiği sürece. Ta fizik vücudunuza geri dönene kadar nefs sayı mekanını yaşarsınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Teala'nın huzuruna miraca 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaştığı zaman nefsiyle mi ulaştı? Hayır. Nefsiyle, ruhuyla ve fizik vücuduyla ulaştı. Öyleyse ikinci tayin mekan nedir? İkinci tayin mekan ruh tayin mekanıdır. İrşat makamına tayin edilenlere Allah-u Teala onların başlarının üzerine kendi ruhlarını verir. Yani iradesini de Allah'a teslim eden Adn-ı Cennetinin sahibi olan irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşada tayin edilen kişilerin başlarının üzerinde kendi ruhları da yer alır. Ne olur yer alırsa işte Allah-u Teala'nın önlerinde ve sağlarında onların nurları vardır diyor Allah Teala. Birisi devrin imamının ruhu, diğeri kendi ruhu. Hem önde hem sağında 2 tane ruh, ikisinin de başının üzerinde salah nuru olduğu için nurları önlerinde ve sağlarındadır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden veriyor Allah Teala bu ikinci nuru, yani ikinci ruhu? Ruh tayı mekanı yapılabilsin diye veriyor. Ruh tayı mekanı fizik vücut tayı mekanından çok daha ötede, nefs tayı mekanından çok daha ötede bir olaydır. Ruh tay mekanı yapıldığı zaman ruh dilediği zaman fizik vücut hüviyetine girer. Dilediği zaman ruh hüviyetine girer. Ruh hüviyetine girdiği zaman zahiri alemde hiç kimse onu göremez. Bu gözlerimiz, fizik vücudumuzun baş gözleri ruhu da nefsi de normal standartlarda göremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh tayı mekanı gerçekleştiği zaman ruhun fizik vücut mu olduğu, ruh mu olduğu diğer insanlar tarafından teşhis edilemez, tespit edilemez. Fizik vücudun bütün özelliklerinin sahibidir. Farklı bir özelliğinde sahibidir. Uçabilir. Ve görünmez olabilir. Ruh tayı mekanının 2 özelliği uçabilmek, görünmez olabilmektir. Yetmez. Bütün alemlerde ruh bulunabilir. Görünmez olarak da bulunabilir. Görünür olarak da bulunabilir. Hangi alemde bulunmayı diliyorsa, hangi alemin hüviyetinde olmayı diliyorsa, ruhun yetkisi o alemin hüviyetine kendini çevirebilmektir.
Bu bakımdan ruh sayı mekanının, ev sayı mekanının çok ötesinde üst seviye bir sayı mekan türüdür. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh sayı mekanıyla mı Allah-u Teala'ya ulaştı? Hayır. Daha da ötesi. Fizik vücut sayı mekanıyla. Nefsin fizik vücudun içinde esir olmasının, ikincil unsur olmasının, bağımlı unsur olmasının, fizik vücudun da nefse göre dominant unsur olmasının bir sebebi var. Fizik vücudun elektron devir sayısı, nefsin elektron devir sayısının iki katı. İki katı olduğu için nefs fizik vücudun içinde esirdir. Bir insan bayılmadıkça, ölmedikçe, iki, ve uyku haline girmedikçe, üç, nefs fizik vücuttan ayrılamaz. Fizik vücudun içinde bir rehinedir, bir esirdir. Öyleyse nasıl ayrılır? Gerçek uykuya vardığınız zaman elektron devir sayınızda düşme oluşur. Nefsinkinde de yükselme, orta noktada aynı devir sayısına ulaşırlar. Ulaştığı anda nefsin fizik vücudu terk etmesi çok kolay bir olgudur. Nefs fizik vücudu terk eder. Güç olan nedir? Şuurlu olarak bunu gerçekleştirebilmeniz. Şuur, akıl melekelerinin aktivitesini ifade eder. Aktif bir melekedir. Ve aktifse uyku haline girmeniz zor bir olaydır. Onun için Allah-u Teala siz uyumadan evvel uykuyu aşarak tayin mekana bilinçli olarak ulaşmak istiyorsanız bu sizi çok uğraştıran bir tay mekan türü olacaktır. Bütün tay mekanlarda ışık duvarını iki defa aşmak mecburiyetindesiniz. Hem vücudunuzdan ayrılıp da gitmek istediğiniz yere giderken hem de geri dönerken. Ruh tayi mekanı bir insan için önemli bir tayi mekan türüdür. Allah'ın çok büyük bir lütfudur. O kişiyi fizik vücuduyla bulunduğu şehirde herkes görür. Ama bir de bakarsınız aynı kişiyi haçta da görenler vardır. Aynı gün konuşmuşlardır, sohbet etmişlerdir, beraber yürüyüşe çıkmışlardır, aynı mekanda bulunmuşlardır. Orada da bir fizik vücut vardır. Ama iki tarafta şahitlik eder ki o gün birisi onu yaşamakta olduğu şehirde görmüştür. Diğeri de orada haçta görmüştür. Mümkün müdür? Mümkündür. Haçta gören ruhunu görmüştür. Ama fizik vücut hüviyetindedir. Ruh, hiçbir farkını göremezsiniz. Fark edemezsiniz. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ruh tayyi mekanıyla mı Allah-u Teala'ya ulaştı? Hayır. Fizik vücut tayyi mekanıyla ulaştı. İşte konumuz orası. Miracın gerçekleşme standardı fizik vücut tayyi mekanıdır. Fizik vücut yer çekimi kanununa tabidir. Bu sebeple normal standartlarda uçması mümkün değildir. Öyleyse ne olabilir? Ne zaman ki
o kişinin başının üzerindeki kendi ruhu vücuduna örtü olursa. Yani ruhun elektron devir sayısı fizik vücudun iki katı olursa. O zaman fizik vücut bağımlı unsur olur, ruh dominant olur, hakim unsur olur. Ve ruh baş gözüyle görülmediği için ruhu göremezler, ama ruhun dominant olması sebebiyle örtü olduğu, hakim olduğu fizik vücudu da kimse göremez. Ruhun sonsuz hızı her an harekete geçebilir. Ruh dilediği an fizik vücudu dilediği yere götürebilir bir anda. Nasıl akıl onu neresini düşünürseniz onun düşünüldüğü yerde oluşursa, oraya hemen vasıl olursa, aynı an ulaşırsa, ruh içinde aynı şey söz konusudur. Düşündüğünüz yere ruh hemen ulaşmak imkanının sahibidir. Böyle bir dizaynda eğer fizik vücut tayin mekanı söz konusuysa, ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracı o miraçtır, o zaman fizik vücut da ruhla birlikte ruhun içinde hareket halinde olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın aynı gece çok kısa bir zaman parçası içinde ruhu vücuduna örtü olmuştur ve önce birinci kervana, sonra ikinci kervana, sonra da Beytül Makdis'e, yani Mescid-i Aksa'ya ulaşmıştır. Mescid-i Aksa'ya ulaştığı zaman

Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalbi nefsinin kalbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsinin kalp gözü açıktı tabiatıyla ve Allah'ı yüzlerce defa kalbinin gözleriyle nefsinin kalbindeki görme hassasıyla görmüştü. Ve ne zaman ki ruhunun baş gözüyle de gördü, Allah-u Teala diyor ki kalbi, nefsinin kalbi, görüntüyü ona evvelce yüzlerce defa veren nefsinin kalbi, baş gözünün kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani baş gözünün, ruhun baş gözünün gördüklerini tekzip etmedi. Çok kısa bir zaman süresinde Allah'ın katına kadar çıkmak, Allah'ın katından tekrar Allah'la konuştuktan sonra, karşılıklı muhabereden sonra tekrar dönmek, Mescid-i Aksa'dan bulunduğu yere geri dönmek, Allah Teala'nın bir dizaynıydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a dünyada tek kişiye Allah'ın katına yükselip Allah ile konuştuktan sonra tekrar bu dünyaya geri dönmek yetkisini Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a vermiştir. Aynı anda geri dönüş sadece onun için mümkün olmuştur. Allah Teala dilediğine kendisini kalp gözüyle gösterir. Bunlara Allah'ın zatına şahit olanlar diyor Allah Teala. Allah'ın katında bir müşahede, Allah'ın katında bir şehadet. Kalp gözünün Allah'ı Allah'ın katında görmesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ı görmüştür. Defalarca kalp gözüyle görmüştür, nefsinin kalp gözüyle. Ama o görüş, Miraç gecesi olan görüş, ruhun baş gözüyle bir görüştür. Öyleyse ruhun baş gözüyle görmek. Nasıl şu anda bizi fizik vücudunuzun baş gözlerinizde görüyorsanız, eğer orada ruhunuzla olsaydınız, o zaman da ruhunuzun baş gözleriyle bizi görecektiniz. Ruhun elektron devir sayısı, fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olduğu zaman fizik vücut ruhun içinde ikincil olur. Yani bağımlı unsur olur. Ve bu noktada ruh fizik vücudun üzerinde örtü olmuştur. Aslında ikisi de aynı alanı kaplar. Yani birisi dışta birisi içte değildir. Ama ruhun tecellisi hakim olduğu için fizik vücut görünmez. Allah-u Teala'nın kanunları her alemde geçerlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döndü. Allah-u Teala da olayı ayetle indirdi, Kur'an-ı Kerim'e geçti. Münafıklar ve putperestler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı yalancılıkla

suçladılar. Bütün devirlerde, bütün resuller ve nebiler hep yalancılıkla suçlanmışlardır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir şeydir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bildiğiniz gibi son nebiydi, yani son peygamberdi. 1400 senedir dünya üzerinde peygamber olmadı. Şu anda da yok. Bundan sonra da peygamber olması mümkün değil. Kainat şeriatı Allah'ın nebilerine, peygamberlerine indirdiği şeriat kitabıyla dizayn edilir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve dünya durdukça, kainat durdukça, kainatın şeriatı o şeriattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak yaratılmıştır. Alemlere hakim olarak yaratılmıştır. Ve bütün kainatta bilinmektedir. Kainatta hayat olan bütün gezegenlerde din de vardır. Ve bütün gezegenlerde de aynı din söz konusudur. Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in ve bütün peygamberlerin hanif dini. Öyleyse Allah'ın görülmesi müessesesine bakıyoruz. Hazreti Musa Allah'ı fizik vücudunun baş gözleriyle görmeyi diledi. Ben dedi seni görmek istiyorum. Allah Teala ben görülmem demedi. Sen beni göremezsin dedi. Lem terani. Hazreti Musa da ısrar etti. Ben dedi seni mutlaka görmek istiyorum. Allah Teala onun yalvarmalarına gene dayanamadı. Dedi ki şu karşıdaki dağa tecelli edeceğim. Sen bak duruma. Ondan sonra dilersen bunu gerçekleştiririz. Allah Teala dağa tecelli edince Hazreti Musa dağın berhava olması dolayısıyla düşüp bayıldı. Ayıldığı zaman artık Allah Teala'yı baş gözüyle görmeyi dilemiyordu. Allah Teala ona kalp gözüyle saatini gösterdi. Hazreti Musa da zamanının huzur namazının imamıydı. Hiçbir huzur namazının imamı olmamıştır ki Allah'ın zatını görmemiş olsun. Bütün devirlerde huzur namazının imamları her zaman Allah'ı görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nebi olması dolayısıyla zaten namazının, huzur namazının kendi zamanındaki imamıydı. Ve Allah-u Teala'yı defalarca kalp gözüyle görmüştü. Önemli olan Allah'ın katına birinci altın kapıdan girip ikinci altın kapıdan çıkarak yedinci kata ulaşmak, yedinci katın yedi tane alemini geçmek, Sedim Müntaha'dan sonra da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve yoklukta onunla beraber olabilmek. Fizik vücuduyla, ruhuyla ve nefsiyle beraber olabilmek ve tekrar bu dünyaya bu olayı yaşadıktan sonra geri dönebilmek bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan başka hiç kimseye nasip olmamıştır. O Cebrail Aleyhisselam'ı da görmüştür. Ama Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğü zaman oradaki Nur Mağarası'ndaydı. O mağarada Nur Mağarası'ndaki olaylar dizisine baktığımız zaman Cebrail Aleyhisselam bir anda bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde görünüyor.
birçok melek, birçok peygambere insan hüviyetinde görünmüştü. Hazreti İbrahim'e görünenler, Hazreti Şuayb'a görünenler, Hazreti Lut'a görünenler ve

aleyhisselam göründü. Bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde ilk adımı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru attı ve ikra dedi, oku. Alak suresinin 1. ayet-i kerimesi. İkinci adımı attı. Gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birinci emrinde de, oku emrinde de, ikinci oku emrinde de aynı cevabı aldı. Ben ümmiyim. Okumak, yazmak bilmiyorum. Ve Cebrail aleyhisselam üçüncü adımda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı ve onu sımsıkı kucakladı. Ve dedi ki ikra ve ne demişti Cebrail aleyhisselam? İkra bir ismi Rabbike, Rabbinin ismiyle oku. Ve okudu. Kalbindeki yazılı olan Kur'an-ı Kerim'i ömrü boyunca hiç şaşırmadan okudu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı sarmasıyla birlikte Allah Teala Cebrail aleyhisselama cezbe verdi. Ve cezbe Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Cebrail aleyhisselamın maksadı neydi? Cebrail aleyhisselamın maksadı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi cezbeli kılmaktı. Ve o günden sonra sık sık sarsılmaya başladı. Birçok kişi ona hazık hekimler bulmak için faaliyete bile geçtiler bu titremesi yüzünden. Onu ağır hasta zannediyorlardı. Bizi de ağır hasta zannedenler var tabii. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında her zaman bir güzellik var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Miraç kelimesi, bizim Türkçe'de Miraç olarak kullandığımız kelime, Meariç olarak geçiyor. Meariç kelimesinin veya aynı kökten gelen kelimelerin geçtiği ayetlere beraberce bakalım. Hicr suresi 15. ayet-i kerime وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَزَّلُّ ف۪يهِ يَعْرُجُونَ Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, miraç etseler bile diye, başkalarıyla alakalı, hatta kafirlerle alakalı bir konudan bahsediyor Allah-u Teala. Meariç, yükselme demek. Ve

Secde 32'de Allah Teala diyor ki yudebbirul emre mines semai ilel ardı sümme yarucu ileyhi fi yevmin kâne miktarı erfesinetim mimma ta'uddûn. Gökten yere her işi o evrip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine onu yükselir. İşlerin yükselmesi. Allah Teala yükselmekten bahsediyor yine. Sebe-2'de o yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. O Rahim ve Gafur'dur. Zuhruf suresinin 53-33. ayet-i kerimesinde gene Allah Teala yükselmek konusunda Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkıp yükselerekleri merdivenler yapardık diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı en güzel şekilde anlatmak bir dizayn işi. Miraç müessesesi Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ihsanıdır ki Sittetin müntahaya geçtikten sonra vücut bulduğu kesin. Sittetin müntahaya açtı diyor. Bir yay kadar olduğu arası diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndükten sonra muarızları Hazreti Ebu Bekir'e dediler ki diyor ki Allah onu kendisine ulaşmış, Allah'la konuşmuş, sonra da aşağı inmiş. Hiç böyle saçmalık olur mu? Ebu Bekir'i Sıddık radıyallahu anh diyor ki saçmalık olup olmadığını söyleyeyim diyor size. Kimden duydunuz bana söyleyin yalnız diyor. Ondan mı duydunuz yoksa başka biri mi size ulaştırdı? Diyorlar ki kendisinden duyduk. Böylesi diyor. O söylemişse mutlaka çıkmıştır diyor. Mutlaka Allah onu huzuruna çıkarmıştır diyor. Onun şimdiye kadar yanlış veya yalan söylediği hiç görülmedi diyor. Vaki olmadı diyor. Ve muarızlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine İtiraz edenlerden kim varsa onlarla konuştu, hepsini ikna etmeye çalıştı. Ki o mutlaka Allah'ın Resulüdür, mutlaka doğruyu söyler. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir'in adı Ebu Bekir'i Sıddık oldu. Doğruyu söyleyen, tam doğruyu söyleyen. Birinci aşamada bu var. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın yalnız doğruları söylemesi. Kaldı ki gelen kervanlar, iki kervan da geldikleri zaman aynı şeyi söylediler birbirlerinden. Birer hafta farkla yolda olan kervanların ikisine de uğruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zaman aralığı sadece dakika, bir dakika veya daha az bir zaman parçasında bir hafta mesafede olan ikinci kervana ulaşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kervancılar da tasdik ediyorlar ki o bu imkansız olan şeyi başarmıştır insanlara göre imkansız zannedilen. Allah'a göre imkansızlık var mı sevgili kardeşlerim? Dilediği kuluna dilediği şeyi yaptırır. Dilediği kuluna dilediği şeyi verir. Dilediği kulunu dilediği şeye layık kılar. Liyakat vermek de onun elindedir.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Miraç olayı 1400 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirilmiştir. O Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatıyla konuşmuştur. Namaz emrini almıştır. Ve dönüşünde bir gün Cebrail aleyhisselam önde olmak üzere namaz kılmışlardır. Cebrail aleyhisselam ona namazın bütün inceliklerini öğretmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı ve sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti ve yatsıdan sonra sabah namazı ile yatsı arasında teheccüd namazı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuruna ulaşan, onunla konuşan ve tekrar inen, konuştuktan hemen sonra tekrar inen ilk insandır. Miraç olayı Kur'an-ı Kerim'de kesin bir vakadır. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.
2: Allah. Allah.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın indinde en kıymetli malik olan insandan Allah Teala sadece insanın mutluluğunu istediği halde hem cennet saadetine ulaşmasını hem de dünya saadetine ulaşmasını istediği halde insanoğlu ne yazık ki mutlu değil, huzurlu değil. Bütün dünya bir kaynama içerisinde, kaynaşma içerisinde. Birçok yerlerde sıcak savaş şu anda da sürüyor. Bir tanesi de bizim vatanımız. Ne kadar hazin bir tecellidir ki insanların Allah yolundan ayrılmaları, onların manevi alanda gerilemeleri, dünya üzerinde bir takım anlaşmazlıkların had safhaya ulaşmasını ve anlaşmazlıkların kanla temizlenmesini tecrübe ettiriyor. Ne kadar hazin bir tecelli ki Allah'ın düşmanları, Anadolu'nun düşmanları, bütün insanları bizim ülkemizin bölünmesi istikametinde harekete geçirebiliyor. Ve bizim insanımız da buna ayak uydurmuş durumda. Bu bir tuzaktır. Allah'ın düşmanları, İslam'ın düşmanları ve Türkiye'nin düşmanları bizi kendi içimizde parçalamak istiyorlar. Ve bu emellerine nasıl ulaşabilirler? Bizi gruplara ayırmak suretiyle, birbirine düşman kliklere ayırmak suretiyle. Evvela ne vardı? Komünistler vardı ve komünist olmayanlar vardı. Onları birbirine tutuşturmak istediler. Sonra Atatürkçülerle Atatürkçü olmayanlar diye iki grubu tutuşturmak istediler. Şimdi Atatürkçüler de dincileri birbirine tutuşturmak istiyorlar. Bütün gayretleri bizi düşman kamplara ayırıp hepimizin birbirimize düşman olmasını sağlamak, birbirimizi kırmamızı sağlamak, birbirimizi yok etmesini sağlamak. Size her zaman iki ayrı cepheden bahsederim. Derim ki bir tarafta Allah var. Ne istiyor? Bütün insanların birbirine dost olmasını. Bütün cemaatlerin birbirine dost olmasını, birbirinin sevgisini kazanmaları, hiç kimse arasında kin ve adavet meselesinin, düşmanlık meselesinin oluşmamasını istiyor Allah-u Teala. Bunun arkasında ne var? Mutluluk var. Başka bir adıyla saadet var. Şeytanın istediğine bütün insanların birbiriyle kavgalı oluşu, herkesin birbiriyle kanlı bıçaklı savaş halinde olması, bu sebeple insanların hepsinin birbirine zulmeden hale gelmesi ve insanların birbirini rahatsız etmesi. İşte size iki ayrı cephe. Allah ne istiyor? Bütün insanların dost olmasını, onların mutluluğunu, saadet içinde bir hayat geçirmelerini istiyor. Peki şeytan ne istiyor? Şeytanın istediği şey de hepimiz için onu dikkatle incelerseniz aynı olduğunu göreceksiniz. Birbirimize düşman olmamızı, düşmanların mutlaka mevcut olmasını istiyor. Hem iç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasında bir düşmanlık, hem de dış dünyamızda bizimle başka insanlar arasındaki bir düşmanlık, hem de ülkeler arasında bizim ülkemizde başka ülkeler arasında bir düşmanlık. Hep düşmanlık, husumet, kan. İblisin istediği şey bu. Ve bugün bütün dünya kaynıyor. Silah satıcılar da bu arada kârlarını ediyorlar. Onlar bu konuda kazandıkları sürece dünyada savaşlar hep körüklenecektir. Sırf onların o kör nefsleri para kazanmayı dilediği için. Dünya kan kokuyormuş. Milyonlarca insan ölüyormuş. Orhan Veli'nin bir şiiri geldi aklıma. Vaktiyle bu yollarda değildik. O da işte böyle bir şeyler söylerdi. Bir elinde ayna, bir elinde cımbız. Ne Londra konferansı, ne atom bombası. Umurunda mı dünya? Şeytan için de aynı şey söz konusu. İnsanlar birbirini öldürürse onun ekmeğine yağ sürülüyor. Ama asıl silah satıcıları için bu umurunda mı dünya söz konusu. Bunlar sadece silahlarının satılmasına bakarlar. Silahların gölgesinde kurulan bir adaletsiz müessese hiçbir devrede insanlara mutluluk sağlayamamıştır. Sağlaması da mümkün değildir. Öyleyse sulh ve sükunun oluştuğu bir ortam nasıl oluşur? Allah'ın nurları altında oluşur. Oluştu mu? 14 asır evvel oluştu mu? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe ile birlikte oluştu. Hepsi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadılar. Ondan evvel bütün peygamberler zamanında oluştu. Hepsi mutluluğu yaşadılar. Sonra Osmanlı devrinde oluştu. Tam 400 sene saadet yaşadılar. Dünyaya nizam-ı alemin ne olduğunu gösterdiler. Dünyaya hükmettiler. Öyle bir devre yaşandı ki Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı'nın Akdeniz'deki kadırga sayısı bütün Avrupa kadırga toplamından daha fazlaydı. Harp kadırgalarından bahsediyorum. Onun için Kaptan-ı Derya bütün denizlerin kumandanıydı. Öyleyse işte arkamda haritayı görüyorsunuz. Ha, siz görmüyorsunuz. Belki de şu anda size göstereceklerdir inşallah. Bundan sonraki seferlerde Osmanlı haritasını inşallah hazır bulunmalarını rica edeceğim kardeşlerimizden. Onu göstersinler size. Bu iki tarihi hiç unutmayacaksınız. 1299-1699. 400 yıl. 400 yıl dünyaya İslam'ın ve Osmanlı'nın İslam'ın ve Türk'ün ne olduğunu gösterdiler onlar. Nasıl gösterdiler? İslam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi yaşayarak. İslam onlar gibi nasıl yaşanır? İslam Kur'an'daki İslam'dır. Onu yaşamanın adı ise tasavvuftur. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadı. Yani yaşadıkları şey tasavvuftu. Bu kelime hep tartışılır. Tasavvuf da neymiş? Bizim dinimiz bize yeter. Sanki tasavvuf dinin dışında bir şeymiş gibi. Şunu söylemek istiyorum size. İslam eşittir tasavvuf. 100 üzerinden 100'le. Ama bugünün şeriatı 14 asır evvelki şeriattan eksik bir şeriattır. Onu tatbik ediyorlar. Neler noksan? Dünya üzerindeki en önemli şeyler noksan. Ne demek istiyorum? Soruyorum size, insanları kurtuluşa ne ulaştırır? Cennet saadeti mi? Ne ulaştırır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir, ilk 7 basamak. Mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başlaması. İki, ikinci 7 basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunu Allah'a teslim etmesi. Üçüncü 7 basamak. Fizik vücudunu ve nefsini de Allah'a teslim edip bütün teslimlerin tamamlaması, Allah'a teslim olması, yani İslam olması. Dikkat edin, İslam kelimesi silm kökünden gelir. Sin, yam, emin, seleme. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, Müslüman kelimesi de, Müslim kelimesi de hepsi silm kökünden gelir. Bu kelimelerin arasında en önemlisi teslim kelimesidir. Aynı kökten gelen teslim kelimesidir. İslam eşittir, teslimdir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bizim din adına hakem kesenlerin hiçbirisi bunu bilmezler ama ruhunuzu tezek vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe İslam olamazsınız. İslam olamazsınız çünkü İslam teslim olmuş demek. Kim kendisini Allah'a teslim ederse o İslam olmuştur. 14 asır evvel başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün sahabe kendilerini Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin beraber görelim. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere, kitap sahiplerine, onların da aralarında Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka onlar evvelce hidayete ermişlerdi. Acaba Allah Teala neden ikinci kısmı ilave etmiş? Onların arasında teslim olanlar varsa mutlaka önce hidayete ermişlerdi diye. Hidayete ermeyi biliyorsunuz. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşması demek. Bu ruhun teslimidir. Ama kişinin Allah'a teslim olması ruhundan sonra fizik vücudunu, fizik vücudundan sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi demektir. Ruhun teslimi 21. basamakta, fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta, yani velayetin en üst makamından sadece bir makam aşağıda gerçekleşir. Yani İslam olmak hiç de zannedildiği gibi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiği için insan İslam'dır şeklinde değil. Hele hele kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam'dır ifadesi hiç geçerli değil. O İslam değildir. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak neyi ifade eder size? Birçoklarına neyi ifade ettiğini biliyoruz. Hans gelmiş mesela, bizim imamlardan birinden de durmuş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Tamam. Hans İslam oldu diyorlar. Hayır, Hans İslam olmadı. İslam dairesine girdi sadece. O dairenin en üst noktasına kadar yükselmesi lazım İslam olmak için. İslam olmak, tekrar ediyorum, teslim olmak demektir. Teslim olmakla İslam kelimesi, teslim kelimesi aynı kökten gelir. Teslimi tamamladıkça insanlara göre İslam olabilirsiniz, insanlar sizi İslam sayabilirler. Ama Allah'a göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz mutlak olarak Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmenizle gerçekleşir. Bilin ki bundan evvelki bütün peygamberler zamanında aynı şeyler olmuştur. Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa Allah, sallallahu aleyhi ve sellem Allah, hepsi İslam'dılar. Dikkatini bir Allah'tan bahsediyorum. Ve Allah Teala diyor ki inne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Ve bütün peygamberlerden bahsedilirken Allah Teala diyor ki onlar benim peygamberlerimdi diyor. Allah'ın bütün peygamberleri açık ve kesin Allah-u Teala'nın ifadesiyle İslam'dılar. Çünkü hepsinin kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim oldukları ve böylece İslam şerefine erdikleri Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifadeyle ifade buyuruluyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konusundaki ayeti söyledik. Ali İmran Suresinin 20. ayeti kerimesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe. Kim sahabe? Ona tabi olanlar. Uyduruklara bakmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlar, onlar sahabeymiş. Hayır, onlar değil. Onların arasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar. Tabi olanlar. Sadece onlar, onlar o şerefe erdiler. İşte söz konusu olan şey İslam olmaksa, söz konusu olan şey mümin olmaksa, insanlar hep yanlıştılar. Her zaman söylüyorum, 14 asırda Allah'ın hemen hemen bütün Kur'an-ı Kerim kavramlarını insanlar değiştirmiş. Dikkat edin, şeytan size hiç çaktırmadan kendi düşüncelerinizmiş gibi devreye girip sizin yanlış şeyler düşünmenize sebebiyet verebilir. Hepiniz bu tehlikenin altındasınız. 14 asırdır kitap yazan insanlar da bunlardan müstani değildi. Onlar da aynı hatanın içine düştüler. Düştüler mi? Şu açıdan düştükleri kesin. Şimdi bir konunun ispatı söz konusu. Bir insanı cennet saatine götürecek olan şey nedir? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. Nefsini tezkiye etmek. Yani nefsinde Allah'ın nurlarını yarıdan daha fazla ulaştırmak. Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Şimdi bu üç hususu görelim. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, nefsler, onlar cennette olacaklardır. İşte yeminlerini yerine getiren nefsler, onların cennette olması, bu bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Nefsler tarafından verilen bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Bütün nefsler Allah-u Teala'ya yemin vermişler. Ne diye yemin vermişler? Tezkiye olacaklara dair. Şimdi yeminlerini yerine getirenler ne oluyordu? Allah'ın cennetine giriyorlardı. Yani bunun Kur'an'daki adı ne? Bunun Kur'an'daki adı felaha ermek. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha, emzekkaha, andolsun ki onlar felaha ererler. Men, onlar o kişiler eflaha, felaha ererler. Kimler bunlar? Zekkaha, onu, nefslerini tezkiye edenler. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim nefsini tezkiye ederse o zaman o kişi felaha erer. O zaman felaha eren bu kişi nefsini ne yapmıştır? Tezkiye olmuştur, etmiştir. Öyleyse nefsimizin Allah'a verdiği yemin onun tezkiye olmasıyla alakalı. Manası yarıdan daha fazla nefsin karanlıklarına Allah'ın nurlarını getirip Allah'ın nurlarını nefsin kalbinde hakim konuma getirmek. Tamam. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde yatıyor. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَصُلّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani yeminlerin hepsini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklarını bozmazlar. Nedir misak? Anlatıyor 22. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesab ve kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezzine sabirip tiga'e ve çıkar Rabbim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına hem ulaşmayı hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Öyleyse misak nedir? Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte Allah'a bu yemini vermişiz. Ruhumuz Allah-u Teala'ya bu yemini vermiş. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemine. Bu yemin adı misak değil, ahd. Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Ademe. En la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin. Ve aynı buduni hazâ sırat müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah-u Teala bizden Allah'a kul olalım diye ahd almış. Nemiz Allah-u Teala'ya kul olacak fizik vücudumuz. Nemiz Allah'a ulaşacak güzel bedene ver ruhumuz. Nemiz Allah-u Teala'ya tezki olacak diye yemin vermiş nefsimiz. Hadi şimdi beraber Kur'an-ı Kerim'in sayfalarında biraz araştırma yapalım ve yakalayalım. Sahabe 14 asır evvel ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar hidayete erenlerdir. Bütün sahabe hidayete ermişler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Güzel, sonra acaba fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Evet, ettiler. İşte ifade. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَيْنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْلُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a döndüler. Allah'a ulaştırdılar ruhlarını. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Tüm sahabeyi kulları arasında kabul etmiş. Hepsi fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarmışlar. Gördüğünüz gibi Allah'a kul etmişler ve böylece Allah'ın kulu olmuşlar. Peki bunlar fizik vücutlarını Allah'a ulaştırdılarsa, fizik vücutlarını Allah'a kul ettilerse, ne ruhlarını Allah'a ulaştırdılarsa cenneti hak ettiler mi? Ettiler diyor Allah-u Teala. İşte Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olursa, onların hepsi olmuşsa, onların hepsi felaha erdiler. Cennet müjdesiyle müjdelendiler diyor Allah-u Teala. Kimler de o cennet müjdesiyle müjdelenen felaha erenler? Nefslerini tezkiye edenler. Şems suresi 9. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekaha. And olsun ki onlar felaha ererler, o kişiler ki nefslerini tezkiye etmişlerdir. Hadi gelin beraberce bir sonuca varalım. Bundan 14 asır evvel Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 3 defa farz kıldığı nefslerini tezkiye etmeyi bütün sahabe başarmış. Allah'ın 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ulaştırmayı bütün sahabe başarmış. Allah'ın 3 defa farz kıldığı fizik vücutlarını Allah'a kul etmeyi onu da başarmışlar. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Ve bunları yerine getirdikleri için de hepsi fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler. Ne demiştik? 14 asırda her şey değişti demiştik. Bugün milyonlarca insandan, 1 milyardan fazla Müslümandan acaba kaç kişi bu gerçekleri biliyor? Özellikle bizim ülkemizde din adına hakem kesimlerden kaç kişi bu gerçekleri biliyor acaba? Diyoruz ki Allah'ın bu müstesna işaretleri, ki insanı mutlaka cennet saadetine ulaştırır, hep kaybolmuş. Neler kaybolmuş? Farzlar kaybolmuş. Allah'ın farzları kaybolmuş, yok olmuş. Allah-u Teala 2 ayet-i kerimesinde 3 yeminimizi birden 2 defa üzerimize farz kılıyor. Birincisi Maide 7. Diyor ki o zaman dediniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de üzerimize farz kıldık verdiğiniz misak-ı diyor. Ne demek istiyor? Araf 172'ye göre ezelde Allah-u Teala hepimizi etrafına toplamış. Adem Aleyhisselam'ın sırtından, onun çocuklarının, onlardan, onların sırtlarından onların çocuklarının, onların sırtlarından onların çocuklarının, hep fizik vücutlarının, nefslerinin, ruhlarını çıkarmış ve onların hepsine bizden demiş ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyor. Dediler ki, kalu dediler ki bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Evet. Yani sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne söylüyor Allah Teala? Ben diyor sizin Rabbiniz olduğuma göre bana diyor yemin vermenizi istiyorum ey nefsler. Nefsinizin kalbine benim nurlarımı yerleştireceksiniz. En az %50'den fazla olacak bu. Yarayı geçecek. O takdirde nefsiniz tezkiye olur. Hepinizden nefsinizi tezkiye etmenizi istiyorum. Bu konuda bana yemin vermenizi istiyorum. Ey ruhlar diyor, işittiniz mi sözlerimi? Hepinizin fizik vücudunuz ölmeden evvel geldiğiniz yer olan bana, Allah'a geri dönmenizi istiyorum. Bu konuda bana misak vermenizi emrediyorum. Ondan sonra Allah-u Teala fizik vücutlarınızı sunuyor. Ey diyor bedenler, fizik vücutlar, sizlerin de diyor bana kul olmanızı emrediyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanızı emrediyorum. Bunlara ait ayet-i kerimeleri vermiştik. Sonra diyor ki Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Hiç istisnamız yok. İşittik. Ayrıca diyor Allah Teala, itaat edin. Bütün nefsler yemin veriyor tezkiye olacaklarına dair. Bütün ruhlar misak veriyor Allah'a ulaşacaklarına dair. Ölmeden evvel fizik vücutları. Ve bütün ruhlar Allah Teala'ya misak veriyor. Ruhları ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye. Bütün nefsler tezkiye olacaklara dair Allah'ın nurlarını nefslerinin kalbinde %50'den daha fazla yerleştireceklerine dair yemin veriyorlar ve bütün fizik vücutlar ahd veriyor Allah-u Teala'ya, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Ve Allah-u Teala gene de onlardan teyit almak üzere soruyor. Emrime itaat ettiniz mi? Cevap geliyor atana. İtaat ettik. Birinci sesleniş, sözlerimi işittiniz mi? Hepimizden cevap, semina, işittik. Allah'ın ikinci seslenişi, emrime itaat ettiniz mi? İkinci cevap, atana, itaat ettik. Sonuç ne? Allah Teala sonucu işaret ediyor. Sonuçta ne var? Diyor ki, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu yeminleri, misakları, ahdleri farz kıldım. Hepinizin üzerine bunları yükledim. Bunlar üzerinize yüklendi, üzerinize farzlar. Nefsimizin tezkiyesi, ruhumuzun güzelmeden Allah'a ulaşması, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Birinci defa bu ayetle üzerimize üçü birden yükleniyor. İkinci farz ayeti Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efhu. Allah'ın ahdlerini, Allah'ın yeminini, misakini ve ahdini yerine getirin. Mutlaka yerine getirin. Üç yemininizi birden ifa edin. İki defa farz. Üç yeminimiz birden üzerimize iki defa farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması üçüncü kere farz. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle. Ya eyyühen nâsü bidir rabbikü mellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Allah-u Teala'nın emri bu. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Demek ki kul olmamız üçüncü defa farz kılınıyor üzerimize. Nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınıyor. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedürüküm men dalle izahtedeytüm sümme mercüküm cemi'a. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Allah Teala nefsiniz üzerinizedir diyor. Nefsinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefsinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Siz diyor böylece nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Aslında sonunda ruhunuzu Allah'a ölmeden ulaştırsanız da, öldükten sonra ulaştırsanız da sonunda ruhunuz mutlaka Allah'a geri döner diyor, geri dönecektir. Öyleyse ne gördük? Nefsimizin tezkiyesi üzerimize üç defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun Allah'a nefs tezkiyesi istikametinde başarılı bir sonucu hediye etmesi üzerimize farz kılınmış. Nefsimizi tezkiye etmek. Gelelim ruhumuza. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz. Öyleyse madem ki 3 yeminimiz birden üzerimize 2 defa farz kılındı, daha 7 defa farz kılınması lazım. Kılınmış mı? Bakalım Kur'an-ı Kerim ne söylüyor. 7 ayetten bir tanesi Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetiyekümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün.
1: Allah.
0: Yani ruhunuzu Allah'a döndürerek Allah'a ulaşın.
1: Allah.
0: Ve Allah'a teslim olun.
1: Allah.
0: İkinci ayet Rum 31. Minibine ileyhi. Ona dön, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaşır. Üçüncü ayet-i kerime, Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime, Lokman 15. Ve tebi sevila ben enave ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yola, sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden bana ulaş. Sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırıyor? İşte Nisa 175. Allah-u Teala diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Nereye? Kendisine ulaştıran yola. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. Öyleyse burada da Allah Teala açık açık bana ulaşan yola diyor tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sırat-ı müstakim üzerinden siz de bana ulaşın diyor Allah Teala. Peki sonra ne oluyor? Allah Teala 6. ayet-i kerimesini söylüyor. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah'u yedü darus selam. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu neresidir? Allah'ın zatı. Nereden anlıyoruz? Hemen arkasından gelen cümleden. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Allahü yedu darüsselamü yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'ın zatı söz konusu. Oraya hepimizin ulaşmasını istiyor. 6. defa farz kılıyoruz üzerimize. 7. farz müzemmil 8. Allah Teala buyuruyor. Feskür veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tefsila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne oldu? Şu oldu. Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 9 defa üzerimize farz kılmış oldu. Peki ne olur? Nefsimizi tezkiye etmesek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmasak ve fizik vücudumuzu Allah'a kul etmesek ne olur? Cehenneme gideriz. Peki bunları gerçekleştirirsek ne olur? O zaman da cennete gireriz. Gerçek mi? İşte bakın ne kadar açık söylüyor Allah Teala. Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin nefs tezkiyesi konusundaki yeminini yerine getir. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bana verdiğin misaki gerçekleştir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadî. Ve o zaman nefsinin yeminini yerine getirip nefsini tezkiye ettiğin zaman, böylece ruhunu da Allah'a ulaştırıp ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirdiğin zaman, işte o zaman sen bana kul olursun. ve bana kul olmak için ahd vermiştin ezelde. Ben de senin üzerine onu 3 defa farz kılmıştım. İşte o zaman onu yerine getirmiş olursun, kullarımızın arasına girmiş olursun. Tamam, onları gerçekleştirdin. Şimdi hadi gel kullarımızın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime ve tüfüle cennetine ve benim cennetime gir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudunu Allah'a kul ederse, o kişi Allah'ın cennetine girer. Ne görüyoruz şimdi biz burada? Son derece açık bir sahne görüyoruz. 14 asır evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e indiriyor. Nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını, üzerimize farz kıldığını söylüyor. Bütün sahabe bu farzlar üzerine nefslerini tezkiye ediyorlar, ruhlarını Allah'laştırıyorlar ve fizik vücutlarını Allah'a kul ediyorlar. Bunların hepsini şimdi anlattık mı? Hepsini anlattık. Ve şimdi bugüne geliyoruz. Bugün farzlar arasında Allah Teala'nın 3 defa üzerimize farz kıldığı nefs tezkiyesi diye bir olay yok. 3 defa farz kıldığı fizik vücudumuzun Allah'a kul olması diye bir farz yok. 9 defa farz kıldığı ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir farz mevcut değil. Peki öyleyse sonuç ne? Sonuç korkunç. Sonuç, bütün bu farzlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olması

Ben farzlarım arasında yok. Anlamı ne? Anlamı son derece açık olarak şu. 14 asırda yazılan kitaplar adım adım Allah'ın farzlarını zaman içerisinde devreden çıkarmışlar. İblisin belki onlar farkına bile varmadan kalplerine soktuğu bir takım ihmallerle ve doğrudan uzaklaşmalarla. Sonuç ne? Sonuç korkunç. Asıl önemli olan bu. Yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi bir insanı mutlaka cennet saatine ulaştırır. Sonuç bu olduğu için korkunç. Çünkü bugün bunların hiçbirisi insanlar tarafından bilinmediği için yemin, misak ve ahdin hiçbirisinin ve insanlar bunları tatbik etmediği için hiç kimsenin cennete ulaşması bugün standart tarafından mümkün değil. Ve sizlere yüzlerce defa söylediğimiz bu hususlar hala bir takım insanlar tarafından gerekli ehemmiyetle ele alınmıyor. Onlarla cehennemde onların neler yaptıklarını gördüğümüz zaman hesaplaşacağız. Unutmayın, cennete girecek olanlar da cehenneme önce giderler. Cennete girecek olanlar da cehenneme girecek olanlar da hepsi önce cehenneme giderler. Cennete girecek olanlar cehennemdeki olanların durumuna bakıp da hallerine şükretsinler, hamd etsinler diye. O zaman çırpınmalarınız size bir fayda vermeyecek. Zannediyorsunuz ki şu dünyada yaşadığınız 56 senelik ömrünüz her şeydir. Hayır, değildir. Sonsuz bir ömrü cennet veya cehennemde geçireceksiniz. Şu 50-60 yıllık ömür için Allah'ın emirlerini hiçe saymak ve cehenneme gitmeyi hak etmek değer mi acaba? Şu dünyanın sahte menfaatleri için, nefsinize hoş gelen şeyler için ve asıl önemlisi din adamlarının, insanların bu tuzağa düşmesinde ön ayak olmaları ve hem kendilerine hem onlara yazık etmeleri. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. İşte Allah'ın doğruları Kur'an-ı Kerim'e yazılmış. Hiçbiri de değişmemiş bugüne kadar. Ama görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de yazılı olması, Kur'an-ı Kerim'in hiç değişmemesi birçok din alimi için hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar diyorlar ki biz Kur'an'dan kitap öğrenmeyiz. Neden? Neden mi? Kur'an'dan din öğrenen kafir olurmuş. Biz bu konudaki ilk açıklamalarımızı yaptığımız zaman ilk açıklamalarda yüzlerce insan geldi bizim dergaha. Vay! Sen nasıl Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsın? Sen bir kafirsin. Kim Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsa kafir olur. Ne var arkasında bunun? İşte o din alimlerinin insanları yanlış bilgileriyle cehenneme atmalarının arkasındaki gerçek bu. Asırlar boyunca insanların Kur'an'a yaklaşmaları engellenmiş. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Eğer Allah Teala bize bunları göstermeseydi, bütün bu ayetleri Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere şimdi açıklamasaydık ne olacaktı? Zaten din alimleri kitaplardan öğreniyorlar dinlerini. Sizler de onlardan öğreniyorsunuz. Hepinizin gideceği yer cehennem olacaktı. Ama bugün en azından 500 bin kişi Allah-u Teala'nın güzellikleriyle yaşıyor bizim ülkemizde. Biz bunu Yüce Rabbimize borçluyuz. Hala birçokları bizim bir sahtekar olduğumuza inanıyor. Yetmez, hafif de üşütük olduğumuza inanıyor. Biz de buna sadece uzaktan bakıp gülebiliyoruz. Önce insanların hakkımızdaki bu hükümlerine, sonra da biraz ağlıyoruz sonuçlara. Bir ülke düşünün. Din öğreticileri var, din öğrenicileri var. Ne öğretenler kendilerini kurtarabilirler, ne de onlardan din öğrenenler. Hepsinin gideceği yer cehennem oluyor sonuçta. Neden cehennem oluyor? Son derece açık olarak söylüyoruz. Eğer Allah Teala yemini, misaki, ahdi üzerimize farz kılmışsa, eğer bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmişse ve hepsinin bu sebeple cennete gireceği kesin şekilde Kur'an-ı Kerim'de hükümlenmişse, bütün sahabenin cennete gireceği Tövbe suresinin 7. ayet-i kerimesinde
100. aydı.

kelimesi kesin şekilde yer almış. Ve bugün insanlar yemin, misak, ahd diye farzlardan haberdar değilse, bunları uygulamaları hiçbir şekilde mümkün değilse, o zaman din öğretenler de insanlara bunları öğretmiyorlarsa, Allah'ın kurtuluşa ulaştıracağı hükümlerini öğretmiyorlarsa, din adamları insanlara diyorlarsa ki siz devam edin. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiniz mi, doğru olsa cennete girersiniz. Namaz kılıyorsanız, oruç tutuyorsanız, zekat veriyorsanız, hacca giriyorsanız, La ilahe illallah da diyorsunuz ara sıra, tamam, siz cennetliksiniz. Her şeyin asli unsurlarından koparıldığı, insanların değer hükümlerine göre değerlendirildiği bir devirde yaşıyoruz. Allah'ın değer hükümlerine göre değil. Allah Teala diyor ki La ilahe illallah diyenler, bunu bizim gösterdiğimiz mürşitlerine ulaşıp da onun önünde tövbe ettikten sonra diyorlarsa, o zaman benim cennetime girerler. Çünkü o anda biz onların kalplerinin içine imanı yazarız. İmanı yazdığımız için de mümin olurlar. Bütün müminlerimiz mutlaka cehenneme gitmeden, cehennemde yanmadan bizim cennetimize girerler. Öyleyse söylediğimiz hükümler son derece önemli değil mi? Bizim Cevizoğlu Ceviz'le Yaşar Nuri Özçelik'le tartışıyoruz. O geceyi hiç unutmuyorsunuz herhalde. Hani bizim deli olduğumuza herkesin inandığı, şeytandan ilham aldığımıza, şeytan tarafından kandırıldığımıza herkesin inandığı o geceler, bizim 4 kafadar karar vermişler bizi herkese öyle tanıtmaya. Başardılar da. Hiç fena değil sonuç. Bayağı başarılılar. Ama şimdi burada bir şey söylemek istiyorum size. Açın o kaseti defalarca dinleyin. Tam 7 defa biz orada size şimdi söylediğimiz bu hakikatlerden bahsettik. Üç kağıtçıların insanlar üzerindeki tesir derecelerine bakın ki biz ondan sonra birçok kişiyi yokladık. Ya biz bunları söyledik, haberiniz yok mu? Yo diyorlar. Biz seni dinlemiyorduk ki. Biz onların söylediklerine inanmıştık. Ve senin sözlerinin birer safsata olduğunu zannediyorduk. Dikkat edin, biz Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Biz Allah'ın ayetlerini söylüyoruz. İnsanların bunları yapmadığı takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylüyoruz. Ve sözlerimizin hiçbir değeri olmuyor. Biliyor musunuz ki asırlar boyunca Allah'ın bütün dostları şeytanın 3 kağıtçıları tarafından böyle aldatıldılar. Allah'a dost olacak olanlar yollarından böyle insanlar tarafından saptırıldı. Ve açın ibretle o kaseti tekrar tekrar dinleyin. Neden Allah Teala acaba bizi kendimizi müdafaa etmek durumunda bırakmadı? Buna gerek görmedi. Çünkü arkasında çok büyük bir hakikat yatıyordu. Şimdi samimiyetle büyük kitlelere soruyorum. Bizim deli olduğumuza çoğunuz inandınız. Madde bir. Kimin sayesinde? Rahmetli Ayhan Songar hocamızın sayesinde. Sonra şeytandan ilham aldığımıza inandınız. Şeytanın bizi aldattığına, bize öğrettiğine inandınız. Kimin sayesinde? Değerli kardeşimiz Hüseyin Hatemi'nin sayesinde. Peki bu standartlar içinde büyük kitleler bizden yüz çevirdi. Kimin sayesinde? Bir tarafta Yaşar Nuri Öztürk biraderimiz var. Öbür tarafta da Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz. Peki bunların sonucu ne? Bunların sonucunda insanlar bizim deli olduğumuza, şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuza kesin karar verdiler ve büyük kitleler bu sebeple bizden yüz çevirdiler. Niçin Allah Teala bize o müdafaayı yaptırmadı dersiniz? Hadi gelin sizin de Duhan Suresi'nin 10 ve mütakip ayetlerine bakalım. Duhan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim, o günlere bak.
Dikkatle bak ki o gün gökyüzünü bir duman kaplamış olacak. Bu duman gökyüzünü kapladı mı? Evet, kuvvet ordusu yenildiği zaman, Irak ordusu kuvvetten çekildiği zaman, çekilirken bütün rafineleri ateşe verdiler ve bütün gökleri belki bir hafta süreyle geceyle gündüz ayırt edilmeyecek kadar dumanlar kapladı. Peki devam edelim. O gün oradaki insanlar diyecekler ki, diyor Allah Teala bize, ey Allah'ım, bizdeki bu azabı hafiflet. Biz onlardan bunu pek az hafifletiriz. Çünkü bütün insanlar o gün kendilerine apaçık bir Resulümüz geldiği halde ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş. Deli dediler. Bize söyledikleri. Ve bu yüzden büyük kitleler onlardan yüz çevirdiler. İşte Allah'ın Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayet-i kerimesinde bahsettiği Resul, o Resul biziz. Biz bir peygamber değiliz asla. Biz Allah'ın sadece bir veli Resulüyüz. Bütün kavimlerde de şu anda bizim gibi Resuller mevcut. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ondan haber olmayan insanlar da hayır öyle değil diyorlar. Dikkat ediniz. Onlar hayır öyle değil diye dedi diye herkes onlara inanıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den ayetler gösterdiğimiz halde onların üçkağıtçılıkları yüzünden insanlar bize inanmıyorlar. Ama bütün Resullerine inanmamışlar. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde de, Bakara Suresinin 187. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Ne söylüyor? Diyorsun ki biz Resullerimizi aralıksız göndeririz diyor. Peygamber olmayan Resullerimizi ard arda göndeririz. Yani her devirde, bütün kavimlerde Resuller daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Yetmez. Diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor. E bizi de yalanlamaları kadar tabii bir şey ne var ki? Fire yok. %100 yalan diyorlar. Yani ne kadar kavim varsa yeryüzünde hepsini Allah Teala devamlı olarak Resuller gönderiyor. Bir Resul ölürken yerine de var ikinci bir Resul. O Resul ölürken yerine üçüncü bir Resul. Sonsuz sayıda Allah Teala'nın zamanı var. O zaman içerisinde ne kadar Resul gönderdiyse hangi kavme, dikkat edin, kavimleri küçültüyorum. Allah Teala diyor ki en küçük bir kabile yoktur ki onlara da emrimizi bildirmiş olmayalım. Yani nerede bir küçücük kabile görürseniz orada da Allah-u Teala'nın bir Resulü mutlaka mevcut. Öyleyse Resul dediğimiz zaman yalnız peygamberdir diyen konulara burada dokunmak için zamanımız yok. Ama bir gün ona zaman ayırdığımız zaman göreceksiniz ki Resullerin, bütün Resullerin peygamber olduğunu iddia eden bizim zavallı din adamlarımızın aksine Kur'an-ı Kerim melek Resullerden, cin Resullerden, Allah'la hiç alakası olmayan Resullerden de bahsediyor. İşte bir tek misal verelim. Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği adam için bakınız Kur'an-ı Kerim ne diyor Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Bir kafir bu. Firavun, kafir olan Firavun'un, kendisini haşa Allah zanneden Firavun'un bir kafir adamı Yusuf'a ulaşıyor ve Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'de Resul diyor. Unutmayın, insanlar hep hasis menfaatleri için, kör menfaatleri için insanlara yalan söylerler. Ve insanları kim daha çok kandırabilirse o haklı gibi görünür. İşte o konuşmada da böyle oldu. Büyük kitleler bizden deliyiz diye, şeytan tarafından ilham alıyoruz diye
yüz çevirdiler duhanın vücut bulduğu yıllarda. İşte biz o konuşma boyunca hepinize tam 7 defa bizim görevimizin insanları cennetten men eden bu Kur'an-ı Kerim hükümlerini yeniden devreye sokmak olduğunu, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi dünyada hiç kimsenin başka insanlara bunları anlatmasının, öğretmesinin mümkün olmadığını anlatmaya çalıştık. Ama kimse anlamamış. Şimdi dinlerseniz eğer tekrar tekrar Allah-u Teala'nın neden bize kendimizi müdafaa ettirmediğin sonucunu oradan çıkaracaksınız. İnsanoğlu akıllı bir mahluk olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Ve bunları incelediğiniz zaman hayret edeceksiniz. Biz nasıl bu kadar yanılabildik diye. Ama eğer bizim hakkımızda hala bizim bir sahtekar olduğumuzu, deli olduğumuzu, Allah'ın Resulü olmadığımızı düşünüyorsanız, o kasete, o bizi yerden yere vurduğunu zannettiğiniz kasete dikkatle bakın. O zaman neden onlara sizden de bir şey saklanmıyor dediğimizin manasını anlayacaksınız. Nerede kalmıştık? Bütün güzellikler aslında sizin için. Allah-u Teala sizlerin mutluluğunu küçücük bir talebe bağlamış, Allah'a ulaşmayı dilemek. İçinizden kim ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse bu insanlar mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırlar. Allah-u Teala onları mutlaka cennete ulaştırır. Çünkü cennete ulaşma Allah'a ulaşma talebiyle başlar ve ondan sonraki her devrede kişi Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. Yoldan sapmadığı sürece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Kim dilemezse onun da ulaşması söz konusu değildir. Ve o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Şimdi diyeceksiniz ki asırlardan beri böyle bir şey hiç söylenmiyor insanlara. Sen nereden biliyorsun? İşte biz de onu söylüyoruz. Nereden biliyorum? Bir düşünün bakalım. Ha, şeytan öğretmiş diyorlar değil mi? Yahu şeytan bu kadar aptal mı ki? Bize kendisini yere vuracak olan her şeyi öğretmiş. Vay alçak şeytan var. Bu nasıl şeytan ki? Şeytan gibi kurnaz deriz hani. Gayesi ne? Gayesi bütün insanları cehenneme götürmek. Başarmış mı? Biz size bunu söylediğimiz güne kadar başarmış. Hepinizi cehenneme göndermek için her şeyi yerlerine oturtmuş. Biz geliyoruz. Onun bütün tuzaklarını yok ediyoruz. Ve bizim Allah'ın taraftarı gibi görünen bu zavallı şeytanın taraftarları bizim şeytandan ilham aldığımızı söylüyorlar. Ve sizler de kusura bakmayın ama saf saf inanıyorsunuz. Ne haber? Eğer söz konusu olan şey sözlerimizi ispatsa bunu yüzlerce defa ispat ederiz. Ama onlar hiçbir zaman ispat edemezler. İspat edemedikleri halde siz onlara inandınız. Ve bizim söylediklerimiz, 7 defa söylediğimiz şey suya yazılan yazılar gibi yok oldu gitti sizin iç dünyanızda. O zaman size soruyorum, biz vazifemizi yaptık mı? Onlar kadar alçalsaydık daha mı güzel olurdu? Biz her şeyden evvel bir seviyeyi sergileriz. Bize mürşitlerimiz başkası konuştuğu zaman susmayı öğretti. Bize mürşitlerimiz başkasının fikirlerine karşı saygılı olmayı öğretti. Davranışlarımızda bunlar lehine bunun karşısında olan bir şey görebildiniz mi? Hiç kimsenin kalbini kırmamayı öğrettiler. Başkalarının bize orada belki size ağır gelecek olan şeyler söylemesi ki bize hiç ağır gelmedi, umurumuzda bile değil. Ama bizim onlara bunun karşılığında hiçbir şey söylemememiz bile sizin için bir ders olmalıydı. Allah-u Teala'nın evliyası odur ki nefsine hiçbir zaman yenilmez.
Hatırlayın Hazreti Ali'yi, rakibini yatırmış, boğazını sıkmış, kılıcını kaldırmış, tam indirecek. Adam Hazreti Ali'nin yüzüne okkalı bir tükürük yapıştırıyor. Hazreti Ali kılıcını indiriyor, kalk diyor. Seni öldürmekten vazgeçtim. Niçin diyor, ben diyor sana her kötülüğü yaptım, bir de yüzüne tükürdüm diyor, herkesin huzurunda. İşte onun için diyor seni öldüremem. Çünkü seni öldürürsem nefsime tabi olarak öldürmüş olurum. Buna diyor dayanamam ben. Nefsimde kimseye kötülük edemem, kimseyi öldüremem. Belki bir gün ne demek istediğimi anlarsınız. Öyleyse Allah Teala'nın indinde sadece güzellikler olduğunu düşünüyorum. O sizi kendisine dost kılmak istiyor. Allah Teala hepinizin Allah'a mutlaka ulaşmanızı, Allah'ın evliyası olmanızı, sonra daimi zikre, irşada ve teslime ulaşarak dünya saadetine de ulaşmanızı arzu ediyor. Ama siz bizim söylediklerimizi, yani Allah'ın söylediklerini hiçe sayıyorsunuz. Bizim söylediklerimizi Allah mı söyletiyor? Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Ne demek istiyorum? Diyorum ki eğer biz bu söylediğimiz şeyleri size iletmeseydik, dünya üzerinde hiç kimse size bunları söyleyemezdi. Bütün dünyadaki din adamlarına gidin. Sorun bakalım hangisi biliyor anlattıklarımızı? Neden bu kadar bizim söylediklerimizi yok etmeye çalışıyor insanlar? Cehaletleri ortaya çıkacak diye. Açık açık söylüyorlardı bunu zaten. Biz onu diyorlar biliyoruz doğru söylediğini. Ama biz insanlara yıllardan beri yanlış şeyler öğretmişiz. Eksik şeyler öğretmişiz. Tükrüğümüzü yalayamayız. Yanlışlarımızdan dönemeyiz. İnsanlara bizim öğrendiklerimiz yanlışmış. Artık doğrusunu öğrendik, size doğrusunu öğretmek istiyoruz diyemeyiz diyorlar. Nefsleri uğruna hem kendilerini hem de sizleri cehenneme atmaktan çekinmiyorlar. Bakınız Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de onlar için. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onların emirlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinde lanetle. Yani her devirde büyükler vardır. Kim olduğunu biliyorsunuz. Büyükleri din bilgisi açısından suçlamak da mümkün değil. Çünkü onlar dünya idare etmek için, ülkeyi idare etmek için büyükler. Din öğretmek için değil. Ama ya saadatlar, her konunun ileri gelenleri, burada da din konusu, din konusunun ileri gelenleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, profesörler, doçentler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. İşte bunlar insanlara bugün yanlış şeyler öğretiyorlar. Dikkat edin, din taassuba geçit vermez. Dinin taassuba ışık tutması mümkün değildir. Ve dini taassup için sevmeyenler, size sesleniyorum. Din taassuba geçit vermediğine göre din zannettiğiniz şeyin ne kadar yanlış bir şey olduğunu düşünmenizi istiyorum. Din bizim ülkemizdeki din adamlarının size öğrettiği şeyler değildir. Öğrettikleri bir insanı asla cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramaz. Onları da kullanarak Allah'ın size verdiği biçim, Allah'ın size verdiği sistem üzere mutluluğa koşacaksınız. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. Düşünüyorum öyle bir ülke, bir gün sağ olursak onun yaşandığını göreceksiniz. İkinci asrı saadet. Ne hakime, ne savcıya, ne polise ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Askere de ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Bütün dünya insanlarının el ele, gönül gönüle yeni bir dünyada sülh ve sükun içinde
Allah'a kendilerini teslim etmiş olarak yaşamaları. Teslimin ne olduğunu bilir miydiniz? O teslim ki bütün bekçileri, polisleri, bütün sistemi ortadan kaldırır. Çünkü herkes polisi, savcıyı, hakimi içinde taşır. O içindeki taşıdığı sistem Allah'a hesap verecek olan bir mekanizmadır. Hiç kimse nefsinin emrinde değildir. Ruhu ise bütün insanlara yalnız mutluluğu, yalnız Allah'ın güzelliklerini emreder. Nefsi ruh hüviyetine dönmüştür kişinin. Nefsi de ruhu da aynı standartlarda emir verdiği için o kişinin kendisini mutsuzacık bir davranışta bulunması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Yani başkalarına zulmederek kendisini mutsuz edeceği bir hüküm, bir davranış biçimi mümkün değildir. Biz ne zaman başkasına zulmederiz? Nefsimizden bir talep alır aklımız. Ve bu talebe uygun gördüğü takdirde oluşması için müsaade verir. Fizik vücudumuzda o akti, o fiili işler. İşte işlediği zaman başkasına zulmetmiş oluruz. Nedir bunun sebebi? Nefsimizdeki afetlerin bizi o zulme sürüklemesi. Ama nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırdığımız gün nefsimiz de ruhumuz da sadece hayrı talep edeceklerdir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi ruh. Her ikisi de hayrı dilediği gün hiç kimseye zulmedemezsiniz. Aslında kendinize zulmetmemiş olursunuz. İnsanlık bir bilseydi ki başkalarına yapılan her zulüm aslında insanın kendine yaptığı zulümlerin en büyüğüdür. Bekçi içinizdedir. Sizi mutsuz kılan şey zannetmeyin ki başkalarıdır. Yalnız sizsiniz. Kendi dünyanızda başka dünyaların standartlarını hep hazır bulacaksınız. Her yaptığınız yanlış davranış sizi iş dünyanızda üzecek. Ve bundan daha tabii de bir şey olamaz. Allah'ın kanunlarını bilmediğiniz için hep yanlışlıklar yaparsınız. Ve başkasına zulmettikçe bundan memnuniyet duyacağınızı, başkalarının yanında yükseleceğinizi zannedersiniz. Halbuki hep alçalırsınız. Ve içinizde de devamlı bir huzursuzluk baş gösterir. Neden o kadar huzursuzsunuz? Allah'ın sizi mutlu kılmak için ortaya koyduğu kaidelerin hiçbirini bilmediğiniz için, tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Allah'ın evliyalarının neden mutlu olduğuna bakın. Hangi şartların içinde olurlarsa olsun, neden mutlu olduklarına bakın. Hep mutludurlar. Ve kendilerine yapılan hiçbir davranış biçimi onları huzursuz edemez. Ve başkalarına onlar kendisine kötü davranıyorlar diye Allah'ın evliyaları kötü davranamazlar. Davranmaları için işlerinden bir dürtünün onları oraya sürüklemesi lazım. Ama nefsleri de ruh hüviyetine ulaştığı için hiçbir zaman bunu yapmayacaklardır. Bunu yapmadıkları cihetle her zaman suç ve sükun içindedirler. Hem içlerinde suç ve sükun oluşmuştur. Nefsleriyle ruhları arasındaki evrensel kavga sona ermiştir. Hem de dışlarında suç ve sükun oluşmuştur. Başka insanlarla aralarında bir kavga hiçbir zaman onlar tarafından başlatılmaz ve devam ettirilmez. Öyleyse onlar hem iç dünyalarında sulh ve sükûne ulaşmışlardır, hem de dış dünyalarında sulh ve sükûne ulaşmışlardır. Öyleyse onlar için söz konusu olan şey her zaman sulh ve sükûndür. Allah razı olsun. Görünüyor ki insanlar için söz konusu olan şey mutluluktur. İnsanlar için söz konusu olan şey saadettir yani. Ve Allah herkesin o saadete ulaşmasını mümkün kılacak bütün özellikleri insanın iç dünyasına yerleştirmiştir. Hepiniz hani fıtratıyla yaratıldınız. Hem ruhunuzu, hem fizik vücudunuzu, hem nefsinizi
Allah'a teslim edebilecek özellikle yaratıldınız. Cennet saadetine, dünya saadetine de ulaşmaya ehil olarak yaratıldınız. Siz onu istemediğiniz için o hedefe ulaşmış değilsiniz. İstemediğiniz sürece hiçbir zaman ulaşamazsınız. Ve gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Biz hepinizi uyarmakla vazifeliyiz. Kur'an-ı Kerim'deki bütün kavramları değiştiren o din adamlarına dikkatle bakın ki bütün yanlışlıkları zaman içerisinde bizim mutlaka düzelttiğimizi göreceksiniz. Başka birisi değil. O yanlışlıkları düzeltecek olan biziz. Bu görev bize verildi. Aranızda hiç kimse bunları incelemeyecek mi zannediyorsunuz? Aramıza katılan 500 bin kişi aranızda artık onlar sizin yanlış fikirlerinize iştirak etmiyorlar. Allah'ın güzellikleriyle meşguller. Hiçbir zaman size düşman olmayacaklar. Onlar Allah'ın düşmanları, bizim ülkemize saldırdığı takdirde ne olduklarını gösterirler. Ama onlara dikkatle bakın. Biz bir kuvvetiz ve henüz hiçbir olaya karışmadık. Sözümüze dikkat edin. Henüz dedik. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir şeyi dikkatle yerlerine oturttu. Biz bir kuvvetiz. İkinci defadır bunu söylüyorum. Ve Allah'ın düşmanları için varız. Allah-u Teala bu düşmanlıkları hep bizim vatan sevgimizin ötesinde gösteriyor. Bizim ülkemizin düşmanlarına karşı düşmanız. Öyleyse sakın ola ki bize olan düşmanlığınızı ülkemize karşı düşmanlık haline çevirmeyin. Belki bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her zaman böyle kalmayacağız. Allah'ın emirleri bizim için mukaddestir. O emirlere canımız pahasına, kanımız pahasına mutlaka itaat ederiz. Osmanlı bu yüzden dünyanın hakimi oldu ve bir gün bu yüzden İslam ve özellikle bizler dünyaya hakim olacağız. Dikkat edin, dünyaya hakim olmak derken asla onlara hükmetmek, onları nefsimizle idare etmek, böyle bir şey aklımızın köşesinden bile geçmez. Olaylar bizi oraya götürecek. Siz, bizim ülkemizdekiler, size sesleniyorum. Bir gün yenilgiye uğradığınız zaman sizi kurtaracak olanın Allah-u Teala'nın yardımıyla biz olduğumuzu o zaman hatırlayacaksınız. Hayır, biz oraya gelmeyeceğiz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Bu olaylar birer birer yaşanacak dünya üzerinde. Kimliğimizi anladığınız gün Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimetini, tepkinizi göreceksiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ve bir takım Allah'ın düşmanları sebebiyle buna alet olduğunuzu hatırladıkça hep bunun üzüntüsünü, sıkıntısını yaşayacaksınız. Dikkat edin, şu anda Türkiye, bu ülke Allah'ın nimeti konusunda küflanı nimet etmiş durumdadır. Tabiatıyla bunun sonuçları doğacak. O sonuçları yaşadığınız zaman sakın başka suçlu aramayın. Başka bir suçlu aramayın çünkü başkası yok. Lut kavmini Allah-u Teala helak ettiği zaman aralarında daimi zikir sahipleri de vardı. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın dostları, neredesiniz diye seslenmiştik onlara. Hiç kimseden bir cevap gelmedi. Ama o cevaplar bizim kendi kardeşlerimizin arasında. Bugün 500 bin kişiyiz. Gelecekte bu yüzlerce artacak olan bir rakamdır. Bu dünyada ikinci bir asrı saadet yaşanacaktır.
O asıl saadeti kuracak olan gene biziz. Bize dikkatle bakın. Yakın gelecekte bu dünyada adından en çok bahsedilen kişiyiz. Evvelce de söylemiştik. Türkiye'de adından en çok bahsedilen kişi olacağız demiştik. Bugün bizim ülkemizde bizi tanımayan kimse yok. Kime gidersek gidelim her taraf bizi biliyor. Yarın bütün dünya öğrenecek. Ve mutlaka 3. Cihan Savaşı, mutlaka sonunda asr-ı saadet. O asr-ı saadetin mimarı gene biz olacağız. Biz dediğimiz zaman sakın kendimizden bahsettiğimizden etmeyin. Allah'tan bahsediyoruz. Biz Allah'ın sadece onun iradesinin tesir altında hayatını vakfetmiş olan bir naçiz kuluyuz. Ne emrederse yaparız mutlaka. Hiç umurumuzda değil. Hayatımız bize ait olduğunu, sizin zannettiğiniz şeyler, hiçbirisi. Öyleyse bize ve kardeşlerimize dikkatle bakın ve gelecekte neler olacağını adım adım seyredin. Akıl sahiplerine, akıllarını kullanabilecek olanlara sesleniyorum. Allah bu mutluluğu sadece bizim için değil, hepiniz için verdi, sizin için de verdi. Kim aklını başına toplarsa, o Allah yolunda en güzele doğru hemen harekete geçebilir. Akıl sahipleri inceleyebilenlerdir. Öyleyse söylediklerimizi incelemek lütfunda bulundum. Bulunmazsınız. Başkasına değil, kendinize ve kendi kavminize yazık edersiniz. Allah'ın dostu olan bir kavim olmaya çalışın. Başaramazsınız, sonunda yenilgi muhakkak. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde bu işaretlerle size geleceğe dair bir şeyler söylemek isteyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın izninde mutluluğu yaşamak istiyorsanız sözlerimizi dikkate almak, ciddiye almak mecburiyetindesiniz. Almadığınız takdirde başkalarına değil, en büyük kötülüğü kendinize yaparsınız. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada hepinizin mevlüt kandilinizi belki bir gece geç ama mutlaka kutlamak istiyoruz. Hepinizin Miraç kandilini tebrik eder ve mutluluğunuzu Yüce Rabbimizden dileriz. El-Fatiha ve As-Salavat. Oh.